şefaat koparmak için yapıyorsa sevap kazanır mı? Kazanmaz. Çünkü riya olur, gösteriş olur. Ahiret amelini insanlar görsün, beğensinler, alkışlasınlar, bana avantaj sağlasınlar diye yapmaz Müslüman. Bunu çok iyi biliyoruz. Ahiret amelini dünyada insanlar görsün, beğensinler, alkışlasınlar da ben de bir takım şeylerden faydalanayım, sebepleneyim diye faydalanmak için ince, hassiz menfaat duygularıyla hesap yapan bir kimseye mürai derler. Yaptığı işe riya derler. Sus, mürai, çekil derler. Yani makbul bir şey değil. Amelleri makbul olmaz. Allah-u Teala Hazretleri riyakarlıkla yapılan ameli sevmez. Riya müşriklik gibidir. Ona şirki hafi demişler. Gizli şirk. Neden gizli şirk? Öteki adam puta tapıyor. Allah'ı bırakmış, Allah'ın yanında puta tapıyor. Müşrik. Bu da dünyadaki bir insanın menfaatini celbetmek için adeta onun hatırını Allah'ın hatırına ortak koşmuş oluyor. Olur mu hiç? Bir şey Allah rızası için yapılırsa yapılır. Filanca adam beğensin, filanca adam hoş görsün diye yapılır mı? O bakımdan sanki Allah'ın varlığının yanında bir başka güç kuvvet varmış da kendisine fayda zarar sağlayacakmış da ondan menfaat gelecekmiş de diye düşündüğünden bir çeşit şirk içindedir ama bu şirk yaptığı mürailik gizli olduğundan gizli bir şirktir. Mürailik gizli, herkes anlayamaz. Ancak basiret sahip bir insan bakar, ciğerinin köşesine okur, seni mürahi seni der ama ötekisi onun tatlı sözüne aldanabilir, aldatmasına aldanabilir. Herkes anlayamadığından gizli bir şeydir bu mürahilik. Kalbe ait bir ameldir, ameli kalbidir. İşte tasavvufun yani ilmi ahlakın, tezkiye-i batının ilk başta düzeltmeyi, tedavi etmeyi esas aldığı hastalıklardan birisidir riya. Derviş yani has halis hakiki Müslüman yani işi lafta bırakmayıp da tatbikatını da yapan, İslam'ı yaşayan insan ilk önce neye dikkat edecek? Amelinin Allah rızası için olmasına dikkat edecek. Amelini gösteriş için başkası görsün, beğensin diye riya ile yapmayacak. Riya ile yaparsa gizli şirke düşmüş olur. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, bundan sonra artık şeytan ümidi kesmiştir. Suudi Arabistan yarımadasında artık puta tapılmaz. Geçti o şeylerin, Lat'un, Uzza'nın zamanı, devri. Artık ona tapılmaz. Şeytan ümidi kesmiştir, bir daha burada puta taptıramayacağını biliyor bu Müslümanlık geldikten sonra insanların puta tapmayacağına, puta tapmaya geri dönmeyeceğine kani ama ben ümmetim hakkında şirki hafiye düşmelerinden korkarım buyurmuş Peygamber. Riyakarlığa düşmelerinden korkarım diyor. O halde kalbimiz pak olacak. Şöyle hür olacağız. Dini bakımdan, niyet bakımından efe olacağız. Cümle cihan halkı karşıma yığılsa, dikilse Allah istemedi mi onların hiçbirisi bana zarar veremez. Kılıma dokunamaz. Cümle cihan halkı önüme himaye için gerilseler Allah bana bir zarar vermek murad ettiği zaman da hiçbir faydası olmaz. Allah'ın darbesi, zararı gelir, beni bulur da beni kahreder diyebilecek insan zulmü, efendim hayrı, şerri Allah'tan bilip Allah'a sımsıkı bağlanacak. Biraz şöyle efe olacak, müstahini olacak. Efendim istemez sizin dünyalık menfaatleriniz. Ben Rabbimin rızasını isterim. Her işimi ona göre yaparım diyecek. Böyle derse kurtarır. Yoksa ince ince hesaplar yapar da dünya menfaati devşirmek için dinini istismar eder, kullanırsa hali harap olur. Allah-u Teala Hazretleri bizi halis Müslüman etsin. Riyakar etmesin. Ahiret amelini dünya için yapanlardan eylemesin. Dünya için dinini satanlardan eylemesin. Onun için değmez yani. İki paralık dünya menfaati için insanın ahiretini harap etmesine lüzum yoktur. Bu hesap akıllıca bir hesap değildir. İnsan Allah-u Teala Hazretlerinin yoluna sarılmalı, rızasının eteğine yapışmalı, rızasını gözetmeli. Allah-u Teala Hazretleri böyle yapanın dünyasını da ahiretini de mamur eder. Kendi hayatımdan böyle yaşadığım misallere dayanarak söylüyorum ki, yahu sen bunu böyle yaptın, binaenaleyh artık bir daha başına şöyle gelir, böyle gelir, işte o elde edeceğin şeyi elde edemezsin filan dediler bana çok şeyleri. Mevlam nasip etti, elde etti. Hiç kimse mani olamadı. Ama kuldan beklediğim zaman da her zaman mahrum oldum. Kendi hayatımdan biliyorum. Dağın başında arabam bozuldu. Ramazan gününde efendim sıcağın altında yokuş aşağı yokuş yukarı arabayı iterek kakarak neyse bir şehre yakın bir yere efendim düşündüm ki o şehirde filanca ahbabım var. Ona giderim, o bana yardım eder. O yardımların bütün kanalları kurudu. Hiçbir yerden yardım gelmedi. Perişan ola yazdım ama
bir ders oldu bana, iyi oldu. Allah'tan gayriden ne zaman bir yerden bir şey ummuşsam, bütün umduğum dağlara kar yağmıştır, bütün tutunacağım dallar kurumuştur, dayanacağım duvarlar yıkılmıştır. Benden size, yani tecrübeye dayanan şey, Allah'a dayan, Allah'a tevekkül et, Allah'tan iste, olmayacak şey olur. Ve men yetevekkel alallahi fehu hasbi, ayet var, delil. İşte o tevekkülü öğrensek, Allah'a dayanmayı, bağlanmayı öğrensek, hakkıyla tevekkül etsek, Allah bizi kuşların yuvasında beslediği gibi besler. Hadis-i şerifte böyle geçiyor, ben demiyorum, ifade Resulullah Efendimiz'in. Kuşa nasıl anası geliyor, ağzına tutu tutu veriyor yiyeceği, öyle besler Allah-u Teala Hazretleri. Onun için bu beslenme için, maaş için, geçim için efendim riya yok, değmez. Değmez ve çirkin, ayıp. Bu kadar nimeti Rabbimiz veriyor, ondan sonra biz ona öyle mi muamele etmeliyiz yani, öyle mi kulluk etmeliyiz? Çok ayıp, çok çirkin bir şey. Yakışmaz yani. Erkek adama yakışmaz. Mert kadına da yakışmaz yani. Kadına da yakışmaz, erkeğe de yakışmaz. Yani halis, dürüst insan dobra dobra olur, pak gönüllü olur. Biz gittik Ankara'da, camimiz yok mahallemizde. Bir arkadaşımız vaat etti, şu kadarını ben parasını veririm. Ötekisi vaat etti, bu kadarını da ben veririm. Ölçüyoruz, biçiyoruz, topluyoruz. Yapacağımız işin onda biri bile etmiyor. Dediler ki filanca yerde bir hacı teyze var, efendim Ankara'ya yakın bir köyde. Tarlalarını filan çok sattı, çok para geçti eline. Hayırsever bir kadınmış, ona gidelim. Güçlü, kuvvetli efendim vaizlerden bir grup teşkil ettik, gittik kadına. Böyle sakallı, güçlü, ağzı söz yapan insanlar filan. Hacı teyze, bizim camimiz yapılacak mahallemizde, bize yardım et diyeceğiz ama şimdi vaiz efendi söz aldı. Hacı teyze dedi, cami yapmak çok iyidir dedi. Aldı böyle konuşuyor. İşte dedi, biz dedi camiye sizin isminizi veririz bilmem ne filan deyince Hacı teyze hemen dur evladım dedi. Yok dedi, ben isim misim istemem dedi. Köylü kadın. İsim filan istemem dedi. Allah bilsin, Allah sevsin, razı dedi. Yardım edeceğim dedi. İsme filan lüzum yok dedi. Köylü kadın vaiz efendiye ders verdi. İşte o ihlas. Ötekisi gösteriş. Allah bilsin. Allah her şeyimizi halis, temiz kalp ile rızası için yapmayı nasip etsin. Rızasına aykırı şeylerde de erkekçe, mertçe, efendim halisane, efendim istina göstermeyi istemem. Eksik olsun. Rabbim razı olmadıktan sonra bana dünyayı verseniz istemem diyecek bir olgunluğa eriştirsin cümlemizi. Men salla rek'ateyni fi halain la yerahu illallahu vel melaiketu kütebe lehu beraetun minen nar. Bu ikinci hadisi şerif. Bu da yine yukarıdaki hadisi şerif gibi riya gösteriş ile ibadet meselesine gelen bir hadisi şeriftir. Cabir İbni Abdillah rivayet edilmiş radıyallahu anh. Buyuruyor ki Efendimiz, men salla rekateyni fi halain. Her kim ki tenha bir yerde iki rekat namaz kılarsa. Niye tenhalığı zikretti? Yani kimsenin görmediği bir yerde, kimsenin görmesine bakmasına aldırmadan namaz kılmayı sevmiş gönlü, Rabbine ibadet etmeye iştiyak duymuş da tenha bir yerde namaz kılıyor iki rekat. Kim iki rekat böyle namaz kılarsa, la yerahu illallahu vel melaiketim. Onu Allah'tan ve meleklerden gayrisi görmüyor, insanlar görmüyor. Melekler nasıl görür? Vücudumuzda müvekkel melekler var, kiramen katibin var, amellerimizi yazanlar var. Onlar görüyorlar ama insanlar görmüyor. Öyle Allah'ın ve meleklerin gayrısının görmediği bir tenha yerde bir kimse iki rekat namaz kılarsa, kütübe lehu beraetun minennar. Ona cehennemden bir beraet kağıdı verilir yazıp. Sen riyakâr kul değilsin, tenhada yaptın bu işi, insanlar görsün diye yapmadın, buyur diye. Yani cennetlik olacağının garantisi, cehenneme düşmeyeceğinin bir garantisi olmuş oluyor. Bu da nereye çıkıyor? Gösteriş yapmamaya, riyakarlık etmemeye çıkıyor. Yukarıdaki hadis-i şerifle bir bakıma uygun düşmüş oldu. Demek ki biz yapacağımız ibadeti böyle halisen yapacağız, başkalarının görmesine aldırmayacağız. Yalnız şeytanın bir oyunu, şeytanın oyunları çoktur da insanı kandırmak için. Bir oyunu da şöyledir ki, her güzel tavsiyenin arkasından gene yanına yanaşır, fıs fıs fıs vesvese verir, bir başka tarafa saptırmaya çalışır o güzel nasihat. Şimdi mesela Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, efendim namazı cemaatle kılın. İşte kılma, evinde kıl filan, bin bir tane vesvese verir insanı camiye gelmesin diye. Yok,
Peygamber Efendimiz namazı cemaatle kılın buyurdu. O sünneti tutacağım. Çekil önümden. Geldi namaza. Efendim o zaman der ki, bak sen iyi bir Müslümansın. Sen şöyle herkesin önünde bir anlı şanlı, şöyle ölçülü güzel, okkalı bir güzel namaz kıl. Herkese ibret-i alem olsun, numune olsun. İşte namaz böyle kılınır desinler. Şöyle bir boynunu bir gözünü hafif kapat, böyle bir el pençe divan dur. Bütün herkes beğensin. Camiye gelmekten alıkoyamadı. Bu sefer de mürayilik yaptırmak.

0: zaman da diyecek ki, melun, benim başka insanlarla işim yok, ben Rabbimin divanında durur namazı onun için kılarım, öyle başkası beğensin beğenmesin, o benim aklıma bile gelmez. Ha, böyle derse o zaman da şeytan der ki, aferin ya, sen benim umduğumdan daha da iyiymişsin, gel bu rüya hakikaten kötü bir şeydir, hiç kimsenin görmediği yerde evin köşesinde kıl, camiye gitme, orada herkes görüyor. O zaman da öyle aldatır. O zaman da diyeceksin ki, Allahu Teala Hazretlerinin Resulünün camide kılın dediği namazı camide kılarım, ondan sonra da gizli kılın dediği namazı şeyde kılarım. Emir onun, senin değil. Senin dediğini yapmak değil maksat. Camide kılındı, farz orada kılınca. Ona tabi sünnetlerde orada kılınır. Orada riya olmaz. Ama evimde de nafile ibadetlerimi yaparım diyecek. Yani her şeyde her taraftan alıp da saptırmaya çalışır. Şeytanın oyununa gelmemek lazım. Farz ibadetler aleni olur. Aleni olmasında riya olmaz. Ve aleni olmasında faydalar vardır. Sen, benim namaz vaktim geldi. Bir dakika bana müsaade, şu namazımı eda edeyim, geleyim dersin. Ötekisi de düşünür kara kara. Yahu benim anam babam da namaz kılan insanlardı. Küçükken bana ne kadar tavsiye ederlerdi. Hatta öğretmişlerdi. Ben ne insanım ki? Bak bu kardeşim işi gücü arada bıraktı, camiye gidiyor da ben namaz kılmıyorum. Hadi ben de kılayım der, utanır, ibret alır, o da gelir. Al kardeşim şu zekatımı diye verirsin yanında, düşünür adam. Ya bu zengin zekat veriyor, ben de zenginim, ben niye zekat vermiyorum? Ben Müslüman değil miyim? O da verir. Farz ibadetler aşikare yapılır. Nafile ibadetler gizli yapılır. Yani sevap kazanmak için boynumuza borç olmayan, yazılı olmayan şeyleri, onları gizli yaparsın. Söylemezsen iyi olur, saklarsan iyi olur. Herkesin seni efendim şey bilmesine, böyle gösterişe kaçmamak lazım. Burada da gene şeytanın bir oyunu vardır. O oyun vardır demiştim de bir misal hatırıma geldi. Şimdi bazı insanlar da demişler ki, yahu bir ibadet yaptığımız zaman başkalarının yanında konuşmaktan zevk duyuyoruz. İşte Allah kabul eylesin efendim, dün gece nasip oldu da kalktım da teheccüde, Allah nasip ettiği miktarda şöyle namaz kılıverdim. İşte biraz da oturdum, tesbih vazifemi çekiverdim. İşte biraz da Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okudum işte. Derken efendim gözlerimi kapadım, şöyle gördüm, böyle gördüm filan. Öyle gördün ama gördüklerini hep kaybettin sen. O gizli ibadetlerini açtın. Niye söyledin? Başkaları beğensin diye. İçi sen farkında değilsin ama için beğenmekten hoşlandığı için söyledim. Ha, demek başkalarının ibadetlerini görmesini, beğenmesini insan olduğunun içi istiyormuş. Nefsinin hoşuna gidiyormuş. Bunu vay seni nefis seni demişler bazı insanlar. Ben de senin kabahatlerini de insanlara söylerim. Yaptığı kabahatleri de insanlara söylerim. Sen ibadeti söylemekten hoşlanıyorsun ha? Ben de kabahatlerini de ortaya yayayım da gör. Bu sefer kabahatlerini yayma, söylemeye başlamışlar. Veyahut saklamamaya başlamışlar. O da doğru değil. Çünkü Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde bildiriyor ki, bir insan bir kusur işlese gizli de, sonra tevbe etse Allah affeder ama yayıp söylediği zaman artık aşikar oldu, affolmaz. Kanuni işlem başlar onun yapılması. Bu da yanlış. Kimisi de efendim meyhaneye gidermiş. Yani içki içmiyor da, yani halkın nazarından düşeyim diye filan, böyle melami diyorlar. Kötü durumda gösterilmiş kendisini. Kötü yerde gösterilmiş. Canım ne ona lüzum var ne buna lüzum var. Yani çizginin ne bu tarafına sapma lüzum var ne bu tarafına sapma lüzum var. Şöyle hadis-i şerifin gösterdiği hudutların çiğnemeden yolunca dümdüz gitmesi lazım. O tarafta bu tarafta doğru değil. Caddeyi, kübrayı bırakmamak lazım. Demek ki kötülüklerde aslında zarar var, elem var. İyiliklerde meşakkat bile olsa sonunda tat ve lezzet var. O lezzetlerin peşine gitmemiz lazım. Ama işin en kestirmesi bizim, Allah'ın emrettiğini yaparım, yasak ettiğinden kaçarım, Resulullah'ın tavsiye ettiğini tutarım, efendim yasak ettiğine yanına semtine uğramam. Kolay işte, bu kadar basit.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Gene Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise, Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa, her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
3: Akra, akra, akra.

0: Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
1: Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi çokça Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile, oğul Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Bilmişim dünya halini, terk ettim kıyluk halini, baş açık ayak yalını çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile, hakkı seven kullar ile,

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

0: Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501-630-3030.
1: Akra dinle, farkında ol.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 24'ü dinlediniz.
1: Yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Kilye-i Şerifler, Naat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ül Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şami.
2: Sağduyunun sesi. Akra.

Cihanı hiçe satmaktır, adı aşk. Döküp varlığı gitmektir, adı aşk. Elinden şekeri ayrağa sunup avuyu kendi yutmaktır, adı aşk. Bela yağmur gibi gökten yağarsa başını ana tutmaktır, adı aşk. Bu alem sanki ottan bir denizdir. Ana kendiyi atmaktır, adı aşk. Var eşref olduğu bil hakikat, vücudu fani etmektir, adı aşk.

Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim 3 tane sosyal hitabımız var, selamlama biçimimiz var. Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Tabii bu arada dünya görüşümüzün ifadesi, bizim inancımızın gereği bir selamlama biçimimiz de var. Tabii hani karşımızdaki insanı uygun olan biçimde selamlayabiliriz. Fakat merhaba benim çok dikkatimi çekiyor. Merhaba çok samimidir, sosyal selamdır. Büyüklere hitaben merhaba denmez dediğim zaman çok şaşırıyorlar. Çünkü merhaba rahat ol demektir. Biz bir büyüğe merhaba diyemeyiz. Yani öncelikle selamlamamız gerekiyor. Bu selamın da hani bizim saygınlığımıza yaraşır biçimde ve bizi yansıtır biçimde olması gerekiyor. Bir de ince bir nokta, selam nasıl verilmişse öyle alınır diyorum. Bana selamun aleyküm diyen bir insan aleyküm selam demeliyim. Merhaba diyemem. Günaydın denmişse günaydın derim diyorum. Fakat küçükler büyüklere ve makam sahiplerine lütfen merhaba demesinler. Sonrasında efendim vedalaşırken kendine iyi bak denmez diyorum. Çünkü kendine iyi bak benim toplumumun, benim kültürümün vedalaşma cümlesi değil. Biz dualarla göndeririz insanları, güle güle deriz, Allah emanet ol deriz, sağlıcakla kal, hoş gidişler ola deriz. Evin sıcaklığı bu karşılamalarda, uğurlamalarda kendini gösterir ve ailedeki ilişkilerin sıcaklığını biz bunlarla temin ederiz. Teşekkür edene mutlaka cevap verilmeli. Özür dilendiği zaman da cevap verilmeli. Rica edildiği zaman da güzelce şekilde mutlaka cevap verilmeli diyorum. Efendim bizim peygamberimizin konuşma tarzı zaten bizim örneğimizdir. Ne çok yüksek sesle konuşurdu, ne çok alçak sesle. Bize yaraşır bir şekilde tane tane ve çok ince, çok hani zarif bir tarzda, tonda konuşmalıyız. Tabii bunun için de yine dikkat etmek gerekiyor konuşma tarzımıza ve tonumuza. Efendim insana yaraşır biçimde yaşamayı prensip edinelim. Çünkü kabalaştığımız zaman, kaba davrandığımız zaman önce aslında biz zedeleniyoruz. İçten içe huzursuz oluyoruz. Çünkü bizim içimizdeki güzellik duygusu zedeleniyor. Onun için insana yaraşır biçimde davranalım. Her hareketimizi şöyle bir gözden geçirelim. Yanlış yapıyoruz, insanız biz. Fakat şöyle bir durup disipline ettikten sonra o yanlış tekrar edilmiyor. Benim naçizane tavsiyem, bu muazzam medeniyetin ve kültürün insanlarıyız biz. Bize uygun davranalım. Bize yakışır biçimde davranalım ve yaşayalım diyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akrab.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyeceklerdir. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kullar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret olanlar içindir. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır.

duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi? Buyurdu. Ben de evet ya Resulallah, bildir dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: La havle ve la kuvvete illa billah. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. İki kelime vardır ki dile kolay, mizanda ağır gelir ve Rahman'a sevimlidir. Bunlar Subhanallahil Azim, yüce Allah'ı tenzih ederim. Subhanallahi ve bihamdihi, Allah'a hamd ederek onu tüm noksanlıklardan tenzih ederimdir. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri sayarsa cennete girer.

muhterem kardeşlerim. İnsanlar okuyunca mutlaka münevver olmuyorlar. Okumuş cahil kalabiliyorlar. Okumuş ve cahil. Diyor ki bir büyüğümüz, okuma yazma bilmeyen bir millete okuma yazma öğretirsen, tahsili öğretirsen, bilgileri verirsen ne olur? Okuma yazma bilen tahsilli cahil insanlar olur. O kadar. Yani tahsil insanın bilgisizliğini giderir ama tahsilden başka şeyler lazım. Veya tahsilin içinde manevi bir tahsil lazım. Çift taraflı olması lazım. Tam olması lazım. Tek kanatlı olmaması lazım tahsilin. O olmadığı zaman insanlar şey oluyor. Efendim bir çeşit cahil oluyor. Diplomalı cahil oluyor. Avrupa'da efendim doktora yapmış cahil. Üniversitede okuyan profesör olmuş cahil oluyor. Bilmiyor çünkü. Onun için bilmeyenler de Peygamber Zişanımıza dil uzatıyorlar. Ama Avrupa'da ve Amerika'da ve dünyanın birçok yerlerinde Peygamber Efendimizin hayatını inceleyenler görüyorlar, memnun oluyorlar, hayran oluyorlar, Müslüman oluyorlar. Yani bizimki cahilliğinden, incelemediğinden inceledim sanıyor veyahut tutuyor İslam düşmanı birisinin yazmış olduğu iftiraları okuyor mesela. Efendim oradan ha galiba iş böyle filan şaşırıyor, sapıtıyor. Halbuki asıl büyük filozoflar ya Muhammed biz sana hayranız diye efendim yazmışlar. Batının büyük filozofları.

bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonya Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksere kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değil.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Farkında ol, Akra dinle.

Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

Şan Muhammed Mustafa. Nazenini Hazreti Yezdan Muhammed Mustafa. Ravza-i cennet gülüsün, lima Allah bülbülü. Canlara canan, cihana can Muhammed Mustafa. Nuri alem, fahri adem, seyyidül kevneynsin. İki alemde şehri şahan Muhammed Mustafa. Buyi enfasun mutayyeb etti nasut ehlini. Doldu alem rafile reyhan Muhammed Mustafa. Zatını meddah olan ol Hazreti Hak olacak. Nice bülsün kadrini insan Muhammed Mustafa. Ümmet üzre ulu minnettir vücudun nimet. Cümle halka rahmeti rahman Muhammed Mustafa. Al üne ashabuna, ezvacuna, etbauna. Hazır olsun Ravza-i Rızvan Muhammed Mustafa. Nuri miskini unutma, Rabb-ı İzzet hakkı için. Ey nebiler hizmine sultan Muhammed Mustafa.

kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra dinliyorsunuz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse öfkeden dilediğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Allah Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır, hurilerden istediğini seçmesine izin verir.

sizden biriniz namaz kılmak için geceliğin uykusundan kalkarsa, geceliğin kalktı, bilin bakalım ne yapacak? Fel yestek diyor Peygamber Efendimiz. Ne demek? Dişlerini temizlesin, misvaklasın demek. Ağzı tertemiz olacak. Bu ne zaman söylenmiş? 1400 yıl önce söylenmiş. Diş macunu yok, diş fırçası yok. Efendim, kimsenin temizlikten haberi yok. Temizliğin büyüklerinden haberi yok ki küçük böyle ağzı temizlemekten haberi olsun. İslam gelmiş, vücut temizliğini getirmiş. Günde 5 defa eli ayağı yüzü yıkamayı getirmiş. Ağzı burnu temizlemeyi getirmiş. Gusül abdestini getirmiş. Efendim, koltuk altları kıllarını, kasık kıllarını kazımayı getirmiş. Her türlü temizliği getirmiş. Ter yok, pislik yok, koku yok, efendim çirkinlik yok filan. Her şey ne zaman, nerede? Çölde. Çölde. Medeniyetin, suyun, imkanlarının çok az olduğu yerde Resulullah Efendimiz gelmiş. İki cihan güneşi, temizliğin her çeşidini getirmiş. Nasıl olacak? Ağzı pırıl pırıl olacak. Ağzı kokmayacak. Dişleri sarı olmayacak. İnci tanesi gibi olacak. Mis gibi kokacak ağzı. Çirkin kokmayacak. Bazen belki rastlamışsınızdır. Birisi geliyor sizinle konuşma. Uf. Başınızı bu tarafa çevirmek istiyorsunuz. Neden? Ağzı müthiş çirkin kokuyor. Ya sigaradan çirkin kokuyor ya da ağzı kokuyor işte. Ne bileyim, çirkin kokuyor. Yani yanında durmak istemezsiniz böyle. Ya da taharetlenmiyor vesaire yapmıyor. Başka yerlerinden başka çirkin kokular geliyor. İslam böyle değil. Yani ağzı bile pırıl pırıl olacak. Sizden biriniz geceliğin namaz kılmaya kalktığı zaman misvak kullansın. Çünkü diyor Efendimiz, izahını yapıyor. Çünkü sizden biriniz namazında Kur'an okumaya, kıraate başladığı zaman, Allahu Ekber, teheccüd namazına durdu, başladı okumaya. Vada'a melekün fahu ala fihi. Biz bunu böyle bilmece diye sorarız talebelerimize, fihi ne demek diye. Şaşırsınlar diye. Lastikli bir kelime bu. Bir melek ağzını bu Kur'an okuyan kişinin ağzına koyar. Geceliğin teheccüde kalkan kişinin, Kur'an okuyan kişinin, bir melek ağzını ağzına koyar. Melek koyuyor ağzını. Kur'an okuyanın ağzına koyar. La vela yahrucu min fihi şey'un illa dakhala femel meleki. Kendi ağzından Kur'an kıraati olarak ne telaffuz ne kelime çıkarsa meleğin ağzına gider. Hepsi. Yani ne demek? Melek ağız pis olursa, kokulu olursa rahatsız olacak demek yani. Meleği taciz etme. Ondan çok hayırlar olacak. Sen Kur'an okudukça o melek sana hayran, öyle yani o bakımdan temiz olacak. Akra.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: kitabıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
1: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
1: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
0: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
1: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
0: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
1: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ
0: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
1: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
0: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
1: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkı thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl

0: arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür.

0: bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huvessemî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا.
0: الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. الرحمن

0: الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكَ.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melike, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi. وشر الشيطان

0: Hani ve şirki.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dünya vel-âhireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
1: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
1: اللهم bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
1: اللهم bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım.

0: Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: Kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak O'na kulluk edenleriz.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi rabbil alamin ve l-akibetü muttaqin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. وَيَعْلَمُ أَيُّهَا الْإِخْوَانُ أَنَّ أَفْضَلَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَنَّ أَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
2: الَّذِينَ إِذَا غَاوُوا لَمْ يَفْتَقِدُوا وَإِذَا شَهِدُوا لَمْ يُعْرَفُوا أُولَئِكَ أُمَّةُ الْهُدَى وَمَصَابِيحُ الْفِلْحِ فَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ فِيمَا قَالَ Ebu Hüreyre radıyallahu anh, İttekül meharim tekün a'beden nas. Sen haramlardan kaç. Haramlardan korun. O zaman nasın en abidi olur. Haramlardan kaçtığın gün nasın en abidi olur. Bunu tekrarlıyorum ki hepimiz belleyelim. İttekül meharim tekün a'beden nas. Allah'tan korkunuz ki nasın abidi olabilirsiniz. Geceleri sabahlara kadar uyumasanız, uyumasak, gündüzleri elimizden tesbih düşmese, kitap düşmese, nasın abidi olamayız. Haramlardan kaçmadık ya. Haram demek mutlaka şunun bunun boynuna sarılıp eşkıyaların para aldıkları gibi para almak olmaz yalnız. O eşkıyayı mahsus, o haram başka. Bir de haram demeden faizlerle yenen kazanılan paralar, efendim yalanlarla kazanılan paralar, ihtiyaç

karlarla kazanılan paralar vesaire. Bunların hepsi haram zümresindendir. Yine hani bunlarla servet biriktirmek, efendim çalım satmak çok abes bir şeydir. Onun için abid olmak istiyor musun? Cenab-ı Hakk'ın sevgili bir kulu olmak istiyor musun? Haramlardan kaçmakla. Ne zaman ki haramlardan kaçabiliyoruz, bir dirhem haram 40 vakit namazın kabulüne mani oluyor. 40 vakit kıldığımız namaza mani oluyor bir dirhemi. 40 günde ellerimi açıp da böyle yalvartak para etmiyor, dinmiyor Allah. Bu bir dirhemin vücutta yaptığı zarar. 40 günde ancak temizleniyor demek. Onun için haramlardan kaç, nazın abidi ol. Allah Teala'nın taksimine de razı ol. O zaman da insanlar en zengin olur. Zenginlik milyonlar ya milyar olmak olmuyor. İnsanın gözü doymuyor. Fakat Allah Teala'nın taksimine razı oldu muydun? Ondan daha zengin kimse yok demek. Bu çok güzel bir ders de. Bunu hep tekrarlıyoruz ki kulaklarımızda kalsın inşallah. İkinci bir ders daha vardı ki amellerin en sevgilisi Allah'a, amellerin Cenab-ı Hakk'a en sevgilisi imandır. İman iki şartlı kayıtlıdır. 10 tane şartı vardır ya. İkisi pek mühim. Birisi Allah-u Teala'nın korkusu, diğeri de Allah-u Teala'nın sevgisidir. Korku ile sevgi bir mizan olarak bulunursa insan içerisinde, bu insanın imanı imandır. Tam imandır ya. Allah korktu ki, ittekül meharim dedi. Aramlardan korkmak olduğu gibi, bütün ne kadar yasak varsa, bunlardan korku ile çekinmek, bunları terk etmek, bunları yapmamak. Semerkandî Hazretleri'nin bir nasihatnamesini şey yazmışlar. Takvimlerin arkasına. Ama hoş bir şey. 7 şeyden kaçmadıkça insanlar müttakî silsilesine giremezler. Gözlerine harama bakmaktan, dillerine kötü söz söylemekten, elleriyle şunu bunu incitmekten yahut haramlara uzatmaktan, ayaklarıyla efendim haram günah yerlere gitmekten, midesine de haram lokumları sokmaktan korunmadıkça insan müttakî sınıfına giremez. Onun için ittika diyor, ittekül meharim, müttakî olmak. Estağfirullah, kitabımızın baş sayfasında elhamdan sonra elif lam mim diye bir ayet kerime gelir. Estağfirullah, elif lam mim zâlikel kitab la gaybe fîh huden lil müttakî. Bu kitap ancak müttakilere hidayet eder. İman nasibi başka. Cenab-ı Hakk'a biz ne kadar şükretsek azdır ki bizi elhamdülillah iman nimetiyle nimetlendirmiş. Anadan doğarken Müslüman olarak, mümin olarak doğmuşuz. Bir Müslüman memleketinde doğmuşuz. Böyle bir cemaat buluyoruz. Camiler buluyoruz. İbadetler edebiliyoruz. Bunları bulamayan nece zavallılar vardır ki bu nimetlerden mahrumdurlar. En büyük nimettir. Onun için amalin en sevgilisi Cenab-ı Hakk'a Allah'tan korkmak. Korkmak olduğu için hüden lil müttekîn. Allah da korkanlara hidayet ediyor. Müttaki demek, müdenliğindeki korkanlara, sakınanlara Allah-u Teala'nın kitabı hidayet ediyor. Namazlarda öyle, tesbihlerde öyle, dualarda öyle, neler varsa. Hayırlar, hasenatlar hep müttakiler içindir. Binaenli Allah-u Teala da yuhibbil müttakin. İnnallaha yuhibbil müttakin. Allah-u Celle ve Ala da müttakileri sever. Zaten iki şeydir. Birisi Allah korkusu, birisi Allah sevgisi. Allah sevdikten sonra bitti iş. Bir kuluk Allah sevdi, iş bitti demektir. Bu kuldan daha bahtiyar bir kul olmaz insanlarda. Çünkü Allah sevdi. Allah Teala sevdi miydi? Bu da mecburi Allah Teala sevecek. Allah sevgisi onun kalbisine inecek. Bu da her şeyden daha çok Allah. Bunun için Allah Teala'nın emirlerine bu kadar titizlikle dikkat eder ki Allah'ım bana darılmasın. Korku da ondan geliyor. Sevgilim darılmasın bana diyerekten insanlar sevdiğine mutludurlar. Allah-u Teala'yı seven de Allah-u Teala'nın emrine mutludur. Ne dediyse onu yapmaya çalışır ve onun dediğinin dışarıya çıkmaz. Bu iddet lil müttakin. Bu cennet denilen yerde müttakilere vaat olunmuş. Bu müttakilerin arasına ne zaman girebilirsek o zaman biz de bu cennete namize doyuyoruz. Habbul ibad ilallahi azze ve celle. Kulların içerisinde Allah-u Celle ve Ala'yı en sevgili kul, kulların içerisinde Allah-u Celle ve Ala'yı en sevgili kul kimdir? El-Etkıya, müttakî olandır. Müttakî olanları Allah-u Teala çok seviyor. Onun için hepimizin bu müttakî sınıfına girebilmek için elinizden geldiğini yapabilmek lazım. Gece sabahlara kadar uyumasak müttakî sınıfına giremeyiz.
Şimdi dağlara çekilsek, ibadetle meşgul olsak yine o müttakilerin

0: sınıfına giremeyiz. Müttakilerin sınıfına girmek için Allah-u Teala'nın yasaklarına katlanır. اَحَبَّ شَيْءٍ اِلَى اللّٰهِ الْغُرَبَاءُ الْفَرَّادُونَ بِذ۪ينِينَ Allah-u Teala'ya en sevgi olan şeylerden birisi garip, guraba, garibin cemi. Garip, kimsesiz yani. Himayesiz. Elinden tutanı yok. Bunlar bu zavallar. اَلْفَرَّارُونَ بِد۪ينِهِمْ Dinlerini muhafaza edemiyorlar, yapamıyorlar, müşkilatlara düşüyorlar. Bunları mağdurdu için, dinini mağdurdu için terk ediyor memleketine. Yapamıyor ibadetini.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak ettiren kullardan zümretine kabul buyursun. El-Fatiha.

İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Ey işlere hükmedip gören, gönüllere şifa bahşeden, denizleri birbirine karıştırmayıp aralarını ayırdığın gibi, beni de cehennem azabından, helaka götüren çağrıdan ve kabirler fitnesinden koru.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter.

0: bizler de İslam'ın kadrini, kıymetini bilelim, halis Müslümanlar olarak yaşayalım, hadis-i şerifleri okuyalım, Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerini tutalım, görevlerimizi yapalım, yapmamamız gereken işlerden sakınalım, elimizi eteğimizi yuyalım, temizleyelim, çekelim. Günahlarda bizim işimiz yok, elimiz yok. Biz öyle şeylere, haramlara, günahlara bulaşmayız. Biz helal işlerle meşgul oluruz, helal lokma yeriz, helal yollarda Allah'ın gösterdiği istikamette çalışırız diyelim. Pırıl pırıl mutlu bir ömür sürelim ve güzel bir akıbete mazhar olalım. Allah-u Teala Hazretleri efendim ahirette de bizi lütfuna erdesin, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicilerim.
1: Akra.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Allah kuvvetlilerin başaramadığını bir zayıfa başartmaya kadirdir.
1: Şeyh Şami.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl.

0: güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bazen bize çocukken ya da yetişkinlik hayatımızda olabilir, geçmiş deneyimlerimizde yardım o kadar yüklü bir yerden veriliyor ki, ben sana yardım ettim, şimdi bana minnet duyacaksın, ben sana yardım edeceğim ve şöyle olacak, böyle olacak gibi. Aldığımız yardımlar bize yük yüklemiş olabilir, çok fazla kaldıramayacağımız sorumluluklar yüklemiş olabilir. Altında ezilmişizdir o yardımın ve bizim için artık yardım almak o deneyimlerle eşleşmiştir. Dolayısıyla yardım almak istemiyor olabilirim. Bana acı anılarımı hatırlatıyor olabilir. Bir konuda ihtiyaç duyma onun için çok zor. Hiç kimseye ihtiyacım olmamalı. Kimseden destek almamalıyım. Kendi kendime hayatta kalmalıyım. Hiç sevilme, değer görülme falan bunlara da ihtiyacım yok. Hepsini ben kendim karşılamalıyım gibi bir tavır içerisinde. Ya da bana şu öğretilmiş olabilir, kendi ayaklarının üstünde durmalısın, güçlü olmalısın, kimseden yardım almamalısın, kimseye minnet etmemelisin, muhtaç olmamalısın da büyütülmüşüzdür belki ve bunu iyi bir şey sanıyoruz. Bundan dolayı da bunu devam ettiriyor olabiliriz. Çünkü kendimizi güçlü hissetmek istiyoruzdur, iyi olmak istiyoruzdur. Bunu da yardım reddederek yapıyoruz. Biz sosyal hayatın içerisinde büyüyen, gelişen, hayatını devam ettiren ve buna da ihtiyaç duyan insanlarız. İçimize böyle eğilimler, böyle dürtüler yerleştirmiş Allah. Bunun hiç boşuna olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla yardım alabilmek aslında biraz insanın kendi kibrini kırmasını da barındırıyor içinde. Evet. Ben aciz bir yaratığım, varlığım ve tabii ki zaman zaman desteğe ihtiyacım olacak, yardıma ihtiyacım olacak. Bunlar duygusal yardımlar olabilir, maddi yardımlar olabilir ve bunu isteyebilirim. Kimim ki ben? Bunu isteyemeyecek kadar kendimi güçlü ve tam görüyorum. Bu ilk adım, yani ihtiyaçlı evet. olduğumu kabul etmek ve bunun normal olduğunu, bende bir gariplik olmadığını, evet. insan olarak dünyaya geldiysem bu acizlikle beraber yaratıldığımı hatırlamak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü O kullarından haberi olan hakkıyla görendir. Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Allah'tır. Böyleyken ya biz ya da siz

ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. Şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilemediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. O Allah size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz.

0: Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Akre stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Takvimler 9 Eylül Çarşamba sabahını gösterirken yeni bir güne merhaba programıyla sizlerle birlikteyiz ve programımıza başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olmasını temenni ediyoruz. Sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve mesajlarınızı da aktarmak istiyoruz. 0501 630 3030 Akrem Mobil hattımız, değerli dinleyenlerimiz, nerelerden bizlere kulak veriyorsanız paylaşın lütfen. Biz de ilerleyen dakikalarda aktaracağız sizin o güzel mesajlarınızı. Efendim yayında aktardığımız haberler ve daha fazla içeriye Akrem Medya sayfamız ve mobil uygulamamız üzerinden erişebileceğinizi de hatırlatalım. Burada Akre canlı yayının yanı sıra yayına gelen programlar ve tüm program arşivleri, güncel dosyalar, görsel ve video galeriler gibi pek çok içeriğe erişebileceğinizi de hatırlatalım, yeniden paylaşmış olalım. Bizleri aynı zamanda Akre Medya sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayınız lütfen. Ve bakalım bugün neler var, hangi paylaşımlar var. Dün Kur'an'da övülen müminlerin 4 altın özelliğinden söz edilmişti. Bu hatırlatmalar vardı. Bollukta ve darlıkta infak ederler. Boş sözden yüz çevirirler. Öfkeyi yutar ve affederler. Sadece Allah'a dayanırlar şeklinde. Az evvelki paylaşım ise kişisel gelişim yolculuğu serisinde önemli bir hatırlatmayı içeriyor. Abdülhalik Gücüvani rahmetullahi aleyhim bir tavsiyesi, Kur'an-ı Kerim okumayı asla bırakma şeklinde. Zahirini ve batını hep Kur'an'a göre tanzim et, gizli veya aşikar. Kur'an'ı ibret ve tefekkürle gözyaşları içinde oku, her bir halini Kur'an ile nizam et ve ona benzet şeklinde bir veciz ifadesini ve bu güzel tavsiyesini görüyoruz. Akre Medya sosyal medya paylaşımları arasında bulabilirsiniz sizler de. Henüz bu sabahki yeni paylaşımlardan biri bu. Aynı zamanda tabii bu vesileyle değerli dinleyenlerimiz, Akre Medya'nın haber kategorileri arasında Kur'an'dan haber var bölümü de yer alıyor. Burada hemen bakalım. Kur'an-ı Kerim surelerinin muhtevasına ilişkin, bu surelerde neler anlatıldığına ilişkin ayrı dosyalarla birlikte yüce kitabımıza ilişkin yine pek çok özel başlık var. Daralmış gönülleri ferahlatacak ayetler bu bölümde, bu kategoride yer alan haberlerden biri. Sıkıntı ve darlıkta güçlüklerin ardından kolaylığın geleceğini hatırlatan, Allah Teala'nın rahmetinden ümit kesilmemesine öğütleyen, kalplerin ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşacağını bildiren ayetler, daralan gönüllere teselli oluyor. İşte sıkıntı ve üzüntü anlarında hatırlanabilecek umut ve huzur veren bazı ayetler diye de devam ediyor. Biz tabii sizlere bırakalım bu bölümü. Buradan dilediğiniz her an bu ferahlatan ayeti kerimelerin meallerini okuyabilirsiniz. Yine hemen yanı başında umuda açılan kapı ayetlerdeki manevi güç başlığını görüyoruz. Sahih din anlayışının ayrılmaz iki temeli Kur'an ve sünnet. Kurtuluş reçetesi Kur'an-ı Kerim. En güzel hatim nasıl olmalı? Gerçek huzur için gönderilmiş kitap. İnsanın kurtuluşu son mesajda. Kur'an-ı Kerim'den haber temalı 14 ayeti kerime, mesajı tüm zamanlara ve insanlara ulaşan rehber gibi özel başlıklarla hazırlanmış ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de geçen çeşitli konulardan hazırladığımız, buradan yola çıkarak hazırladığımız dosya haberlerimizde Akre Medya'nın Kur'an'dan haber var kategorisinde yer alıyor değerli dinleyenlerimiz.

0: özel bir buluşma vardı. Eyüp Sultan'da İstanbul'un tarihi dokusunda gerçekleşen bir sabah namazı ve beraberindeki işrak buluşması. Bununla alakalı ayrıntıları konuşmak üzere organizasyonu da gerçekleştiren TAÇEV, yani Tarih Kültür Çevre Koruma Derneği'nden medya iletişim sorumlusu Ahmet Esat Şahani beyefendi bizlerle birlikte. Ahmet Esat Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Güzel bir program olmuş. Özellikle sosyal medyada paylaştığınız görüntüler, fotoğraf kareleri ve daha ziyade o video görüntüleri hem böyle bir tarihi atmosferde, hem İstanbul'da, hem açık havada, hem bir sabah serinliğinde, esenliğinde gerçekleşen çok güzel bir buluşmayı bize gösteriyordu. İsterseniz bu programdan biraz bahsedelim. Neler yapıldı, nasıl gerçekleşti?
1: Tabii. Öncelikle bu fırsatı bize verdiğiniz için, yayınınıza kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah.
1: Sizin de özet olarak bahsettiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Halic'in kıyısında tarihi Şah Sultan Camii'nin yanı başındaki yeşil alanda anlamlı bir etkinliğe, işrak buluşmasına ev sahipliği yaptık. İSYAD, İstanbul Sosyal Yaşam Derneği ve TAÇEV, Tarih, Kültür ve Çevre Koruma Derneği olarak işbirliği içerisinde gerçekleştirdik. Sabahın ilk ışıklarıyla henüz gün doğarken başladı program. Ailelerimizle, evlatlarımızla, genç yaşlı fark etmeksizin farklı kuşaklarla aynı safta bir araya geldik. Yasin-i Şerif tilaveti ve okunan sabah ezanıyla başladı. Hep birlikte eda ettiğimiz sabah namazının ardından zikirler, ilahiler ve dualarla sabahın bereketini paylaştık. Biliyorsunuz İslam medeniyetinde sabah namazından güneşin doğuşuna kadar uzanan kıymetli bir vakit var. Bu vakit ibadetle, tefekkürle geçirme geleneği Eyüp Sultan'ın manevi atmosferinde yeniden ihya etmek fırsatı bulduk. İşrak namazını kıldık. Bu da bize büyük bir huzur verdi açıkçası. Güneş Halic'in üstünden yükselirken de hep birlikte çorbamızı, çayımızı ve simidimizi paylaştık. Aynı doğada buluşan gönüllerimiz aynı sofrada bu bereketi paylaştı.
0: Evet, bu çok güzel bir buluşma. Aktardığınız bu çerçevede aslında kardeşliğin, beraberliğin perçinlenmesine vesile olan bir güzelliği var. Mekanın kıymetinden de söz edeceğiz ama buluşmanın ana gayesi olan işrak ibadetinden biraz söz edelim dilerseniz. Çünkü çok önemli bir sünnet bu. İşimiz dönemde de Server tarafından özellikle Elazığ'da gerçekleşen Doğuş Elazığ İşrak Buluşması binlerce kişinin katıldığı bir programdı. Önceki yıllarda farklı şehirlerde de gerçekleşti. Bu yılda yine birçok şehirde özellikle namazgahlarda, açık havada işrak ibadetinin sürdürüldüğünü görüyoruz. Bu çok önemli bir sünnet ki çok da güzel bir müjdesi de var Peygamber Efendimizin. Bu vaktin değerlendirilmesi neticesinde tam bir hac ve umre sevabı kazanılabileceği müjdesi var. Bu müjdeye mazhar olmak adına siz de pek çok kişinin katılımıyla böylesi anlamlı bir buluşma gerçekleştirmişsiniz. Biraz da bu farkındalığın artması gayesiyle aslında sizinle bu buluşmayı konuşmayı arzu ettik. Katılanların bu noktadaki heyecanı, yaklaşımı nasıldı?
1: Evet, işrak buluşması, işrak ibadeti gerçekten çok önemli bir ibadet. Sabahın erken vakitlerinde, sabah namazından sonra yerinden kalkmadan zikirle, tesbihle, ibadetle meşgul olmak ve birçok mükafata nail olacağımız bu ibadeti idrak etmek gerçekten çok önemli. Programın içeriği de Elazığ programından örnek alarak bu içeriği hazırladık ve açıkçası çok kısa bir sürede, 7-8 günlük bir sürede hazırlıklar tamamlandı. Burada TAÇEV'in ve Eyüp Sultan'daki gönüllülerimizin de büyük katkıları oldu. Oradaki ikramların hazırlığı, mekanın hazırlığı, mekanda açık hava etkinliği olduğu için mekanda sesin güzel duyulması, insanların huşu içerisinde ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli hazırlıklar da yapıldı. Dediğim gibi önümüzde tabii ki Elazığ'daki işrak buluşması gibi çok güzel, mükemmel organize edilmiş bir örnek var. Biz de oradan ilham alarak Eyüp Sultan'a bu maneviyatı taşımaya çalıştık. Yasin-i Şerif tilavetiyle başladı. Henüz gün aydınlanmamışken, güneş doğmadan önce. Daha sonra sabah namazımızı eda ettik. İşrak ibadetimiz, dualarımız, niyazlarımızla programımız devam etti. Ve ilahiler, dualar en sonunda ikramla nihayete ermiş oldu. Bahsettiğiniz gibi Eyüp Sultan'ın zaten manevi bir ortamı var. Ama insanlar genelde Eyüp Sultan Camii ve çevresinde bu maneviyatı tadımlamaya çalışıyorlar. Biz de hemen Halic'in kıyısında tarihi Şah Sultan Camisi'nin yanındaki açık alanda bu ibadeti gerçekleştirdik. Hava da güzel bir havaydı. Hem manevi olarak hem maddi olarak güzel bir havaydı. İnsanlar da orada bir araya gelmekten, ailecek erkeklerle, kadınlarla, çocuklarla ailecek bir araya gelmenin tadını yaşadı. İsterseniz ben alandan da biraz bahsetmek istiyorum. Tarihi
0: Tabii.
1: Şah Sultan Camisi'nden de bahsetmek istiyorum.
0: Tabii lütfen buyurun.
1: Tarihi Şah Sultan Camisi buram buram medeniyet kokan bir mekan aslında. Yavuz Sultan Selim Han'ın kızı Kanuni Sultan Süleyman Han'ın kız kardeşi olan Şah Sultan tarafından inşa ettirilen bir yapı. Banisi, mimarı ve manevi meşrebiyle muazzam bir miras. Mimar Sinan'ın zarif dokunuşlarıyla yükselen bir külliye. Aynı zamanda cami ve tekkeyi oluşturan derviş hücreleri, haziresi ve türbesiyle de çok önemli bir yere sahip. Aslında bu yapının en önemli, öne çıkan özelliklerinden birisi de Mimar Sinan'ın estetiğini yansıtması. Manevi bir dergah iklimiyle Mimar Sinan'ın estetiği burada bir araya geliyor. Tarih boyunca burada belirli günlerde zikir meclisleri kurulmuş. Biz de sabah namazıyla birlikte Mimar Sinan'ın usta ellerinden çıkan bu tarihi mirası işrak vaktinin manevi bereketiyle bir araya getirdik. Ve gökyüzünün altında bu manevi hazda duymuş olduk. Bu şekilde.
0: Ne güzel ne mutlu daim olsun diyelim inşallah. Ve tabii güzel bir örnek teşkil etmesi ümidiyle diyelim. Yavaş yavaş da noktalarken eklemek istedikleriniz varsa özellikle belki diğer çalışmalarınıza dair onları da duymak isteriz.
1: Bu Eyüp Sultan'daki işrak buluşmamızı kısa zamanda yoğun bir emek ve samimiyetle planladık. Bu organizasyonda emeği geçen her bir yönetim kurulu üyemize, gönüllümüze ve sabahın erken saatinde çoluk çocuk demeden alanı dolduran dostlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Taçev olarak bizler ecdadımızın bıraktığı tarihi, kültürel ve çevre mirasını korumaya, yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz ve bu çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Birlik, kardeşlik duygularımızı pekiştiren bu tür güzel buluşmalarda yeniden bir araya gelmek istiyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, sabahlarımızın bereketini daim etsin. Yayında bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri de yayınınızda bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize huzurlu, bereketli günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de hem katılımınız için hem de aktardığınız bilgiler için çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, İstanbul'da Eyüp Sultan'da gerçekleşen İşrak İbadeti buluşması ile ilgili hem de özellikle bu mekana dair önemli bilgileri de Taçev'den, Tarih Kültür Çevre Koruma Derneği'nden Ahmet Esat Şahin bizlerle paylaştı. Programımız devam ediyor.

8.44 saatlerimiz. Diğer haberlerle sürdürelim birlikteliğimizi. Okula uyum haftası malumunuz bu hafta başladı. Gelecek haftada tüm kademelerde yeni bir eğitim dönemine başlanmış olacak. Okula uyuma dair haberler de bugünlerde gazetelerde sıkça karşımıza çıkıyor. Tatil bitti. Çocuklar ve aileler için yeniden uyum süreci başladı. İlk günlerde okula gitmek istememe, sabah hazırlanırken huzursuzluk, ağlama, anne babadan ayrılmakta zorlanma, okul kapısından geri dönmek isteme gibi davranışların tamamen normal olduğuna dikkat çekiliyor. Psikolog Tuana Nur Yazıcılar, her çocuğun okula aynı hızda alışmasının beklenmemesi gerektiğini vurgularken ailelere bu süreç için bazı tavsiyelerde bulundu. Okula uyum sürecini kolaylaştırmak için yapılması gerekenler şunlar olabilir. Vedaları kısa tutun. Uzun vedalar ayrılığı kolaylaştırmak yerine zorlaştırabilir. Kısa, net ve her gün benzer bir vedalaşma rutini oluşturun. Ne zaman döneceğinizi çocuğun anlayacağı şekilde anlatın. Habersiz gitmeyin. Çocuk ağlamasın diye gizlice uzaklaşmak güven duygusunu zedeleyebilir. Ayrılacağınızı söyleyin ve söylediğiniz zaman da geri dönmeye çalışın. Okul rutinini önceden oluşturun. Uyku ve uyanma saatleri mümkünse okul başlamadan birkaç gün önce düzenlenmeye çalışılmalı gibi bazı önerilerde bulunuyor. Okul alışverişleri de başladı. Çarşı pazar kırtasiyeler ve her gün marketlerde gözümüzün önünde artık kırtasiye ürünlerini sıkça görüyoruz. Burada dikkat edilmesi gerekenlere dair tavsiyeler de var yine. Eğitim yılı öncesinde okul alışverişi hareketlenirken

Veliler Kırtasiye alışverişine de başladı. Daha uygun fiyat arayan bazı ailelerse sağlık risklerine dikkat etmeli diyen çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Sevil Bilir, internetten, yurt dışından, bazı ülkelerden getirilen ürünler denetimden geçmemiş olabiliyor. Ürünün ambalajının üzerinde üretici veya ithalatçı bilgilerinin bulunması ve yaş grubuna uygununun kontrol edilmesi önemli dedi. Çocukların kimyasal maddelere karşı yetişkinlerden daha hassas olduğunu belirten Sevil Bilir, cilt ve göz iritasyonu, solunum yolu şikayetleri, baş ağrısı ve bulantı gibi akut yakınmalar görülebilir. Bazı kimyasallarda hormon ve üreme sistemi, ağır metallerde ise sinir sistemi ve nöro gelişimsel açısından olumsuz etkiler söz konusu olabiliyor. Buna da dikkat edilmeli dedi. Bilir, fitalat ve bazı azor boyalarla kurşun, kadmiyum ve cıva gibi maddelerin çocukların hormon, üreme, gelişim, sinir sistemleri açısından risk taşıyabileceğini belirtti. Silgi, boya ve keçeli kalem, parmak boyası, oyun hamuru, yapıştırıcı, plastik kaplamalı kalem, kalem kutusu ve çanta gibi ürünlerde daha dikkatli olunması gerekiyor. Görsel çekicilik risk oluşturabilir. Özellikle kokulu, yiyecek veya oyuncak görünümünde tasarlanmış ürünler küçük çocuklar açısından fazla dikkat çekiyor. Bu ürünlere de daha dikkatli yaklaşılmalı diyor.

Orman yangınları devam ediyor bir yandan. Antalya, Adana ve Mersin'deki orman yangınları sıkıntılı zamanlar yaşattı. Antalya, Aksu'da pazartesi başlayıp rüzgarın da etkisiyle Döşeme Altı ve Kepez ilçelerine sıçrayan yangın nedeniyle 300'den fazla evde 720 kişi tahliye edildi. 2000 haneye elektrik verilemediği kaydedildi. 1016 personelle havadan ve karadan mücadele dün de aralıksız sürerken alevleri söndürmek için yöre halkı da seferber olmuş durumda. Son duruma göz atalım. Bu arada yapılan açıklamalara göre Antalya ve Mersin'deki yangınların enerjisinin düşürüldüğü, Adana'da ise devam eden yangına aralıksız müdahale edildiği açıklandı. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan yangınla Mersin'in Bozyazı ilçesindeki yangına müdahale devam ediyor.

Tabii bugünlerde sıcaklık ve rüzgarın da etkisiyle özellikle yangınlar geniş bir alanlara sıçrayabiliyor. Dikkatli olmakta fayda var. Sonbahar geçişlerinde yavaş yavaş hissediyoruz. Bir yandan gündüz gece arasındaki sıcaklık farkları artmaya başladı. İşte Kars'tan bir haber. Kars'ta Eylül ayının ilk günlerinde etkili olan soğuk hava şehirde yavaş yavaş kış görüntülerini beraberinde getirdi. Önceki gün yağışlı havanın etkili olduğu şehirde sıcakların gece saatlerinde sıfır ve altına düşmeye başlamasıyla araçların camları da buz tutmaya başladı. Efendim mesajınız ulaşıyor bir yandan. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, bereket dolu bir gün dilerim demiş Ravza Şenel mesajında. Sedat Sever Ordu'dan yazmış, hayırlı uğurlu günler diliyoruz ve sizleri dinliyoruz demiş. Kolaylıklar diliyoruz bizler de. Günümüz hayırlara vesile olsun arkadaşlarımıza, akra çalışanlarına Konya'dan selamlar diyor Erol Bey mesajında. Ve Necra Hanım da Elazığ işrak harikaydı. Eyüp Sultan'da da olmak isterdik. Karabük, Safranbolu'da, Hıdırlık'ta Karabük işrak gerçekleşmişti. Rabbim emeği geçenlerden razı olsun. Tekrarı devamı nasip olsun demiş. Az evvelki söyleşimize atfen selam ve dualarını ileterek Necra Hanım da bu mesajı paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. Aydın Demir Çorum'dan ulaşmış programımıza. İyilere yaklaş ki onlardan olasın. Kötülerden uzaklaş ki şerrinden kurtulasın şeklinde Hazreti Ali'ye atfedilen bir sözü paylaşmış Aydın Bey de mesajında. Güneşli bir Samsun sabahından günaydın.

0: Yürüyüş yaparken akra açık yollarda hep açık. Samsun'dan selamlar diyor Tuğçe Hanım, oradan bir fotoğrafla katıldığı mesajında. Teşekkür ediyoruz. Ve Burdur Bucak'tan Akif Emre Açık Gözde hayırlı sabahlar mesajını paylaşmış bizlerle. Devam edeceğiz. Sizler de yazın lütfen 0501 630 3030'a mesajlarınızı bekliyoruz.
1: Akradaşım, yoldaşım.

0: Ez, gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.
1: Sağduyunun sesi Akra. Yol durumu.
2: Yol durumunu öğrenme vakti, saatler 9'a yaklaşıyor ama trafik ciddiyetini sürdürüyor. Ayrıntıları Büşra Hanım'dan öğreneceğiz. Bakalım hangi noktalar tıkalı, alternatif güzergahlar nereler? Büşra Hanım merhaba, hayırlı sabahlar diliyoruz.
3: Merhabalar, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
2: Teşekkürler, son notlar için söz sende.
3: Tabii. İstanbul'da sabah saatleri itibariyle özellikle köprü geçişleri ve ana arterlerde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %53 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %71 seviyelerinde. Anadolu yakasında ciddi bir yoğunluk var. Anadolu yakasında D100 karayolunda Maltepe Zümrüt'ten itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu. Avrasya Tüneli'ne kadar da etkisini sürdürüyor. Sonrasında Avrasya Tüneli ve devamı açık seyrediyor. Avrupa yakasından Anadolu'ya geçiş yönünde ise Ünalan'dan itibaren başlayan bir yoğunluk var. Cevizli'ye kadar etkisini sürdürüyor. Bunun birazcık da Gülsuyu Kartal güzergahında meydana gelen bir kaza sebebiyle orta şerit kapalı olduğu için ekipler müdahale ediyor, ancak yoğunluğun artmasına sebep olduğunu söyleyebiliriz. Bostancı sahil yolunda ise trafik yer yer yoğunlaşıyor, ancak hafiflediği noktalarda mevcut. Temotu yolunda ise Samandıra gişeleri öncesinde başlayan ciddi bir yoğunluk var. Ataşehir Finanskent bölgesine doğru yaklaşıldıkça kademeli olarak azalıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanmak için ise Küçükçamlıca, Altunizade, Acıbadem, Üsküdar mevkilerinde trafik yine yoğunlaşıyor. Özellikle de köprü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Hatta köprü ortalarına doğru hafiflese de köprü çıkışında da bir yoğunluk söz konusu. Ancak sonrasında yol açılıyor. Yine Ümraniye, Yaman Evler, Esen Evler çevresinde de trafiğin yoğun seyrettiğini söyleyebiliriz. Özellikle ara sokaklarda araç kullanırken daha dikkatli olabiliriz. Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolunda ise bu güzergahta da bir yoğunluk söz konusu. Çavuşbaşı'ndan itibaren başlangıç gösteren bir yoğunluk var. Çamlık Kavşağı güzergahına kadar etkisini sürdürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında ise Beykoz ve Kavacık çevresinde trafik açık seyrediyor. Sadece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ortalarında yani köprü üzerinde bir hafif bir yoğunluk var. Ama bağlantı noktası ve köprü çıkışı açık seyrediyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise D100 Zeytinburnu'na itibaren artan bir yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktasına kadar da etkisini sürdürüyor ciddi bir şekilde. Tabii köprü ortalarında hafiflemeye başlıyor trafik ve yol devamında açık seyrediyor diyebiliriz. Temotu yolunda ise Yunus Emre 75. yıl civarından itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu. Seyrantepe Yeşilce istikametine kadar da etkisini sürdürüyor. Ancak devamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bağlantı noktası başta olmak üzere yol açık seyrediyor. Ayrıca Esenler Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden itibaren artan bir trafik var. Bayrampaşa Sağmalcılar Kavşağı'na kadar uzanıyor. Bu civarda Anıt Mezar Bayrampaşa istikametinde bir kaza meydana geldiği için burada da bir yoğunluk söz konusu. Ekipler buraya

0: da ilgileniyor. Yine Halkalı Batın Ekspresi yolu, Bartılar, Bahçeşili, Evler, Ataköy, Şişli ve Levent çevrelerinde trafiğin yoğun seyrettiğini söyleyebiliriz. Seferköy, Çobançeşme yönünde de meydana gelen kaza sebebiyle bölgede trafiğin yoğunlaşmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. Ekipler burayla da ilgileniyorlar. İstanbul'da yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer noktalarında çalışma yapılan bazı güzergahları da paylaşacak olursak, Gebze, Orhan Gazi, İzmir otoyolu güzergahında, Ankara Kırıkkale yolu arasında, Malatya Kayseri yolu güzergahında ve Kırıkkale Yozgat yolunda yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Ve başta İstanbul'da olmak üzere yurt genelindeki önemli trafik yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda %58 seviyelerinde seyrediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı günler diliyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz biz de bu önemli ayrıntılı notlar için. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Hayırlı yayınlar.
1: Yol durumu paylaştık. Saatlerimiz 9'a yaklaşırken bir araya gitme vakti. Ardından yeniden buradayız. Mesajlarınızı bekliyoruz. 0501 630 3030'a yazabilirsiniz efendim.

9.02 oldu saatlerimiz değerli dinleyenlerimiz. Güne merhaba devam ediyor Akra'da. Kayseri'den Oktay Köşker yazmış. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen de hayatından lezzet alır diyerek ulaşmış mesajıyla programımıza. Ahmet Ören Ankara'dan yazmış. Hayırlı bereketli günler, selamlar, sevgiler ve hürmetler diyor. Recep Özkan ve eşi de Afyon Sandıklı Otlu Köyü'nden yazmışlar. Tüm arkadaşlara hayırlı sabahlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyor. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Aydın Kaçarlı'dan dinleyicimiz. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Köyümden selamlar diyor. Gülsüm Hanım zannediyorum oradan bir fotoğrafla ulaşmışlar. İncir hasadı vakti galiba, incir kurutması mı başlamış? Bununla dair bir fotoğraf zannediyorum tam görememekle beraber. Teşekkür ediyoruz, kolaylıklar dileyelim. Onlara da devam edeceğiz mesajlarınızı paylaşmaya. Diğer haberlerle sürdürelim programımızı. Erken yaşta sorumluluk psikolojik dayanıklılığı güçlendiriyor şeklinde bir haber var. Çocukluk döneminde yaşa uygun sorumluluklar üstlenmenin ve emek vermenin ilerleyen yaşlarda psikolojik dayanıklılık gelişimine katkı sağladığına dikkat çekildi. Yapılan bir araştırmada yaş ortalaması 21 olan yaklaşık 300 gencin çocukluk dönemindeki deneyimleriyle bugünkü psikolojik özellikleri incelenmiş. Çocuklukta çalışma, iş yapma, mücadele etme ve sorumluluk alma gibi deneyimlerin öz yeterlilik, umut, iyimserlik ve psikolojik dayanıklılıkla olumlu yönde bir ilişkisi olduğu belirlenmiş. Araştırmada özellikle ailesine yardım etmek amacıyla sorumluluk üstlenen veya aile dışında çalışan çocukların ilerleyen yaşlarda daha güçlü bir dayanıklılık gösterebildiği de görülmüş. Çocukların yalnızca teorik bilgi edinmesinin yeterli olmadığını işaret eden uzmanlar da deneyim ve uygulamanın elbette öğrenme sürecinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtiyor. Yani bir işi yapabildiğini gören çocukların özgüveni artıyor. Karşılaştığı zorlukların üstesinden geldikçe daha büyük sorumluluklara hazır hale geldiği ifade ediliyor. Gençlerin zorlukları yalnızca aşılması gereken engelli olarak değil, öğrenme ve gelişme fırsatı olarak değerlendirmesi de psikolojik dayanıklılığı destekliyor. Bununla birlikte her zorluğun kişiyi güçlendirmeyeceği, bazı durumlarda destek ve iyileşme sürecinin de tabii gerekli olabileceği hatırlatılmış. Yani çocuklara yaşlarına uygun sorumluluklar verilmesi, emek vermenin ve mücadele etmenin hayatın doğal bir parçası olduğunun erken yaşlarda öğretilmesi tavsiye ediliyor.

Avustralya'dan bir haber var sırada. Küresel teknoloji şirketlerini hizaya getirecek sert bir yasa tasarısı hazırlandı ülkede. Çocukların sosyal medyada ticari mal gibi görünmesine artık izin verilmeyeceği vurgulandı. Yeni yasaya göre teknoloji şirketleri 18 yaş altındaki tüm kullanıcıları korumak zorunda olacak. Platformlar, müstehcenlik, siber zorbalık, suçu öven paylaşımlar ve yeme bozukluğunu tetikleyen içerikleri engellemekle sorumlu tutulacaklar. Çocuklar için güvenli ortamı sağlayamayan ve özen yükümlülüğü kurallarını ihlal eden şirketlere 78 milyon dolara kadar para cezası verilebilecek. Avustralya bu adımla dijital dünyada kontrolü yeniden ailelere vermeyi hedefliyor.

Gençlerin artık duygusal sorunlarını da yapay zekayı anlatmaya başladığına yönelik bir araştırma sonucu var. 15 ülkeden 5000'den fazla katılımcıyla yapay zekanın eğitim ve toplum üzerindeki etkilerini alan bir rapor hazırlanmış. Buna göre Türkiye'de de gençler yapay zekayı yalnızca ödev ve sunum hazırlamak için değil, dertleşmek, kaygı ve üzüntülerini paylaşmak için de kullanabiliyor. Raporda yapay zeka kullanan her 10 kişiden 4'ünün 25 yaşın altında olduğu belirtilirken, gençlerin duygusal ihtiyaçlarını buradan karşılamasının

teknoloji şirketlerinin gençlerin düşünce ve duyguları üzerinde orantısız bir etki oluşturmasına yol açabileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca gençlerin düşünme, analiz etme ve üretme süreçlerini sürekli yapay zekaya devretmesinin öğrenme kapasitesini zayıflatabileceği ifade edildi. Bulgulara göre 17 ile 27 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık yarısı yapay zekanın sınırlarını değerlendirmekte zorlanırken %61'i onun gerçeğe aykırı bilgiler ürettiğini de ayırt edemiyor. Yani buradan aldığı bilgiyi doğru kabul ediyor. Bu nedenle okullarda yapay zeka okuryazarlığının geliştirilmesi ve lise mezunlarına dijital ortamları güvenli, etik ve öz denetimli şekilde kullanım becerilerini belgeleyen, bunları kullanma becerilerini belgeleyen yapay zeka ehliyeti verilmesi tavsiye edilmiş. Yine aynı raporda yapay zeka alanında ilerlenebilmesi için yatırımların yanı sıra nitelikli öğretmenlere, güçlü bir araştırma kapasitesine ve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen eğitim sistemine ihtiyaç olduğu da vurgulanıyor. Evet, buradan alınan bilgiler pratik, hızlı, kolay, ancak bu bilgiler ne kadar doğru, bunun sorgulanması gerekiyor. Ve diğer taraftan alınan cevaplar ya da karşılıklı iletişimin samimi bir şekle bürünmesi, karşı tarafta gerçek bir kişi varmış izlenimi oluşturuyor. Özellikle gençlerin bu alanda neredeyse bir dertleşme modülüne çevirdiği şeklinde bir bulgu da paylaşılmış. Bu da dikkat çeken bir başka nokta. Elbette ki buradaki çeşitli kolaylıklar, yani yapay zekanın getirdiği kolaylıklar hayatımıza çok çabuk entegre oldu ve bunu da doğru bir şekilde kullanırsak getirdiği faydalar da muhakkak. Ancak onu körü körüne kullanmak yerine faydalı bir şekilde, dikkatli bir şekilde kullanmak ve buradan alınan bilgileri süzgeçten geçirmek, doğruluğunu kontrol etmekte önem taşıyor. Bununla beraber aklın önemini vurgulayan sağduyulu akıl özel gündemi de Akra'da sizlerle buluşuyor değerli dinleyenlerimiz. Bu manada hazırladığımız çeşitli belgeseller ve söyleşiler var. Hatta bu söyleşilerden biri de bugün 16.15'te yayına gelecek. Programda düşüncelerimizin gittikçe davranışlarımıza ve kararlarımıza etkisini, bu bilgi çağında ve her şeyin fazla fazla önümüze sunulduğu bu çağda karar yorgunluğunun üstesinden gelinmesi için neler yapılabileceğini konuşacağımız söyleşimiz 16.15'te yayında olacak. Bu söyleşi ve bu alanda hazırladığımız diğer içeriklere de yine Akre Medya'daki medya kategorisinde sağduyulu akıl gündemi etrafında erişebileceğinizi hatırlatalım. Akıllı selim olmak, Kur'an'da aklın işlevleri gibi özel belgesellerin yanı sıra düşünce tarihi, Kur'an'da akılla ilgili kavramlar, dijital çağda psikolojik açıdan sağduyulu aklın önemi, dijital dünyada duygular ve düşünceler, sosyal medya bağımlılığı, akıl-kalp dengesini korumak gibi hazırladığımız özel söyleşileri de burada bulabilirsiniz.

Sıradaki haberin başlığı içmeden öldürüyor. Başlığını taşıyor ki ne olduğu da tahmin edilebilir. Küresel hastalık yükü çalışmasında 1990 ila 2023 döneminde 204 ülke ve bölgede pasif sigara içiciliğinin yaygınlığı ve sağlık üzerindeki etkileri incelenmiş. Araştırmacılar 2023'te dünya nüfusunun %34'ünün sigara içmeyenlerin soluduğu iki tür dumanın bileşiminden oluşan ikinci el sigara dumanına maruz kaldığını belirledi. Çalışmaya göre bu maruziyet 1 milyon erken ölümün yanı sıra 44 milyon kişinin sağlık sorunları yaşamasına neden oldu. Pasif dumana maruz kalan yaklaşık 2,5 milyar kişinin 767 milyonu 15 yaş altındaki çocuklardan oluşuyor. Çocuklarda pasif içiciliğin 2023'te 5 milyon alt solunum yolu enfeksiyonuyla bağlantılı olduğu belirtilirken yine yaklaşık 1,5 milyar kadında pasif içiciliğe maruz kaldı deniyor farklı rakamlarla bu çarpı.

Bu durum aktarılmış haberde. Yine araştırmada pasif sigara dumanına maruz kalmanın özellikle kalp damar ve solunum sistemi üzerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı belirtildi. Maruziyetin iskemik kalp hastalığı ve ilme başta olmak üzere akciğer hastalığı, astım ve solunum yolu enfeksiyonlarıyla bağlantılı olduğu kaydedildi. Tütün dumanının ayrıca trakea, akciğer ve meme kanseri dahil çeşitli kanser türlerinin yanı sıra tip 2 diyabetle de ilişkili olduğu ifade edildi.

0: Mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor. Değerli dinleyenlerimiz, Akra ailesine, tüm illerdeki arkadaşlarımıza yeni günün Rahman ve Rahim, Allah'ın selamı bugün doğan güneş gibi ulaşsın demiş. Samsun'dan Sebahat Dikici bir gün doğumu fotoğrafıyla ulaşmış oradan bizlere. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Efendim başka kimler var? Bakalım mesajını ileten. Bolu'dan tüm dostlara selamlar ve sevgiler. Yumuşak söz ve bol selam insanların sevgisini kazandırır. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bir sözü diyerek bu güzel kaideyi en güzel şekilde sizler de yapıyorsunuz. Teşekkürler sevgili Akra'ya demiş. Mustafa ve Mukadder Orhan, bizler de teşekkür ediyoruz kendilerine. Selam ve hürmetlerimizi iletelim efendim. Afyonkarahisar'dan Dilaber Kayacan, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun tüm Akra çalışanlarına ve dinleyenlerine. Hayırlı bir gün dileriz. Yeni eğitim öğretim yılının da hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Biz de öğretmen olarak başladık demiş. Sizlere de başarılar dileyelim ve tabii kolaylıklar dileyelim efendim. Zeynep Çoşlu, güne merhaba ile dünyaya her sabah merhaba derken bilgilenmek, haberdar olmak da çok güzel. İşrak programlarının da farklı çok güzel mekanlarda devam ettiği haberlerini duymak da bizleri mutlu ediyor demiş Zeynep Hanım mesajında. Teşekkür ediyoruz. Pek çok şehirden bu güzel mesajlarınızı aldık efendim. Gün boyunca yine tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi Akra Mobil hattına yazabilirsiniz. 0501 630 3030'a iletebilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Bakalım bugün nasıl bir hava var? Genel olarak yurt çapında açık bir hava görüyoruz. Kuzey kesimlerde parçalı ve az bulutlu, yani Giresun'da, Trabzon'da, Rize'de ve Artvin'in iç kesimlerinde belki gün içerisinde kısmi sağanak yağışlar da görülebilir. Bölgenin bilinen iklimi sebebiyle de hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde, kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artarken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor ki bugün İstanbul 28, Çanakkale 30, Bursa 32, İzmir 32, Denizli 36, Adana 37, Antalya 34, Ankara 28, Eskişehir 30, Nevşehir 25, Düzce 28, Samsun 28, Trabzon ve Rize sağanak yağışlı 24, Erzurum 23, Malatya 28, Diyarbakır ve Gaziantep 34, Şanlıurfa 35 derece.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Günün ilk rakamları şöyle: dolar 48.47, avro 56.48 lirada, altının gramı ise 6.860 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Bugün yayına gelecek bazı programları hatırlatalım. Birazdan günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Yoşan İslam'ın üstünlüğünü anlatıyor. En güzel rehber 950'de, son peygamber ve İslamiyet 10'da, kulağınızdan gönlünüze 10.15'te, aile rehberi 11.40'da yayında olacak. 13'te ana haber bülteniyle birlikteyiz. 14 haberlerin ardından Aynadaki İnsan programı yayına gelecek. Yeni başlayanlarda okul fobisi konuşulacak. Saat 15'te Hadisler Deryası var. Riya bugünkü sohbetin konusu. Sağduyulu akıl söyleşimiz az evvel de belirttiğimiz gibi 16.15'te yayına geliyor. Dünyadan farklı konuklarla Gez Gör İbret Al 17'de gönül dostu alim Mehmet Zahid Kotko hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Erenler Kervanı 22'de Akra.

0: Ya da olacak.
1: Efendim böylelikle bugün için geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Güne Merhaba programı sona erdi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala

alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'ine tayyibine tahirin. Emma ba'd. Biz Müslümanız. Yani Müslümanız Hristiyan'dan, Yahudi'den, Budist'ten, Brahmanist'ten, efendim bilmem, daha başka buralarda yaşayan, duyduğunuz başka dini yollar varsa onlardan ayıran özellikler neyse biz Müslümanız. En büyük özelliğimiz ne? Müslümanız dediğimiz zaman biz Allah'ın birliğine inanıyoruz. Bu çok önemli. Allah bir. Şeriki naziri yok. Kainatın, alemlerin sahibi, Rabb'i Allah. Biz ona ibadet ediyoruz. Ona inanıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alem. Alemlerin Rabb'i. Yerleri, gökleri, yıldızları, ayları, güneşleri, kehkeşanları, samanyollarını yani efendim nebulozları bilmem yaratan bütün bu alemin sahibi, hakikisi, yöneticisi efendim Allah'a inanıyoruz. Bunu çok candan, çok severek, çok içten bir inançla benimsemişiz. Bunun için canımızı veririz. Allah için canımızı veririz. Allah bizi yarattı, canımızı veririz, malımızı veririz, her şeyimizi veririz. Bu en önemli bir. Allah'a, Allah'ın birliğine inanıyoruz. Başkaları da inanıyor. Hayır. İyice işi ayıralım birbirinden, belli olsun. God ile Allah aynı değil. Neden aynı değil? Çekti Hristiyan'ın karşına, God dediği zaman o neyi kastediyor sor. Maksudu ne? Kastettiği ne? O God dediği zaman Hazreti İsa'yı kastediyor. Benim düşündüğüm alemlerin Rabbini düşünmüyor. Yesus veya Cessus neyse İngilizcesi, şuradaki telaffuzu neyse onu düşünüyor. Tanrı diye ona tapınıyor. Demek ki o benim inancımda değil. Ben onun inancında değilim. Ben Hazreti İsa'yı tanıyorum ve seviyorum ama onun gibi değil. O Hazreti İsa'nın Tanrı olduğunu sanıyor. Ben Allah'ın kulu olduğunu biliyorum. Meryem validemizin oğlu Allah'ın kulu. Meryem validemiz de Allah'ın kulu. Çok büyük fark var. O müşrik. O Allah'a tam inanamıyor. Allah'ın kullarından bir tanesini Tanrı sanıyor. Onun arasında Tanrı doğuran ana diye yarı Tanrı sanıyor Meryem'i de. Allah'ın bir meleğini de yine Tanrı sanıyor Cebrail'i. Efendim Trinite diyor. Trinite. Tesbih Arapçası. Biz öyle şeyler şey yapmıyoruz. Yahudiler de bir Yahova tutturmuşlar. Efendim ama sanki Yahova Yahudilerin kabile tanrısı gibi. Alemlerin tanrısı olduğunu kabul edip de şöyle bütün insanları kardeş olarak kabul etmiyorlar. Bir. İkincisi ahirete inanmıyorlar. O da bize yaramaz. Ama Budistler Buda'ya tapıyorlar. O da olmaz. Heykelini kendileri yapıyorlar. Karşısına geçip kendileri tapıyorlar. Gözümle gördüm. O da bize yaramaz. Brahmanizm de yaramaz. Burada İsveç'te gördük. Stokholm'de ellerine zilleri almışlar. Kafalarını tıraş etmişler. Şurasından kafaları kesilirse tutulacak bir yer kalsın diye bir tutam saç bırakmışlar. Efendim zilleri çala çala çarşıda tabur halinde birileri gittiler geldiler. Ya bu taife ne taifesi dedim. Bunlar Krishna dinine mensup dediler. Hay Allah müstahkını diler. Bunlar da bize yaramaz. Ben şu kainatı yaratan, beni yaratan, şu kainatın sahibi, bu kainatı yöneten Allah'a inanıyorum. Bu çok kuvvetli bir inanç bizde. Ve çok sağlam bir inanç ve en doğru inanç ve tam doğru inanç. Başkalarıyla mukayese bile edilmez. Bu bir. Biz Müslüman. Biz bunu güzel anlatırsak bütün kainat Müslüman olur. Yani bütün dünya üzerindeki insanlara bunu güzelce anlatırsak, anlatabilirsek hepsi Müslüman olur. Şimdi Müslümanlar bir kısmı düşman. Müslüman deyince köpeğin karşısında kedi böyle şey yapar. Sırtını kamburlaştırır, tüyleri dikleşir. Veya kirpinin yanına bir düşman geldiği zaman tüyleri diken diken olur. Efendim filan böyle tüyleri diken diken oluyor. Ama niye kızıyorsun, niye korkuyorsun? İslam, Allah'ın razı olduğu din. İnnet dine indallahil İslam. Mantıkla İslam onların karşısına çıktı mı yok oluyorlar, kayboluyorlar, kaçıyorlar. Cihanda bunun tarihte misalleri çok. Ne zaman Müslümanlarla Hristiyanlar karşılıklı gelmiş, bu meseleyi konuşmuşlarsa Müslümanlar yenmiş. Mesela Hindistan'da İngilizlerin düzenlemesiyle papazlarla Müslüman alimler arasında dini konuları müzakere ve münazara etmek için büyük bir toplantı tertiplemişler. Demişler ki bir tane

0: tarafa biz geleceğiz. Bir tarafa siz alanlarınızı çıkartın. Şu meseleleri konuşalım. Bir, Tanrı, mabut, ibadet edilen varlık hakkında siz ne diyorsunuz, biz ne diyoruz ortaya koyalım. İki, peygamber, Tanrı'nın, Allah'ın gönderdiği vazifeli kimseler hakkında. Siz ne diyorsunuz, biz ne diyoruz? Bunu müzakere edelim. Üç, kitap, Allah'ın indirmiş olduğu, vahyetmiş olduğu kitap konusunda siz ne diyorsunuz, biz ne diyorsunuz? Dört, beş, altı, yedi, böyle çeşitli konularda münazaradan kaçmışlar, yenilmişler, münazaradan kaçmışlar ve kilise papazlara tamim göndermiş, genelge göndermiş. Bundan sonra Müslümanlarla böyle açıktan, halka açık konuşma yapmayın, sakın ha. Neden? Yenilirsiniz. Dayanamazsınız. Müslümanların sağlam inancı karşısında, pırıl pırıl bilimsel mantığı karşısında tutunamazsınız diye. Amerika'da oturan bir Yaşar Bey diye mühendis kardeşimiz vardı. Şu gibi İngilizcesi var. Ana dil gibi güzel konuşuyor. Herkes hayran kalır. Oradaki İslami çalışmaları esnasında bir hahamı, bir psikoposu, bir hocayı halkın huzurunda efendim, konuşmaya davet etmişler. Gün tespit etmişler. Salon hınca hınç, tıklım tıklım dolmuş. Efendim, haham konuşmuş, psikopos konuşmuş, hoca konuşmuş. Mısırlı bir hocaymış. Efendim, sonuç İslam'ın zaferi. Ötekilerde bir şey yok. Ötekilerde bir şey yok. Zaten kalmamış. Zaten değiştirilmiş. İslam'ın kesin zaferiyle şey yapmış. Haham konuşmaya başlamış. Ahireti inkar etmiş. Demin ben Yahudi'yi kendimi incelemedim. Ne diye inceleyeyim? İslam bana yeter. Ama haham orada çıkmış, ahiret inancı olmadığını söyleyince psikopat ayağa kalkmış. Aziz kardeşim sen bunu nasıl inkar edersin? Ahdi Atik'te yani Kitab-ı Mukaddes'in efendim Tevrat kısmı birinci bölümünde. Efendim, onlar için Tevrat'la İncil'i yan yana şey yapıyorlar. Yahudilerin ayrı şeyler var ama İncil'in başında da Ahdi Atik var. Yani Tevrat bölümü var. E demiş işte orada şu ayet var, bu cümle var, şu kelime var. Sen ahireti nasıl inkar edersin? Kapışmışlar daha. Ahirete inanmıyor adam. Haham ahirete inanmıyor. Halbuki olur mu? Bu dünya ne ki? İşte 70-80 yıl yaşıyor, herkes ölüyor. Yanlış inançlara saplanmış kesin. İslam'ın gün gibi güzelliği ortaya çıkmış. Biz Allah'ın varlığında elhamdülillah cümle cihanı ikna ederiz. Varlığında ve birliğinde. Allah-u Teala Hazretleri tevfikanı cümlemize refik eylesin. Sevdiği, razı olduğu amelleri işlemeye muvaffak eylesin. Hülasa bir meal, işin sonunda sevdiği kul olmayı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, ey sağlam ipin ve dosdoğru işin sahibi, senden gören, rükuya varan, secdeye kapanan ve sözlerini tutan kullarla ve huzurunda bulunan mukarreb meleklerle birlikte, ceza gününde güvence ve sonsuzluk gününde cennet istiyorum. Şüphesiz sen Rahim ve Vedud'sun. Dilediğini yaparsın.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: İnşikak Suresi. Sevgili dinleyiciler, yol gösterici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden olan İnşikak Suresi'nden bahsedeceğiz bugün.

0: 25 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayette geçen yarılmak, parçalanmak anlamındaki inşikak kelimesinden alır. Surenin ilk ayetlerinde kıyamet sahnelerinden bahsedilerek göğün parçalara ayrılacağı, yeryüzünün dümdüz yapılıp içindeki her şeyin dışarı atılıp boşaltılacağı anlatılarak başlar. İnşikak suresinde kıyametin kopuş sahneleri, sağ ehli ve sol ehlinin mukayesesi, secde etmemenin sonu, ahirette inkarcı ve salih kimselere vaat edilenler anlatılmaktadır.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
0: Sure, ahirette gerçekleşecek olan, inkar edenler için acı bir azap, salih amel işleyenler içinse kesilmeyen mükafat vurgusuyla sona erer. Aksine o inkar edenler, Kur'an'ı ve ahireti yalanlıyorlar. Halbuki Allah, onların içlerindeki küfür ve düşmanlıklarını pek iyi bilendir. Onun için Resulüm, onları acıklı bir azap ile müjdele.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra dinliyorsunuz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Önceki programımızda Ala bin Hadrami'nin Münzir bin Savaya gönderilişi konusunu okumuştuk. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Umman hükümdarlarından olup Bahreyn'de oturan iki zatla onlardan olanlara mektubu. Peygamberimiz Aleyhisselam, Umman hükümdarlarından olup Bahreyn'de oturan Esbezli Abdullah adındaki iki zatla onlardan olanlara da bir mektup göndermiş ve mektubunda şöyle buyurmuştu. Allah'ın Resulü Muhammed Peygamber'den Umman hükümdarları Esbezli Abdullah'larla onlardan Bahreyn'de bulunanlara. Onlar iman ederler, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler, peygamberin hakkını verirler, müminlerin yaptıkları gibi kurbanlarını keserlerse hiç şüphesiz mümindirler. Müslüman olurken sahip bulundukları şeyler kendilerine kalacaktır. Beytün Nar

Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Sibuht bin Abdullah'ın mektubuna cevabı. Peygamberimiz Aleyhisselam Sibuht bin Abdullah'ın mektubuna verdiği cevapta şöyle buyurdu. Akra mektubunu bana getirdi. Kavmin hakkındaki şefaat dileğini de bildirdi. Şefaatini kabul ettim. Kavmin hakkında Akra'nın söylediklerini doğru buldum. İstediğini benden istemene memnun oldum. Fakat ben onu iyice tanımamı ve senin benimle görüşmeni uygun gördüm. Eğer yanımıza gelirsen sana ikramda bulunurum. Gelemez bulunduğun yerde oturursan yine de sana ikram ederim. Sonra derim ki ben hiç kimseden armağan istemem. Fakat bana sen armağan verirsen kabul ederim. Valilerim senin tutum ve davranışından memnundurlar. Namaz, zekat ve müminleri ağırlamak gibi yapmakta olduğun ibadet ve faziletlere en güzel şekilde devam etmeni sana tavsiye ederim. Senin kavmine Beni Abdullah ismini verdim. Namaz kılmayı, güzel amellerin en güzellerini işlemeyi onlara emret. Seni ahiret mükafatıyla müjdelerim. Sana ve mümin olan kavmine selam olsun. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Bahreyn Hacer halkına uyarı mektubu. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Muhammed'den Hecerlilere. Sizler selamette olasınız. Sizlere hidayet nasip ettiğinden dolayı hamd ederim o Allah'a ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. İmdi doğru yola kılavuzlandıktan sonra sapmamanızı, doğru yola ulaştırıldıktan sonra yoldan çıkmamanızı, Allah ve öz canlarınız için sizlere ehemmiyetle tavsiye ederim. Elçileriniz yanıma geldiler. Onlar sizin yanınıza sevinçli olmaktan başka bir suretle de gitmediler. Sizin üzerinizdeki bütün hak ve yetkilerimi kullanmış olsaydım, sizi Hecer'den sürer çıkarırdım. Halbuki sizin burada bulunmayanlarınız hakkındaki şefaatleri kabul ettim. Burada bulunanlara da caizeler verdim. O halde Allah'ın üzerinizdeki nimetini anınız. Sonra iyi biliniz ki sizin yaptıklarınızın haberi de bana gelmiş bulunuyor. İçinizden iyi olanlar kötü olanların kötülüklerinden sorumlu tutulmayacaklardır. Buyruk sahiplerim size geldiği zaman onlara itaat ediniz. Allah'ın emri üzere onun yolundaki vazifelerinde kendilerine yardımcı olunuz. İçinizden iyi ve yararlı iş yapanın bu hizmeti ne Allah katında ne de benim katımda zayi olacaktır. Bahreyn'den Medine'ye gönderilen malların Müslümanlara dağıtılışı. Ala bin Hadrami'nin Bahreyn'den Peygamberimiz Aleyhisselam'a gönderdiği para 80 bin dirhem idi. Medine'ye ne bundan önce ne de bundan sonra bu kadar çok para gelmemiştir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın emriyle onlar mescitte hasırlar üzerine döküldü. Namaz için ezan okundu. Peygamberimiz Aleyhisselam namaza çıktı. Hasır üzerine dökülen paralara hiç bakmadan mihraba geçti. Namazı kıldırdıktan sonra geldi. Paraların başına dikildi. Müslümanlar da geldiler, hasır üzerindeki paraları gördüler. Peygamberimiz Aleyhisselam oturdu. Gördüğü herkese avuçlayıp avuçlayıp vermeye başladı. O sırada Hazreti Abbas da geldi ve ''Ya Resulallah bundan bana da ver. Çünkü ben Bedir günü hem kendim için hem de malsız olan yeğenim Akil için kurtulmalık vermiştim.'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam ''Sen de al.'' buyurdu. Hazreti Abbas hemen üzerindeki cübbesini çıkarıp içini malla, parayla doldurdu. Gitmek için sırtına kaldırmaya davrandı, kaldıramadı. Başını Peygamberimiz Aleyhisselam'a çevirdi ve ''Ya Resulallah, şunu sırtıma kaldırıver.'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam gülerek ''Malın bir kısmını geri bırak da kaldırabileceğin kadarıyla kendin kalk.'' buyurdu. Hazreti Abbas ''Ya Resulallah, bari şunlardan birini emret de bunu sırtıma o kaldırsın.'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam ''Olmaz.'' buyurdu. Hazreti Abbas

0: İse sen kaldır dedi. Peygamberimiz aleyhisselam olmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Abbas malın birazını döktükten sonra kaldırmaya davrandı ve kaldıramayınca ya Resulallah birini emret de bunu sırtıma kaldırsın dedi. Peygamberimiz aleyhisselam olmaz buyurdu. Hazreti Abbas bari sırtıma sen kaldır dedi. Peygamberimiz aleyhisselam olmaz buyurdu. Hazreti Abbas onun birazını daha döktü. Sonra da kaldırıp sırtına yüklenerek gitti. Peygamberimiz aleyhisselam Hazreti Abbas'ın mala karşı gösterdiği bu aşırı arzusuna şaştı. Arkasından baktı durdu. Hazreti Abbas ise sırtladığı malla mescitten çıkıp giderken Allah bize yaptığı iki vaadinden birini bugün yerine getirdi. Yani eğer Allah'ın ezeli ilmine göre yüreklerinizde bir hayır, bir iman ve ihlas varsa o Allah sizden alınandan daha hayırlısını size verir ve sizi yarlıgar da buyurmuştu ki bu aldığım mal benden alınmış olan kurtulmalıktan daha hayırlıdır. Ama Allah'ın yarlıgamak hususundaki vaadine gelince doğrusu onu ne yapacağını pek bilemiyorum diyordu. İnşallah o vaatte yerine gelmiştir.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatu vesselam anneme çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatu vesselam dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak buyurdular.

0: dinlendiren musiki başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Akre FM frekanslarından dinlendiren musiki programından hepinize saygılar, sevgiler, muhabbetler efendim. Bugün yine kulağınıza hoş bir seda bırakacak müzik eserleriyle birlikteyiz. Şanın ne kadar yüce Allah'ım, azametini düşündükçe aklımız karışır. Sanatındaki ihtişam karşısında gözümüz kamaşır. Kudretini anlatamayız, dilimiz dolaşır. Aczimizin itirafıyla yükselen feryadımız sana ulaşır. Kula kulluk, kibriyana sultanlık yaraşır. Lütfettiğin sayısız nimete hamd, sonsuz keremine şükürler olsun. Senin yüce hakikatını bizlere tanıtan esmanın feyziyle gönlümüz dolsun. Ezeli vuslatın aşkıyla yanıp tutuşan ruhumuz bu iksirle şifa bulsun. Amin. Sevgili dinleyenler, bugünün ilk eserini Sami Savni Özer'den dinliyoruz. Esma-ül Hüsna isimli eseri dinlemeye başladık bile.

Sevgili dinleyiciler, ömrümüz gelip geçiyor. Şu anda hem işimize devam edelim hem de şöyle geçmiş günlerimizi bir düşünelim. Allah için neler yaptık? Sevap hanemizi ne kadar doldurabildik? Ne kadar Allah yolunda olabildik? Her daim ömrümüzün hesabı ömrümüz sona ermeden gözümüzün önünde olmalı. Hızla hesap gününe yaklaşmaktayız. Ölmeden önce ölebilmeli, hayatın bir imtihan olduğunu hiçbir zaman unutmamayı Rabbim hepimize nasip etsin. Hazreti Ali radıyallahu anh, Rabbim gönlümde olanları hakkımda hayırlı, hakkımda hayırlı olanları da gönlüme razı eyle diyerek yaptığı güzel dua bizlere ne güzel bir nasihat. Taci'den güzel bir eser dinliyoruz sevgili dinleyenler. Geldi geçti ömrüm benim.

0: Dinlendiren musiki.
1: Değerli dinleyiciler, insanı Allah-u Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşturan yol kalbidir. Kalbi temizlemek için riyazet ve mücahede lazım. Riyazet, nefsin arzularını yapmamaktır. Nefsimiz iyilik ve ibadet yapmak istemez. Halbuki iyilik ve ibadet ederek kalbi temizlemelidir. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, paslanan her şeyin bir cilası vardır. Kalbin cilası estağfurullah demektir. Allah-u Teala peygamberleri kalpleri temizlemek için gönderdi. Kalbi temiz olan dinimizin emirlerine uyar. Yasak ettiklerinden kaçar. Herkese iyilik eder. Dünyada rahat, huzur içinde yaşar. Ahirette de sonsuz saadete kavuşur. Onun için kalbimizin pasını silerek Rabbimizin rızasına ulaşmalıyız sevgili dinleyenler. Ve şimdi de Ender Doğan'dan Sil Bu Kalbin Pasını eserini dinliyoruz.

Dinlendiren Musiki programı tüm hızıyla devam ediyor değerli dinleyenler. Sıradaki parçamız Sami Yusuf'tan Ya Resulallah. Hep birlikte bu güzel esere kulak veriyoruz.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli okuyucular merhaba. Efendim hicreti başlamış, bir kutlu mucizeyle zalimlerin gözleri perdelenmiş, İnsanlık tarihinin azizi Medine'ye doğru yola çıkmıştı. Şimdi mağaradayız. Hazreti Ebu Bekir hissiyatıyla. 29. bölüm. Mağarada Allah'ın sevgilisi, mukaddes başını alemin en büyük peygamber dostu Hazreti Ebu Bekir'in kucağına koymuş uyumakta. Ebu Bekir uyanıklığı mı uyku hali mi daha güzel ve canlı olduğunu kestiremediği bu yüze bakıyor. Allah sevgilisinin yüzü. Aniden mağaranın deliklerinden birinde küçük bir yılan başı gördü. Hemen çıplak ayağıyla deliği tıkadı. Ebu Bekir'in ayağına incecik bir neşter gibi yılanın dili girip çıktı. Ebu Bekir acıdan yandı. Fakat Allah'ın sevgilisi uyanmasın diye hiç kıpırdamadı. O kadar yandı ki gözlerinden yaş boşandı. Ve şıp şıp Allah Resulü'nün yüzüne damladı. Uyandılar. Ne oldu ya Ebu Bekir? Hiç efendim. Karşılıklı oturdular. Sevr mağarasında bu karşılıklı oturuşun sırrı bilinse. Peygamberin miracı değil bu. O has ismiyle tek ve mutlak miraç. Bir de Allah'ın her insana açık bıraktığı bir yol var. Allah'a ermenin yolu. Allah'a ermenin, Allah'ta fena ve beka bulmanın, ilahi marifete ulaşmanın yolu. Erenlerin yolu. Erenler dediğimiz harikulade insanların yolu. Mansur'un yolu. Mevlana'nın yolu, Yunus Emre'nin yolu ve daha nice her biri bunlardan her birinin bilmem kaç misli değerinde namsız ve nişansız Allah dostlarının yolu, veliler yolu. Evvela iman, peşinden hakikat ve marifet yolu. Tek kelimesiyle tasavvuf yolu. Tasavvufun dine sonradan girdiğini, şuradan ve buradan devşirildiğini, hiç değilse dini yumuşatmak ve derinleştirmek için doğduğunu, yoksa sert ve çetin ölçülerden ibaret dinin böyle bir ruha malik olmadığını sananlar vardır. Güneşin ışığını aydan aldığı fikrinden daha bedbaht bir zan. Yarasalara mahsus bir görüş. Böyleleri genişliğine, uzunluğuna, derinliğine tam ve mutlak hacim belirten dinin derinlik bulduğunu göremeyenler ve onu ruhlarından satı haline getirenlerdir. Onu anlayamayanlar. Halbuki Allah Resulü'nün zahiri, tasavvuf da batınıdır. Biri içinde nur cümbüşü kopan perdeleri kapalı elmas sarayın dışı, öbürü de içi ve ziyafet sofrası. Ve her şey onunla ve ondan. Onun zahiri, onun batını, onun dış ve iç tecellileri, tek dava ve yol. Onun ruhaniyetine yapışmaktan ibaret onsuz oluş yok. Tek avizesinden tek mumda sayısız güneşler parıldayan, Allah sevgilisine ait batın sarayı yolunun kapkaranlık Sevr mağarasında açıldığını pek az insan bilir. Mağaradan çıktılar. Develeri ve hizmetçileri buldular ve Medine yolunu tuttular. Artık tarih zamanı sayabilir. Birinci sene, İslam takvimi işlemeye başlıyor. Yolda Kudey diye bir yer var. Orada Ümmü Mabet isimli bir kadın. Gelip geçenlere yiyecek içecek satıyor. Son derece acıkmışlardı, kadına hitap ettiler. Yiyecek bir şeyin var mı? Hiçbir şeyim kalmadı, kusura bakmayın. Bir tarafta cılız bir koyun. Allah'ın Resulü sordular. Şu koyuncağızın sütü de mi yok? Nerede? Dedi kadın. Öyle bitkin halde ki sürüye gidemedi. İşte olduğu yerde duruyor. Allah'ın Resulü cevap verdiler. Eğer izin verirseniz biraz sağalım. Ne çıkarsa bize yeter. Buyurun, tecrübe edin. Allah'ın Resulü koyunun yanına gitti, çömeldi, ellerini uzattı ve Allah'ın izniyle deyip sağmaya başladı. Süt fışkırarak geliyor. Çanak öylesine doldu ki kendileri, mağara dostu ve hizmetçileri kana kana içtikleri halde yine arttı. Onlar yola çıktıktan sonra Ümmü Mabed'in kocası geldi. Bu ne hal, bu koyunun tek damla sütü yoktu dedi. Bir mübarek adam geldi, Allah'ın ismini söyleyip elini uzatır uzatmaz süt inmeye başladı. Nasıl adam? Anlat. Nur yüzlü insan, simsiyah saçlı, simsiyah gözlü, incecik kaşlı ve gür kirpikli. Gözünün karası gayet siyah ve akı gayet bembeyaz bir insan. Uzun boylu, sesi ne fazla kalın ne ince ama fevkalade tatlı. Konuşması harika. Kureş'ten çıkan peygamberdir bu zat. Keşke geldikleri zaman evde bulunaydı. Memesine Allah Resulü'nün parmakları değen koyunu uzun zaman sağdılar. Koyun kıtlık ve hayvan hastalıkları zamanında bile sütünü eksiltmedi. Geride olanlar. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma Hatun, Allah'ın Resulü ile babam çıkıp gittiler. Ne olup bittiğinden hiç haber alamadık. O günlerde arkasında Kureyşlilerden bir topluluk Ebu Cehil kapımızın önüne geldi ve bana haykırdı. Nerede baban? Hiç haberim yok. Yüzüme bir tokat attı, kulağımdan küpem düştü. Ebu Bekir ailesiyle Ali'ye yapmadıkları baskı bırakmadılar. Atlı veya yaya Allah Resulü'nün peşindeler. Süraka isimli biri atıyla sağa sola seyirtirken onları gördü. Hazreti Ebu Bekir de atlıyı görünce korktu. Ey Allah'ın Resulü, kafirler bizi bastı. Korkma ya Ebu Bekir, kafirler bize zarar eriştiremez. Atlı uzaklardan dört nala üzerlerine geliyor. Allah'ın Resulü ellerini kaldırıp dua ettiler. Karşılıklı sese gelebilecek bir mesafede Süraka'nın atı suya düşmüş gibi göğsüne kadar kumlara batıverdi. Çabaladıkça battı. Meydanda atın başıyla Süraka'nın göğsünden yukarısı. Süraka haykırdı. Bildim, duanla oldu. Yine dua et, kurtulayım, düşmanlarını savayım. Bir duada sıçrayan ve kurtulan at. Süraka ileride Müslüman. Medine ufukları. Medine. Medeniyet kelimesinin mefhum yatağı Medine. Peygamber beldesi Medine. İşte incecik hurma ağaçları ve dümdüz damlı çatılarıyla ufuk çizgisi üstünde yayılmış Medine-i Münevvere olmaya can atıyor. Ve zira işte mesafeleri ağzında tatlı tatlı, ahenkli ahenkli çiğneyen bir deveye binmiş, yanında mağara dostu Ebu Bekir, Medine'ye nur geliyor. Medine'ye yaklaşan nur sütunu. Allah Resulü'nün Mekke'den çıktığını haber alan Medineliler, her gün sabahtan akşama kadar yollara dökülmüş ufukları tarıyor. Her gün ufukları tarıyorlar ve akşam olup da batan güneş ortalığı kızıllığa boğunca, yine hiçbir işaret görmemekten kırgın ve küskün evlerine dönüyorlar. Bir gündü, mesafeler yelpaze kanatları gibi dalga dalga. Bir işi için evinin damına çıkmış bir Yahudi. Uzaklara baktı, ağır ağır yol alan iki deve üstünde iki insan gördü. Öyle bir hal ki onlardan başka kimse olamazdı. Çığlığı bastı. Hey Müslümanlar, beklediğiniz geliyor. Bir koşuşmadır başladı. Evine kapağı atan, en ziynetli elbiselerini giyen, silahlarını kuşanan, şehir dışına çıkan, yayılan, dökülen bir kalabalık. Allah'ın Resulü bir saatlik mesafede, Kuba köyü civarında. Ebu Bekir'le beraber beyazlar giyinmişler, deve sırtında geliyorlar. Yakınlardan koşuşanlar Allah'ın Resulü'nün eteklerine yapıştılar, develerinden indirdiler ve Kuba köyünde Amr bin Avf oğullarının evine kondurdular. Güneş kızgın, hava bayıltıcı ve Medine yakın. Biraz dinlenmelerini rica ettiler. Medine'den Kuba'ya doğru akın. Allah'ın Resulü istirahate çekildi. Ebu Bekr evinin önünü dolduran karşılayıcılarla sohbet etti. Bölük bölük Müslümanlar Kuba'ya akmakta devam ediyorlar. Bu köyde dört gün kaldılar. Birdenbire Medine'ye gitmek istemiyorlar ve yanı başında bulundukları peygamber beldesinin bütün ruhuyla ve tamamıyla zahir olmasını bekliyorlardı. Bu sırada Hazreti Ali de kendisine verilen emirleri yerine getirip yola çıkmış, Kuba'da Allah'ın Resulüne kavuşmuştu. Allah'ın Resulü Kuba'da bir mescit yaptırdılar. İşte Müslüman topluluğun ilk mescidi. Allah onu takva üzerine atılan mescit diye andı. Allah Resulü'nün sahabileriyle toplanıp açıkça namaz kıldıkları ilk ibadet yeri burasıdır. Medine önlerine ve Kuba'ya pazartesi günü gelmişler, salı, çarşamba ve perşembe günlerini orada geçirmişler ve cuma sabahı hareket etmişlerdi. Peşlerinden yüzden fazla insan Kuba'dan ayrıldılar.
0: Okudukça eser Çöle İnen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatık tırkaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Babaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara.

Arada mamoşum. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizim. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatan.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Televizyonun dil üzerinde olumsuz bazı etkilerini görüyorum. Doğrusu televizyon seyretmiyorum, seyredemiyorum. Dil açısından, üslup açısından çok...

0: Gerçekten kötü diye değerlendirebileceğim programlar var. Günümüzün gençliğinin ağzında güzel dilin ne yazık ki uzatıla yayıla konuşulan zevksiz, ahenksiz bir dil haline geldi. Toplumun geneline baktığımız zaman gözlemlemek mümkün. Bu dili sizlerin çok iyi konuşması lazım. Çünkü sizler çocuklarınızı yetiştireceksiniz. Onların üslubunun temellerini anneler atacak. Bu sebeple annelerle konuştuğumuzda şu şikayetle bana geliyorlar. Diyorlar ki konuşmayan bir nesil. Çocuklarımız konuşmuyor. Yani dilin üslubun bozulmasının yanı sıra düşünüyorum ki televizyon insanları yalnızlaştırdı. Şimdiki çocukların anneleri babaları televizyon bilgisayar oldu ne yazık ki. Gençlerimiz için ve gelecek nesiller için ben ciddi anlamda kaygılıyım. Ve bazı programlarda böyle fark ettiğim bir şey var ki. Ve 10 kez bir kelimeyi yanlış telaffuz edilmiş halde duyarsanız 11. kez siz de kullanırsınız. Mesela geçtiğimiz gün, geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz yıl. Efendim biz geçmiyoruz, zaman geçiyor. Biz önceden buna geçen yıl, geçen hafta, geçen gün, geçen bayram der. Duyduğumuz, dinlediğimiz kelimeler o yanlış kelimelerle, yanlış vurgularla konuşuyoruz. İletişimde dili kullanmak çok ayrı bir beceri ve kimlik göstergesi. Her birimizin bir üslubu. Bu dili en güzel haliyle kullanma arzusu, kaygısı olmalıydı. Ama ne yazık ki yok. Bilmiyorum, şikayet çok, sıkıntı çok. Ama işte üzerimize düşen noktasında anneler, babalar duyarlı olsunlar. Her program seyredilmez. İşte üslup açısından değerlendirirlerse çok iyi olur. Sorsanız kimsenin zamanı yok. Kitap okumaya vakit yok. Ama televizyon 7-8 saat seyredilen bir ülke burası. Yani daha duyarlı, daha dikkatli. Üslubumuz her şeydir. Dolayısıyla biz konuştuğumuz zaman bütün mazimizi ve kendimizi ifade ederiz. Zevklerimiz dile gelir. Ama ne yazık ki toplumda sığ konuşmalar ve sığ hayatlar yaşanıyor. Onun için yani evet bize düşen çok şey var.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz. Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akra Medya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya.

İnsanın içinde güzel ahlak olmalı. Kötü huylar insanın içinden çıkmalı. Hacı Bektaş-ı Veli.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da.

0: hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Şimdi hastalık hastalığı şu andaki Türkçe kullandığımız bir tabir. Latinceden geçen kavram hipokondriyazis, ana tanı o. Hipokondriyazis aslında vücutta midenin bulunduğu bölge, göğüs kafesinin alt kısmına hipokondrium deriz. O bölgedeki müpem, belirsiz ağrılarla karakterize bir rahatsızlık olarak tanımlanmış. Gerçekten de bu hastalık hastalığında belirtiler arasında eklem ağrıları, kas ağrıları ve hipokondriyak ağrılar ortaya çıkar. İşte hastalık hastalığı olarak da tanımladığımız hipokondriyak hastalığı artık bizim psikiyatrik tanı sınıflamalarında, bunlar da son kullanımlarda hastalık anksiyete bozukluğu olarak veya Türkçe yine başka bir tabirle hastalık kaygısı bozukluğu olarak tanımlıyoruz. Burada kişi mevcutta bir rahatsızlığı, bir belirtisi olmadığı halde varmış veya olacağı şüphesiyle kaygı, endişe duymaya başlıyor. Ne oluyor? Midesinde hafif bir fizyolojik, normal bir değişiklik hissini hemen bir kanser ilintisi yapıyor veya bir ağrı duyumunu hemen farklı bir ağır bir hastalık, ciddi bir hastalık veya kalp kriziyle eşleştirebiliyor. Yani burada hastalığın belirtisi, fizyolojik veya bedensel belirtileri yokken normal fizyolojik bir hissi, algıyı sanki bir hastalık olabilir veya olabilir ihtimalinin kaygısı hakim bu hastalıkta. Ve bu ne yapıyor kişide? Artık çaresizlik. Önce bunu kendi yaşıyor, sonra doktora koşuyor. Genelde bu hastalar ilk etapta psikiyatriste gelmezler. Genel hekimlere gidilebilir normal sevk süreci içinde. Tahliye uzmanlarına, fizik tedavi uzmanlarına, kardiyoloji uzmanlarına oldukça sık gidilir. Bir sürü tetkik yapılır. Tetkikler, laboratuvar tetkikleri normal çıkmasına, fizik muayene normal çıkmasına, yani rahatsızlık belirtisi olan bir bulgusu olmamasına rağmen ve doktor bunu izah eder, tetkiklerle ispatlar. Hasta kısmen ikna olsa bile bir süre sonra yine aynı duyumu yaşadığında, olmayan belirti hissi yaşadığında kuşku ve kurgulamalarla, bunda kuşkulanma çoktur, bedensel belirtilere kuruntu da diyebiliriz ona biz. O zaman tekrar bir doktora gider, bu sefer başka bir doktora gider, tekrar başka bir doktor ve kalın bir dosyaları olur bu hastaların. Psikiyatriste artık hastalık süregen hale geldiğinde, yani kronikleşme olmuş, artık günlük hayatını yürütemez hale gelmiş, ev kadını ise evinde işini gücünü yapamaz hale gelmiş, çalışan kişi ise işini yürütemez hale gelmiş, sosyal işlevleri bozulmuş, nedir? Ziyaretlere gitmiyor, ilişkilere girmiyor. Bu durumda psikiyatriste gelinir. Aslında kronikleşmiş. Altta direkt bir psikolojik rahatsızlıktan ziyade kişinin kendisiyle olan ilişki düzeyi. Yani kendine güven duygusu. Kendine güvenimiz yeterli olmadığı zaman endişe halimiz olur. Mesela sıkıntı veya kaygı bu durumda ortaya çıkar. Vücut bir denge halinde gider insan organizması. Homeostaz deriz. Homeostazı bir iç sebepler, bir de dış sebepler etkiler. Dış sebepler de nedir? Stresör faktörler dediğimiz dış olaylar, üst üste gelen acı kayıplar veya travmatik yaşantılar. Veyahut da bünyemize ortaya çıkan ağır bir hastalık veyahut da ağır kayıplar ve sonrasındaki dengenin bozulmasında artık bir endişe, bir tedirginlik ve temelde bunu besleyen güvensizlik hissi vardır. Şimdi mesela damdan düşenin halini damdan düşer anlar diyeceğiz. Hani biraz abes bir örnek verdim ama kişi mesela asansör fobisi olan hastalarım gelir bana. Ben hiç asansörden düşmedim. Benim ona bakışım hiçbir zaman onun düşen kadar empati yapmam mümkün değil. Yani empati yapsam bile düştüğünde ne olacağını bilmiyoruz. Oysa o düştüğü için artık o güne kadar işleyen güven ölçüsünü yitirmiştir. Bu sefer ne oluyor? Hep tedirginlik başlıyor. Ve en kötüsünü düşünme var bu kişilerde. Mesela bir göğsümüzde olan bir ağrıda ne olur? Kas ağrısı olur, cilt ağrısı olur, bronş yani nefes borusunun ağrısı olur. Bir sürü sebep bulunur ama biz neyi seçeriz? Gider kalp ağrısını seçeriz. Çünkü güven konusunda en önemli nokta kalptir. Çünkü kalp krizi geçirme veya ölme korkumuz. Yani bu biraz da seçici algı dediğimiz kişinin kendini algılamasındaki seçicilik ve bunu en kötüyü yorma. Tabii burada pesimist düşünceler yani kötümser düşünce, karamsar düşünce. Biraz da bu mesela başka bir hastalık var, yaygın anksiyete bozukluğu. Yaygın kaygı bozukluğu, evet. Onda da aynı şey vardır. Yani biraz toplumda bizde yaygın bir eğilimdir bu. Biz sonra ağlayacağımızı baştan ağlayalım veya sonra karamsar olacağımı baştan karamsarlığı seçeriz. Aslında bu olabilecek olumsuz şeyler karşı hazırlık duygulanmamızdır. Oysa bu bizi daha karamsar yapar, daha alıngan yapar, daha kendimizi daha çok dinlemeye başlarız. Hipokondriyazis'te veya hastalık hastalığında kendimizi dinleme, bedeni dinleme, beden algısını dinleme artmış durumda ve hassasiyet artmış durumda.
0: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? De ki, Allah'ındır. O, rahmet etmeyi bizzat kendi üzerine yazmıştır. Sizi elbette hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır. Aklı selimini kullanmayarak kendilerini ziyana uğratanlar var ya, işte onlar iman etmezler.

0: Bu dünyaya gelen her insanın fıtratına inanma ihtiyacı verilmiştir. Tüm zamanlarda varoluş sancısı çeken filozoflar yollarını bazen inkara, bazen imana, bazen de şüpheciliğe çıkarmışlardır. Nietzsche, Spinoza, Plato uzantısında hepsinin takdir edilesi ortak yönü, her birinin bir sancı, bir yangı çekmiş olmalarıdır. Doğumlar sancıyla başlar, armağanla son bulur. Düşünürleri mütefekkir kılan da çektikleri sancılar ve fikir kıvranışlarıdır. Doğan, yaşayan ve ölen insan için kendini değerli kılacak olan akletme, düşünme ve fikir melekeleridir. Bu yetiler bireyi sorumluluklarının farkına vardırdığı için özel ve gereklidir. Kişinin erdemlisi düşünceyi dert edinir. Fikreden insan, hür insan olur. Rabbül Alemin tüm yaratılmışlardan farklı bir armağan olarak insana akıl kabiliyetini vermiştir. Akıl, insanı sorumlu kılan temyiz gücüdür. Hayvanda ve bitkide düşünme ve anlama gücü veren akıl olmadığı için düşünüp, ibret alıp, akletmek işi insan işidir. Akıl yürüten insan aynı zamanda ben niye bu dünyaya geldim? Nereden gelip nereye gidiyorum? Varoluşumun sebebi ne olabilir sorularını sorma becerisiyle donanımlıdır. Maksatsız ve gayesiz olmak insana yakışmayacağı için her insanın bir amacı olmalıdır ve zaten vardır da. Varlık sebebimiz, sorumluluklarımız ve amaç edindiklerimizle yüzleşebilmemizdir. Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatının çokluklarının kişinin sorumluluklarının önüne bir mani, bir engel olacağı konusunda birçok kere uyarılmaktadır.
1: Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden, ibadet ve itaatinden oyalayıp alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, onlar yüzünden, Allah'ın zikrinden, kulluk görevlerinden gaflet ederse, işte onlar, hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurduysa takvalı olanlar, Allah'ın emrine uygun yaşayanlar, aykırı davranmaktan sakınanlar için elbet daha iyidir. Hala düşünmeyecek misiniz?

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmaz.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Eyüp aleyhisselam.
1: Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi Resulüm, şüphesiz sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyetmiş, Davud'a da Zebur'u vermiştik. Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, hakikaten bana bu dermansız dert geldi. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin diye yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik, kendisinin derdini kaldırdık ve ona tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenlere de hatırlatma, bir ibret olarak hem ailesine hem de onlarla birlikte diğer kaybettiklerinin bir katını daha verdik. Kulumuz Eyyub'u de hatırla. Hani Rabbine, doğrusu şeytan bana bir dert ve azap olacak vesvese dokundurdu diye seslenmişti. Ayağını yere vur. İşte hem yıkanılacak hem de içilecek soğuk bir su dedik. Ve ona ailesi, halkını, onlarla beraber bir mislini daha tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir ibret, bir hatırlatma olmak üzere bağışladık. Gerçekten biz onu sabırlı bulduk. O Eyüp ne güzel kuldu. Hakikaten o daima Allah'a yönelirdi.
0: Bir haberimiz var.

ey Muhammed, bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

Hazreti Cündüp radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Düz yazı. Diğer adıyla nesir. Duygu, düşünce ve olayların ölçü ve uyağa bağlı kalmadan anlatıldığı yazı türü. Şiirden farklı olarak düz yazıda belirli bir vezin, kafiye veya nazım biçimi aranmaz. Bu nedenle anlatım daha serbest ve doğal bir yapı gösterir. Günlük hayatta kullandığımız konuşma diline en yakın anlatım biçimi düz yazıdır.

0: Nesir kelimesi Arapça kökenlidir ve saçmak, yaymak, dağıtmak anlamlarına gelir. Edebiyattaysa sözlerin belirli bir ölçü ve uyak düzenine bağlı olmadan sıralanması anlamında kullanılır. Türkçe'de bu tür metinler için daha çok düz yazı sözcüğü tercih edilmektedir. Düz yazının temel amacı duygu, düşünce, bilgi ve olayları açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmektir. Roman, hikaye, masal, deneme, makale, sohbet, eleştiri, biyografi ve anı gibi birçok edebi tür düz yazı biçiminde yazılır. Bu yönüyle düz yazı edebiyatın en geniş kullanım alanına sahip anlatım biçimidir. Türk edebiyatında düz yazının ilk örnekleri tarihi metinlerde ve çeşitli eserlerde görülmektedir. Tanzimat dönemiyle birlikte gazeteciliğin gelişmesi, roman ve hikaye türlerinin ortaya çıkması düz yazının önemini artırmıştır. Bu dönemde Şinasi, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi gibi isimler düz yazının gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Günümüzde gazeteler, dergiler, kitaplar, internet siteleri ve akademik çalışmaların büyük bölümü düz yazı şeklinde kaleme alınmaktadır. Çünkü düz yazı bilgi aktarmaya ve düşünceleri açıklamaya en uygun anlatım biçimlerinden biridir. Düz yazıya da nesir, ölçü ve uyağa bağlı olmayan duygu ve düşüncelerin doğal bir akış içinde anlatıldığı yazı türü.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.
2: Farkında ol, Akra dinle.
3: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Babaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elinde kemençe, bir elinde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rüzgarın biraz serteldiğini gördü mü, heyecanlandığını, hızlı esmeye başladığını gördü mü ne yapardı? Yüzünü döndürürdü. Yani yüzünü kıbleye döndürürdü ve cesa ala rükbeteyhi, iki dizi üstüne çökerdi muhterem kardeşler. Yüzünü kıbleye dönerdi, iki dizi üstüne yere çökerdi ve ellerini uzatırdı. Medde yedeyhi, medde uzatmak demek. Refa yedeyhi demiyor, elini kaldırırdı demiyor, uzatırdı diyor. Yani heyecanını, duygusunun derinliğini gösteren. Böyle elini uzatırdı da derdi ki ya Rabbi, ben senden bu rüzgarın hayrını istiyorum ve bu rüzgar neyle, hangi vazifeyle gönderilmişse o neticelerin hayır olmasını istiyorum ve sana bu rüzgarın şerrinden sığınırım ve hangi görevle gönderilmişse bu rüzgar, o görevler de insanlara zarar vermek, şer filan konusundaysa ondan sana sığınırım ya Rabbi. Sen bu rüzgarı ya Rabbi rahmetinin tezahürü eyle. Rahmet eyle bu rüzgarını. Sakın bunu azap etme ya Rabbi. Azap vesilesi etme. Bu rüzgar azap olmasın. Ya Rabbi bunu riyahan, yani ferahlık, böyle serinlik, hoş rüzgar eyle. Sakın böyle efendim sert ve felakete sebep olucu bir fırtına, kasırga filan gibi böyle bir azap vesilesi, bir efendim şiddetli rüzgar kılma diye dua ederdi.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler.

0: dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden En'am suresi 1 ila 30. ayetlerini dinleyeceksiniz.
1: En'am suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 165 ayettir. En'am kurbanlık hayvan cinsleridir. Arapların bu hayvanlara karşı yanlış inanç ve gelenekleri 136, 138, 139 ve 142. ayetlerde kınanmış ve sureye En'am hayvanlar adı verilmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh'e göre surenin 91. 93. 151 ve 153. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Diğer bir rivayette 20, 21, 114 ve 141. ayetleri de Medine döneminde nazil olmuştur. Bu sure, Fatiha suresinde yer alan alemlerin Rabbi ifadesinin geniş bir şekilde açıklaması mahiyetindedir. Surenin asıl konusu, yaratıcının ispatı ve tevhidin delillerini ortaya koymaktır. Yani bir anlamda tevhidin bütün delillerinin bu surede yer aldığını söylemek mümkündür. Yüce Allah'ın peygamberine verdiği ilk görev tevhid meselesidir. Peygamberimiz de çağrı görevine insanlara Allah'tan başka hiçbir ilah onun yerine egemen bir varlık olmadığını ve ondan başka hiçbir şeye tapmamalarını bildirerek başlamış, bu şekilde devam etmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. O sizi önce çamurdan yaratan, sonra da bir ecel tayin edendir. Onun katında bir de eceli müsemma, kıyametle ilgili ecel vardır. Bu hakikatten sonra siz hala dirilmekten şüphe ediyorsunuz ha? Göklerde de, yerde de hakiki ilah ve mabud sadece Allah'tır. O gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilir. Hayır ve şerden kazandıklarınızı da bilir. Böyleyken onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye görsün, mutlaka ondan yüz çevirirlerdi. İşte onlar, kendilerine hak, Kur'an ve Muhammed gelince, onu yalan saydılar. Fakat kendisiyle alay ettikleri şeyin acı haberleri yakında onlara gelecektir. Bizim kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve yerleri onlara verdik ve ihtiyaç anında üzerlerine semadan bol bol yağmur gönderdik. Evlerinin alt tarafından akan ırmaklar yaptık. Fakat asi oldular da günahları yüzünden biz de onları azapla helak ettik ve onların peşlerinden başka bir nesil meydana getirdik. Ey Resulüm! Sana kağıtta yazılı bir kitap gönderseydik de ona elleriyle dokunsalardı yine inkar edenler şüphesiz bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir diyeceklerdi. Ona bizim de görebileceğimiz bir melek indirilseydi ya dediler. Eğer bir melek indirseydik elbette yine iman etmezler fakat helak olmaları konusunda iş bitmiş olur artık onlara hiç göz açtırılmazdı. Eğer onu, Hazreti Muhammed'i bir melek yapsaydık, elbet onu da yine bir adam şeklinde yapar, gösterirdik ve onları düştükleri şüpheye yine düşürürdük. Ey Resulüm! Hiç kuşkusuz senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Fakat onlarla alay edenleri, alay ettikleri şeyler kuşatıp mahvetti. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın, sonra da peygamberleri yalanlayanların sonlarının nasıl olduğuna bakın. De ki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? De ki, Allah'ındır. O, rahmet etmeyi bizzat kendi üzerine yazmıştır. Sizi elbette hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır.

aklı selimini kullanmayarak kendilerini ziyana uğratanlar var ya, işte onlar iman etmezler. Gece ve gündüzün içinde barınan her şey O'nundur. O, hakkıyla işiten, gerçek bilendir. Ey Resulüm, de ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, bütün yaratıkları beslediği halde beslenme ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı veli, dost ve işlerimi kendisine bıraktığım vekil edineceğim? Yine de ki, bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve asla müşriklerden olma buyuruldu. De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem, o büyük günün azabından korkarım. O kıyamet günü, azap kimden giderilirse, Allah ona mutlaka merhamet etmiştir ki, bu da apaçık bir kurtuluştur. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, kendisinden başka onu giderecek hiçbir güç yoktur. Yine sana bir hayır dokundurursa da öyledir. Çünkü O her şeye kadirdir. O, kullarının üstünde eşsiz kudret ve yetki sahibidir. O, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? Cevap olarak de ki, benim hak peygamberliğime, benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana gerek sizi, gerek ulaştığı herkesi uyarmam için vahyedildi. Siz Allah ile beraber başka tanrılar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? Cevaben de ki, ben şahitlik etmiyorum. O ancak bir tek ilahtır. Muhakkak ki ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden de uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, o Muhammed'in hak ve son peygamber olduğunu, kendi öz çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Fakat haktan saparak kendilerini hüsrana, ziyana uğratanlar var ya, işte onlar iman etmezler. Allah'a karşı bir yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Zalimler kesinlikle iflah olmaz, isteklerine ulaşamazlar. O gün onların hepsini toplayacağız. Sonra da ortak koşan ve putlara ve putlaştırdığı şeylere tapanlara, hani eş ilah sandığınız ortaklarınız nerede diyeceğiz. Artık onların, Rabbimiz, Allah'a yemin ederiz ki biz ortak koşanlardan değildik demelerinden başka mazeret ve çareleri kalmadı. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. Allah'a karşılık uydurmuş oldukları şeyler de kendilerinden ayrılıp kayboldu. Onlardan seni Kur'an okurken kasıtlı dinleyenler vardır. Buna karşı biz de onlar anlayıp kötüye yorumlarlar diye kalplerinin üzerine perdeler, kulaklarının içine de ağırlık koyduk. Onlar her türlü delili, mucizeyi görseler de yine ona inanmazlar. Hatta o küfre sapanlar, inkarcılar sana geldikleri zaman, bu Kur'an öncekilerin masallarından başka bir şey değildir diyerek seninle çekişirler. Onlar hem insanları ondan, Kur'an'dan uzaklaştırırlar, hem de kendileri ondan uzak dururlar. Böylece ancak kendilerini mahvederler de hala düşünmezler. Ateş karşısında durdurulunca onların, keşke biz dünyaya geri döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamaz ve inananlardan olurduk dediklerini bir görsen. Hayır, bundan önce gizledikleri şirk, küfür ve isyan gibi şeyler artık açıkça karşılarına çıktığından böyle söylüyorlar. Eğer geri döndürülseler, yine kendilerine yasak edilen şeylere geri dönerlerdi. Çünkü onlar şüphesiz yalancıdırlar. O akıllarını putlaştırıp bencil yaşayanlar, hayatımız bu dünyadakinden ibarettir, biz bir daha dirilecek de değiliz dediler. Rablerinin huzurunda durdurulmuşken onları bir görsen, o zaman Allah, bu ahiret hayatı gerçek değil miymiş diyecek. Onlar da, evet, Rabbimiz hakkı için gerçektir.

0: diyecekler. O da öyleyse küfre sapmanız yüzünden tadın azabı buyurur. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden En'am suresi 1-30. Ayetlerini dinledi.

Allah'ım, dinimi doğru kıl. O benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl. Hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl. Dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma vesilesi kıl. Ölümü de her çeşit şerden kurtularak rahata kavuşma kıl.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Tetik parmaklar, tetik biliyorsunuz silahlardaki bir

0: tıklamayla sesle birlikte olan bir durumdur. Aynı şekilde tendonlarda da bu şekilde bir takılma, kilitlenme olarak tarif edilen bir sesle birlikte kapanma ve açılma. Bu ses ve kapanma sırasında ağrılı bir klinik tablo. Bunun mekaniği nedir? Şimdi bu parmaklarımızı hareket ettiren kirişlerimiz belli kılıflar içerisinde hareket eder. O kılıflar bir su borusu gibi düşünün. O boru içerisinde daha ince bir borunun hareket ettiğini düşünün. Parmak eklemleri o tendonlar kıvırıyor, hareket ediyor, açıyor, kapatıyor. Bu açıp kapatma sırasında o belli bölgelerde daralma noktaları var. Eğer onlar olmasa parmağımızı kıvıramayız zaten. Bu daralma noktaları, doğal daralma noktalarında aşırı daralma olursa, bunlara pullei denen noktalardır bunlar anatomik olarak. Bu bölgelerdeki aşırı daralmalar bu kirişlerin o noktalardan geçerken takılmasına, yani bunu bir otoyolda alt geçit gibi düşünün. O alt geçitten geçen araçların o alt geçitte takılması gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir daralma bu takılmaya sebep oluyor. Her karşıya geçiş bir takılmayla karşımıza çıkıyor ve bir ses yapıyor. Bunun derecesi var tabii. Hafif takılmalar var. Bir de mekanik takılmalar. Mesela çocuklarda, yeni doğan çocuklarda bile görüyoruz. Mesela çocuk baş parmağı kıvrık olarak doğuyor. Açamıyor. Bu konjenitaldir. Yani doğumsal tetik parmaktır. Erişkinlerde ve daha sonra kazanılmış olan tetik parmaklarda ise yine aşırı ve ani kullanmanın getirdiği sonuçlar sonucunda, yani o bölgenin aşırı travmaya maruz kalmasıyla ona reaktif olarak enflamasyon, ödem oluşuyor, kalınlaşma oluşuyor tendon kılıfında. Bu da bir şeyi çok sıkmakla ilgili olabilir. Yani mesleki bir kullanım kusuru olabilir. Sonuçta mekaniği tamamen takılan bir tendon var. Onun üzerinde onu boğan bir kılıf var.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta, bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çöküşünden hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, O'ndan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. O'ndan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu verdiğim haber pek büyük bir haberdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Eyüp Sultan'da tarihi mirasın gölgesinde işrak buluşması. İstanbul'da Tarih, Kültür ve Çevre Koruma Derneği TAÇEV ev sahipliğinde İstanbul Sosyal Yaşam Derneği İSYAT İşbirliği ile düzenlenen işrak buluşması Haliç kıyısındaki tarihi Şah Sultan Camii'nin yanı başında gerçekleştirildi. Açık havada ailelerin ve çocukların katılımıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikir, dua, tarih sohbeti ve işrak namazıyla sabahın bereketi hep birlikte paylaşıldı. Etkinlik yalnızca Eyüp Sultan'ın tarihi ve kültürel mirasını hatırlatmakla kalmayıp İslam medeniyetinde sabah namazından güneşin doğuşuna uzanan vaktin ibadet, zikir, dua ve tefekkürle değerlendirilmesi geleneğini de yeniden gündeme taşıdı. Sabahın ilk ışıklarıyla bir araya gelen farklı kuşaklar aynı duada ve aynı manevi atmosferde buluşarak birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdi. Yasin-i Şerif tilaveti, sabah ezanı ve kılınan sabah namazıyla başlayan programda işrak okumaları, ilahiler ve yapılan dualar sabahın manevi atmosferine eşlik etti. Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri buluşmanın gerçekleştirildiği mekanın tarih ve medeniyet hafızasına ayrılan kısmı oldu. Eyüp Sultan'da metfun Şah Sultanlardan Büyük Şah Sultan Külliyesi ve Eyüp Sultan Namazgahları başlıklı konuşmada katılımcılara bölgenin tarihi ve kültürel dokusu hakkında bilgi verildi. Özellikle ailelerin ve çocukların katılımı, ibadet, tarih ve medeniyet bilincinin kuşaktan kuşağa aktarılması açısından buluşmaya ayrı bir anlam kattı. Sabahın erken saatlerinde başlayan bu özel buluşma, aynı duanın ardından aynı sofranın paylaşılmasıyla bereketli bir şekilde tamamlandı. Gençlerde sosyal jet lag uyarısı. Hafta içi erken saatlerde uyanan, hafta sonu ise geç saatlere kadar uyuyan gençlerin uyku düzenindeki değişimin kaygı düzeyini artırabileceği belirtildi. 235 binden fazla gencin verilerinin incelendiği kapsamlı araştırmada hafta içi ve hafta sonu arasındaki uyku düzeni farkının sosyal jet lag olarak adlandırılan biyolojik ritim bozukluğuna yol açabileceği ortaya kondu. Sosyal jet lag, kişinin biyolojik saatiyle okul ve sosyal yaşamın gerektirdiği saatler arasındaki uyumsuzluğu ifade ediyor. Araştırmalar özellikle gençlerde bu uyumsuzluğun ruh sağlığı sorunları ve kaygıyla bağlantılı olabileceğine işaret ediyor. Sorunu derinleştiren etkenlerden biri de gece saatlerinde yoğun telefon ve ekran kullanımı. Ekranlardan yayılan mavi ışığın melatonin salgısını baskılayarak uykuya dalmayı zorlaştırabileceği belirtiliyor. Gece geç saatlere kadar süren sosyal medya kullanımı ve mesajlaşmaların da uyku süresini kısaltarak uyku düzenini bozabileceği

0: Ortamından ve kendilerini güvende hissettikleri kişilerden ayrılarak yeni öğretmen, arkadaş, kurallar ve sorumluluklara uyum sağlamaya çalışıyor. Her çocuğun okula aynı hızda alışmasının beklenmemesi gerektiği vurgulanırken ailelere tavsiyeler de yapıldı. Bazı çocukların ilk günden sınıfa rahatlıkla girebildiğini, bazılarının ise uyum sağlamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu söyleyen psikolog Tuana Nur Yazıcılar, ilk günlerde okula gitmek istememe, sabah hazırlanırken huzursuzluk, ağlama, anne babadan ayrılmakta zorlanma, okul kapısından geri dönmek isteme ve normalden daha öfkeli ya da hassas davranma gibi tepkilerin görülebileceğini belirterek bu davranışların tek başına ciddi bir soruna işaret etmediğini ifade etti. Okula uyum sürecinde yaşanan kaygının nedenlerine değinen psikolog Saliha Şekeli ise Akre'ye yaptığı açıklamada okul fobisi ve kaygının sebeplerini anlattı.
1: Okul kaygısı her çocukta görülen dönemsel bir geçiş sürecinin sonucu olarak çocuğun okula gitme fikriyle birlikte yoğun korku, endişe ve huzursuzluk yaşamasına biz okul kaygısı diyoruz. Okul kaygısı okulu sevmiyorumdan çok daha farklıdır. Çocuk kendini gerçekten kötü hissedebilir. Özellikle ilk defa anaokuluna başlayan ya da kreşe başlayan çocuklarda, ilkokul 1'e başlayan çocuklarda ayrılık kaygısı yüksek derecede görülebiliyor. Bu anneden babadan uzun süre ayrı kalma korkusu en yaygın neden. Yeni ortama uyum durumu var. Yeni kurallar, yeni öğretmen ve sınıfların oldukça kalabalık olmaları ve burada nasıl davranacaklarını bilmemeleri çocuklar için bir kaygı sebebi. Akademik olarak kaygı, dersi anlamazsam akademik bir kaygı yaşayabilir. Sosyal kaygı da yine yüksek oluyor çocuklarda. Kimse benimle arkadaş olmazsa, alay edilirsem korkusu var. Aile kaynaklı olabiliyor kaygılarımızın sebebi. Aşırı korumacı tutum anne ve babada çocuğun kendine olan özgüvenini geliştirmediği için burada da kendi kaygısını çocuğa aktarması sebebiyle ve yüksek beklenti sebebiyle de çocukta yine yüksek kaygı duyabiliyoruz.
0: Çocuğun ne kadar sürede okula alışacağı konusunda kesin bir süre vermenin doğru olmadığını belirten uzmanlar, önemli olanın belirtilerin zamanla hafiflemesi olduğunu vurguladı. Bu süreçte ailelerin yaklaşımının da büyük önem taşıdığını belirten psikolog Saliha Şekeli, okul kaygısını azaltmak için ailelere şu tavsiyelerde bulundu.
1: Burada öncelikle çocukların okula gönderdikleri zaman anne ve babaların kendi kaygılarını çocukların kaygısından ayırt etmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Yani bu benim kaygım mı yoksa çocuğumun kaygısı mı? Ki genelde maalesef anne ve babaların kaygısının yüksek olması ve çocuklarına bunu yansıtmalarıyla çocukta da kaygı seviyesi yükselebiliyor. Belirsizliği somutlaştırabiliriz çocuklarda. Okulun fiziki ortamını önceden gezdirip günün akışını net cümlelerle anlatabiliriz. Mesela burada önce oyun oynayacaksınız, sonra yemek yiyeceksiniz, ardından ben seni almaya geleceğim gibi çocuğun anlayabileceği bir dil kullanmamızda fayda var. Ayrılma ve karşılama rutininde de kısa ve net bir vedalaşma yapmak, ayrılık anını uzatmak, bir kere daha sarılayım ya da işte kapı aralığından çocuğu izlemek çocukta kaygıyı tırmandırır. Gizlice kaçmamak gerekiyor. Çocuk başka bir şeyle ilgilenirken habersizce ortamdan uzaklaşmak terk edilmişlik hissi verir ve güveni zedeler. Mutlaka vedalaşarak ayrılalım. Ve söz verilen saatte orada olmak da çocuk için çok önemli. Okul sonrası uyum da bizim için çok önemli. Çocuk okuldan eve geldiği zaman ona sorgulamamamız lazım. Günün nasıl geçti, ne yaptın diye sormak yerine seni gördüğüme sevindim demek ve seni dinlemeye hazırım mesajını vermemiz bizim için çok önemli. Okuldan yeni gelen çocuklarda ağlama, öfke veya yorgunluk görüldüğünde yeni bir yere alışmak bazen zor ve yorucu hissettirebilir. Bu çok normal diyerek duygusunu onaylayabiliriz. Geçiş nesnelerinden yararlanabiliriz. Ayrılık kaygısı yoğunsa çocuğun cebine koyabileceği küçük bir aile fotoğrafı veya sevdiği minik bir oyuncak güvenli bir bağ köprüsü kurar. Güvenle yaklaşırsak, çocuğa güven verirsek her şeyin üstesinden gelebiliyoruz. Müzik
0: Sosyal medyadaki sağlık önerilerine dikkat. Sosyal medyada ve internet ortamında hızla yayılan sağlık önerileri vatandaşları yanlış ilaç ve bitkisel ürün kullanımına yönlendirebiliyor.

0: diyor. Profesör Doktor Yasemin Açık özellikle mucize kür ve kesin çözüm gibi ifadelerle sunulan içeriklere karşı uyarıda bulundu. Açık, dijital mecralardaki her sağlık bilgisinin güvenilir olmayabileceğini belirterek ilaç ve takviye kullanımına ilişkin kararların hekimlere bırakılması gerektiğini vurguladı. Bitkisel ürünlerin ilaçlarla etkileşime girebileceğine dikkat çeken Doktor Açık, özellikle kronik hastalığı bulunanların bu ürünleri kullanmadan önce uzman görüşü alması gerektiğini söyledi. Bir ürünün doğal olmasının herkes için güvenli olduğu anlamına gelmediğini belirterek, kişilerin sağlık durumlarının ve kullandıkları ilaçların farklılık gösterdiğini ifade etti. Uzmanlar, yüksek izlenme sayılarının veya tanınmış kişilerin paylaşımlarının bir sağlık bilgisinin güvenilir olduğunu göstermediğine dikkat çekiyor. Özellikle hamileler ve çocukların bu tür içeriklere karşı daha temkinli olması gerektiği belirtiliyor. Okul alışverişinde sağlığa dikkat. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye alışverişi hızlanırken uzmanlar velileri ürünlerin güvenilirliği konusunda uyarıyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Sevil Bilir özellikle internet üzerinden yurt dışından getirilen ve denetimden geçmemiş ürünlerin sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Ürünlerin ambalajında üretici veya ithalatçı bilgilerinin bulunması ve ürünün çocuğun yaş grubuna uygun olduğunun kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Silgi, boya, keçeli kalem, parmak boyası, oyun hamuru, yapıştırıcı, plastik kaplamalı kalem, kalem kutusu ve çanta gibi ürünlerde daha dikkatli olunması gerektiği ifade edildi. Fitalat, benzen, bazı azo boyalarla kurşun, kadmiyum ve cıva gibi maddelerin çocukların hormon, üreme, gelişim ve sinir sistemleri açısından risk oluşturabileceği vurgulandı. Bu sebeple özellikle kokulu, yiyecek veya oyuncak görünümünde tasarlanan ürünlerin küçük çocuklar için daha fazla risk taşıyabileceğine dikkat çekildi. Pasif içicilik milyonları etkiliyor. Dünya genelinde pasif sigara içiciliğinin sağlık üzerindeki etkileri bir kez daha gözler önüne serildi. 2023 yılında dünya nüfusunun %34'ü pasif içiciliğe maruz kaldı. Araştırmada bu maruziyetin yaklaşık 1 milyon 660 bin erken ölümle ve 45 milyon kişinin sağlık sorunları yaşamasıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Araştırmaya göre pasif içiciliğe maruz kalan milyonlarca kişi alt solunum yolu enfeksiyonuyla bağlantılı olan hastalıklar yaşıyor. Pasif sigara dumanının özellikle kalp damar ve solunum sistemi üzerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği ifade edildi. Maruziyetin iskemik kalp hastalığı, ilme, akciğer hastalıkları, astım ve solunum yolu enfeksiyonlarıyla bağlantılı olduğu aktarıldı. Avustralya'da çocukları sosyal medyada korumayan platformlara ağır ceza. Avustralya, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni ve kapsamlı bir düzenleme hazırlıyor. Yapılan bir açıklamada çocukların sosyal medya platformlarında ticari amaçlarla kullanılmasına izin verilmeyeceği vurgulandı. Tasarıya göre teknoloji şirketleri 18 yaş altındaki kullanıcıların güvenliğini sağlamakla yükümlü olacak. Platformlardan müstehcenlik, siber zorbalık, suçu teşvik eden paylaşımlar ve yeme bozukluklarını tetikleyebilecek içeriklere karşı önlem almaları istenecek. Çocuklar için güvenli bir dijital ortam oluşturamayan ve özen yükümlülüğü kurallarını ihlal eden teknoloji şirketlerine 78 milyon dolara kadar para cezası uygulanabilecek. Endonezya'da uçuşlara yanardağ engeli. Endonezya'da Anak Krakatau yanardağının patlamaları hava ulaşımını etkiledi. Yaklaşık 3 bin uçuşun durdurulması nedeniyle 340 binden fazla yolcu mahsur kaldı. Günlerdir aksayan hava ulaşımının yeniden başlaması için çalışmalar sürerken, havalimanında yaklaşık 178 uçağın bulunduğu ve gerekli kontrollerin ardından uçuşların yapılacağı kaydedildi.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Yayınlanan son değerlendirmelere ve tahminlere göre yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak Karadeniz'in bazı kesimlerinde, özellikle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel sağanak yağışları görülebilir. Sıcaklıkların iç ve kuzeydoğu kesimlerde

0: de 2 ila 4 derece artarken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün İstanbul ve Ankara'da sıcaklık 28, İzmir'de 32 derece. Adana'da 37, Denizli'de 36, Şanlıurfa'da 35, Diyarbakır ve Gaziantep'te 34, Muğla'da 33 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 41, Medine 44, Taşkent 38, Saraybosna 30 ve Melbourne sağanak yağışlı 18 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Ankara Kırıkkale, Kırıkkale Yozgat, Çorum, Ankara, Malatya, Kayseri ve Antalya Korkuteli güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 48.47, 1 avro 56.42 Türk lirası, altının gramı ise 6.850 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programımızda okula yeni başlayanlarda okul fobisi üzerine konuşulacak. 16.15'te düşüncelerimizin davranışlarımız ve kararlarımızı etkileri üzerine sağduyulu akıl söyleşisi, 17'de dünyadan farklı konuklarla gez gör ibret al, 19.50'de en güzel rehber, 20'de son peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Tevbe ile ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diliyor, tövbe ediyorum." Her kim bu Seyyidül İstiğfarı sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur. Seyyidül İstiğfar'ın anlamı şöyledir sevgili dinleyiciler: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur. Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz

0: Ve sonunda sadece ona döneceğiz.
1: Ve ilahukum ilahun vahid. La ilahe illa huve'r-rahmanur-rahim.
0: Sizin ilahınız tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Sonsuz rahmet sahibi Rahman'dır. Daima merhamet eden Rahim'dir.

0: إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
1: الله odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir ki? Kullarının geleceğini de geçmişini de bilir. Kullarsa O'nun ilminden dilediği hariç hiçbir şey bilmezler. Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır ve onları korumak kendisine ağır gelmez. Çok yüce, Ali, çok büyük, azim olan O'dur. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden ayrılıp açığa çıkmıştır. Artık kim tağutu, sahte tanrıları inkar edip Allah'a iman ederse, o asla kopmayacak, sapasağlam kulpa tutunmuştur. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.''

İman edenlerin dostu Allah'tır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostuysa tağutlardır. Onları aydınlıktan karanlıklara sürükler. Cehennemlik olanlar işte onlardır. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.

Elif, Lam, Mim. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. O sana gerçeği açıklayıcı, kendinden öncekileri tasdik edici olarak kitabı indirdi. İnsanlara hidayet rehberi olsun diye daha önce de Tevrat ve İncil'i indirmişti. Şimdi de Furkan'ı indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, hak edene cezasını verendir. Yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği şekilde biçimlendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Çok güçlü olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.

0: müşrikîn.
1: İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat tevhide bağlı bir Müslümandı. O müşriklerden değildi.

0: ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
1: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Geleceğinde hiçbir şüphe bulunmayan kıyamet gününde sizi toplayacaktır. Allah'tan daha doğru söyleyen kimdir?
0: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٍ وَاِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir oldular. Tek ilahtan başka ilah yoktur. Söyleye geldikleri bu şeye son vermezlerse, inkar edenlere kesinlikle elem verici bir azap çarpacaktır.
0: ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
1: İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Öyleyse sadece ona kulluk edin. O her şeyi koruyup kollayandır.
0: İttabi' ma uhiye ileyke min rabbik la ilahe illa hu ve a'rid anil müşrikîn.
1: Habibim, sen Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklere de aldırma.
0: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: واتبعوه لعلكم تهتدون.
1: Habibim, de ki, ey insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm. Göklerin ve yerin hükümranlığı ancak O'na aittir. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve hem ümmi hem nebi hem de Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmiş biri olan Resulüne iman edip O'na tabi olun. Böylece hidayete erersiniz.
0: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ

0: O, kendi iradesine bağlı olarak melekleri vahiy ile birlikte kullarından dilediği kimselere gönderir ve o kullara der ki, benden başka ilah olmadığına, bu nedenle sadece benden korkup sakınmaları gerektiğine dair insanları uyarın.
1: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى
0: Sesini yükseltsen de, alçaltsan da fark etmez. Çünkü o, fısıltıyı da, ondan daha gizlisini de bilir. O, Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler sadece ona aittir.
1: وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ

0: أَنَا فَعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي.
1: Ben seni peygamber olarak seçtim. Artık sana vahyedilen şeye kulak ver. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve beni zikretmek için namaz kıl.

Habibim, senden önce gönderdiğimiz her peygamberi ancak kendisine benden başka hiçbir ilah yoktur, o halde bana kulluk edin diye vahyederek gönderdik.

0: أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: Zünnun lakabıyla bilinen Yunus'a da hikmet ve ilim vermiştik. Vaktiyle o öfkelenerek kavmini terk edip gitmişti de bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içerisinde, "Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum." diye bize seslenmişti.
0: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
1: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir.
0: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
1: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Muazzam arşın sahibidir.

0: إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Allah ile birlikte başka bir ilaha yakarıp kulluk etme. Ondan başka ilah yoktur. Her şey yok olacak, onun zatı kalacaktır. Hüküm sadece ona aittir ve siz sadece ona döndürüleceksiniz.
0: Ya eyyuhen nasu zkuru ni'metallahi aleykum. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
1: Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka gökten ve yerden sizi rızıklandıran başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl bu hakikatten döndürülüyorsunuz?
0: İnnehum kanu iza qila lahum la ilahe illallah yestekbirun.
1: O inkarcılar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde büyüklük taslayıp inkar ediyorlardı.
0: Kul innema ana munzir. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ
1: Habibim, de ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, vahittir. Karşı konulmaz güç sahibi, kahhardır.

0: Ha-mim. Bu kitap çok güçlü, aziz, her şeyi bilen, alim, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, çok şiddetli cezalandıran, kudret sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş de O'nadır.
1: Huvel hayyü la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
0: Diri olan hay odur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse ona dini kendisine haskılarak yakarıp kulluk edin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
1: Rabbul meşriki vel meğribi la ilahe illa huve fettehizhu vekila.
0: Doğunun ve batının Rabbi odur. Ondan başka ilah yoktur. O halde sadece onu vekil edin.

0: Ayetlerle Çarşamba günü duaları.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Sağduyunun sesi Akra.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu verdiğim haber pek büyük bir haberdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Gençlerde sosyal jet lag uyarısı. Hafta içi erken saatlerde uyanan, hafta sonu ise geç saatlere kadar uyuyan gençlerin uyku düzenindeki değişimin kaygı düzeyini artırabileceği belirtildi. 235 binden fazla gencin verilerinin incelendiği kapsamlı araştırmada hafta içi ve hafta sonu arasındaki uyku düzeni farkının sosyal jet lag olarak adlandırılan biyolojik ritim bozukluğuna yol açabileceği ortaya kondu. Sosyal jet lag, kişinin biyolojik saatiyle okul ve sosyal yaşamın gerektirdiği saatler arasındaki uyumsuzluğu ifade ediyor. Araştırmalar özellikle gençlerde bu uyumsuzluğun ruh sağlığı sorunları ve kaygıyla bağlantılı olabileceğine işaret ediyor. Sorunu derinleştiren etkenlerden biri de gece saatlerinde yoğun telefon ve ekran kullanımı. Ekranlardan yayılan mavi ışığın melatonin salgısını baskılayarak uykuya dalmayı zorlaştırabileceği belirtiliyor. Gece geç saatlere kadar süren sosyal medya kullanımı ve mesajlaşmaların da uyku süresini kısaltarak uyku düzenini bozabileceği bilinmekte. Uzmanlar gençlerin biyolojik ritmini korumak için sabah saatlerinde gün ışığından yararlanmasını ve hafta içi ile hafta sonu uyku saatleri arasındaki farkın mümkün olduğunca azaltılmasını öneriyor. Dijital cihazların gece yatak odasının dışında tutulması ve bildirimlerin kapatılması da uyku kalitesini destekleyen önlemler arasında. Okul alışverişinde sağlığa dikkat. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye alışverişi hızlanırken uzmanlar velileri ürünlerin güvenilirliği konusunda uyarıyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Sevil Bilir, özellikle internet üzerinden yurt dışından getirilen ve denetimden geçmemiş ürünlerin sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Ürünlerin ambalajında üretici veya ithalatçı bilgilerinin bulunması ve ürünün çocuğun yaş grubuna uygun olduğunun kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Silgi, boya, keçeli kalem, parmak boyası, oyun hamuru, yapıştırıcı, plastik kaplamalı kalem, kalem kutusu ve çanta gibi ürünlerde daha dikkatli olunması gerektiği ifade edildi. Fitalat, benzen, bazı azo boyalarla kurşun, kadmiyum ve cıva gibi maddelerin çocukların hormon, üreme, gelişim ve sinir sistemleri açısından risk oluşturabileceği vurgulandı. Bu sebeple özellikle kokulu, yiyecek veya oyuncak görünümünde tasarlanan ürünlerin küçük çocuklar için daha fazla risk taşıyabileceğine dikkat çekildi. Pasif içicilik milyonları etkiliyor. Dünya genelinde pasif sigara içiciliğinin sağlık üzerindeki etkileri bir kez daha gözler önüne serildi. 2023 yılında dünya nüfusunun %34'ü pasif içiciliğe maruz kaldı. Araştırmada bu maruziyetin yaklaşık 1 milyon 660 bin erken ölümle ve 45 milyon kişinin sağlık sorunları yaşamasıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Araştırmaya göre pasif içiciliğe maruz kalan milyonlarca kişi alt solunum yolu enfeksiyonuyla bağlantılı olan hastalıklar yaşıyor. Pasif sigara dumanının özellikle kalp damar ve solunum sistemi üzerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği ifade edildi. Maruziyetin iskemik kalp hastalığı, inme, akciğer hastalıkları, astım ve solunum yolu enfeksiyonlarıyla bağlantılı olduğu aktarıldı. Endonezya'da uçuşlara yanardağ engeli.

Sıcaklıkların iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artarken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün İstanbul ve Ankara'da sıcaklık 28, İzmir'de 32 derece. Adana'da 37, Denizli'de 36, Şanlıurfa'da 35, Diyarbakır ve Gaziantep'te 34, Muğla'da 33 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Ankara'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programımızda okula yeni başlayanlarda okul fobisi üzerine konuşulacak. 16.15'te düşüncelerimizin davranışlarımız ve kararlarımızı etkileri üzerine sağduyulu akıl söyleşisi, 17'de dünyadan farklı konuklarla gez gör ibret al, 19.50'de en güzel rehber, 20'de son peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.

İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
2: Aynadaki İnsan programından hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha huzurlarınızdayız efendim. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu haftaki programımızda okula yeni başlayan çocuklarda okul fobisini konuşacağız. Okul fobisi nedir? Çocuğumuzda okul fobisi olduğunu nasıl anlarız? Özellikle okul fobisi olan çocuklara karşı ebeveynlerin tutum ve davranışları nasıl olmalı? Nelere dikkat etmeli, neler yapmalı ya da neler yapmamalı? Yine çocuklarımızın, okul fobisi olan çocuklarımızın okula daha iyi adapte olmaları için öğretmenlere düşen sorumluluklar neler? Aile, öğretmen, okul üçgeninde nelere dikkat etmek gerekir? Bunları ve elbette daha fazlasını yayınımız içerisinde konuşacağız değerli konuğumuzla birlikte. Efendim şu anda program konuğumuz psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Rüstem Aşkın Beyefendi. Rüstem Hocam hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim.
2: Nasılsınız?
3: Sağ olun. Sizler nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyoruz. Bizler sizi gördük, mutlu olduk. Yine istifade edeceğimiz bir program olacak sayenizde. Davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz
3: ben
2: efendim.
3: Teşekkür ederim. Ne demek?
2: Evet, bugün yeni okula başlayan çocuklarda okul fobisini konuşacağız sizinle. Bu arada yeni eğitim öğretim yılı da başladı. Hayırlı uğurlu olsun öğrencilerimize, öğretmenlerimize, size, fakültede. Tabii ki siz de haklısınız. Okul fobisini konuşalım diye araştırma yaptığımda hem çocukluk çağında hem de ergenlerde görülebilen bir fobi olduğuna dair makalelerle karşılaştım. Bunu sizinle detaylandıracağız inşallah ama dilerseniz öncelikle okul fobisi nedir ve biz çocuğumuzda okul fobisi olduğunu nasıl anlarız ve en çok da hangi yaş aralığında daha çok karşımıza çıkıyor? Bununla başlayalım isterseniz. Buyurunuz.
3: Evet, sözünü ettiğiniz gibi en çok yeni başlayan çocuklarda çıkıyor tabii ki. Bu çocuklar ilk defa yabancı bir topluluğun içine giriyorlarsa haliyle ana sınıflarında daha fazla da diyebiliriz. Çünkü ilk orada kendi anne babasından, evinden ayrılıyor çocuk. Farklı bir ortam. Ama sadece yeni başlayanlarda da değil. Yani ileride ve eski öğrencilerde bile okul fobisi devam ede gelebiliyor.
2: Hangi tür belirtiler çocuğumuzda okul fobisi olduğunu gösterir bize?
3: Çok speküle edilen bir konu. Hani çocuk azıcık ağlasa, azıcık ürkse, birazcık şaşkınlık yaşasa hemen okul fobisi de değil bunlar elbette ki. Ama okul fobisi olan çocukta gerçekten ısrarlı ve sürekli bir şekilde bağırarak ağlama, ayak direme, sürekli midesinin bulanması, gitmek istemediğini sürekli söyleme, geri kaçmaya çalışma gibi annesinin belirtiler, eteğine yapışma filan yoğun belirtiler yaşadığında bunlar da okul fobisinden söz edebiliriz.
2: Bunda bir süre var mıdır hocam? Yani bir gün, üç gün, üç hafta, bir ay sürekli böyleyse dediğimizde evet buna okul fobisi, okul sendromudur diye patolojik bir tanı konulabiliyor mu?
3: Tabii birkaç haftadan uzun sürerse bu esasen ama zaman zaman ilk günler bile çocuk kıyameti koparıyorsa bu çocukta muhtemel diyebiliriz. Bu süre gidiyorsa o zaman okul fobisi.
2: Patolojik demek bir sıkıntıdır diyoruz. Belki okul fobisi belirtilerini gözlemlemeden önce bir çocukta okul fobisi neden ve nasıl oluşur? Yani buna farkında olmadan ebeveyn tutum ve davranışlarında etkisi katkısı var mıdır?
3: Tabii ebeveyn tutumu yaygın bir görüş vardır. Çocuk anneden ayrılmak istemiyor değil, anne çocuktan ayrılmak istemiyor. Bazen de anneler çocuğuna çok aşırı düşkün, çocuğunu olağanüstü koruyor, her istediğini yapıyor, onu bir fanusta yetiştiriyorsa okullar fanus ortamına sahip değil ve olmamalı da. Kendi ayağı üzerinde durmasını arzu ediyorsak çocuklarımızın, işte bu tür çok koruyucu ebeveynlerde, bazen kendileri kaygılı, evhamlı olan ebeveynler gerekli gereksiz çocuğu ürkütebiliyorlar. Aman bak seni kaçırırlar ha, aman. Büyük ölçüde ilkel korkutmalarla çocuklarını hizaya getirmeye çalışabiliyorlar. Bu sefer çocuk okulun bir felaket cezalandırılma yeri olduğu gibi kafasında bir ürküntüyle okula başlıyor. Bu da onu gerçekten dağıtabiliyor.
2: Her çocuk aynı oranda mı etkileniyor bu davranışlardan?
3: Hayır, yok. Yani hani okul fobisini biraz sosyal fobi varyantı gibi de düşünürsek, mesela yetişkinlerde de çekingen insanlar, içe dönük insanlar yabancı bir ortama girdiklerinde nasıl ki daha fazla yüzleri kızarıyor, utanıyorlar, işte konuşamıyor iseler, çocukları da benzer şekilde daha içe dönük olan çocukların daha fazla fobik olacağını varsayabiliriz. Çünkü yabancı, yeni bir ortam.
2: Bilinmeyen.
3: Evet, ama ilk 5-10 gün her çocuğu, biz bile bu yaşta okullar açılıyor değil mi? Heyecanlanıyoruz, ediyoruz.
2: Evet.
3: Heyecanlanması, biraz gerilmesi, alıştığı konfordan, yaz tatili konforundan uzaklaşması. Bazen de çocuklar saat 6.30'da servise biniyorlar, ediyorlar. Onlara acımamak elde değil ne yazık ki.
2: Evet.
3: Bir müddet sonra da bu karanlıkta binecekler değil mi?
2: Evet.
3: O gibi eziyetli tarafı da olduğu için okulun çocuklar için caydırıcı ya da ürkütücü olabiliyor.
1: Aynadaki insan. Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Yüce Allah doğru söyledi.
2: Okul fobisiyle ilgili vaka olarak örnek verebileceğiniz örnekler var mıdır? Dinleyicilerimiz de evet belki budur, bizimki de bu var ya da demek ki bizimki sadece 3-5 gün süren bir şey mi, sonrasında fobi haline gelmemiş diyebilsinler.
3: Ha tabii, doğrudan tabii çocuklarla çalışmıyoruz ama ona benzer birçok tanık olduğumuz ya da bize başvuran danışanların kendi çocuklarında, yakınlarında ya da çocukluklarında gördüğümüz oluyor. Hemen mesela bazı kendi hastalarımız da kendi çocuğunu hemen danışıyorlar. Benim çocuğumda okul fobisi mi var? Halbuki kısa süreli, geçici, basit ve sıradan korkuları, kaygıları olmuştur çocuğunun. Onu birazcık nasıl davranacağına dair biraz yönlendirdiğimizde 3-5 günde onlar geçiyor.
2: Geçmeyenlere örnek verebilir misiniz? Neler vardır?
3: Geçmeyen, ısrar eden, gerçekten bırakın bize başvurmayı, bazen okul önlerinde filan ben şahit oluyorum. Çocuk orada var gücüyle ağlıyor, bağırıyor ya da servise binerken görüyorum evin üstlerinde filan. Ona binmemek için kapısına yapışıyor o.

0: servisin uzun uzun büyük çığlıklarla ağlayan çocuklar görüyorum. Yani yine bunların hepsine de okul fobisi demek doğru olmaz. Bir kısmı hani okulu zor diye, okulda yorulacağım, konforum bozulacak falan diye de istememeleri mümkün. Hepsi korktuğu için değil.
1: Bu ayrımı ebeveynler nasıl yapabilir, gözlemleyebilir? Yani siz uzman gözüyle hangisinin patolojik bir durum, hangisinin geçici bir durum olduğunu biliyorsunuz. Ama biz anne babalar çocuklarımızda neleri gözlemlemeliyiz ki geçici bir durumdur ya da burada başka bir şey var, kronik bir fobi var diyebiliriz?
0: Evet, çocuklarla eğer çocuklarıyla ebeveynler bir yetişkinle konuşur gibi konuyu analiz ederlerse çocuk gitmek istemediğinin sebeplerini onlara tek tek dökebilir. Korktuğunu, evden ayrılmak istemediğini, ben evden ayrıldığımda sizin başınıza bir şey gelecek diye korkuyorum gibi bir kısım çocuklarda da bu. Ben okuldayken ya annem hasta olur ya ambulans gelir vesaire olursa gibi bu tür yoğun kaygıları çocukları ifade edebilir. Bir de tabii ki deneyimli, tecrübeli öğretmenler de gelen çocuğun fobik mi değil mi olduğunu kolayca fark edebilirler. Çünkü ellerinde çok sayıda çocuk olduğu için ve yıllarca bunları gördükleri için onlarla da mutlaka tartışabilir. Bir de PDR'ci rehber öğretmenleriyle de yine tartışabilir.
1: Evet. Okula daha iyi adapte olması için bu tür çocukların neler yapılması gerektiğini, hem ailelerin üzerine düşen sizce sorumluluklar neler, dikkat edilmesi gereken yaklaşımlar psikolojik açıdan, hem öğretmenlerin, bunu öğrenmek istiyorum sizden ama öncesinde şunu sormak isterim. Aynı sınıfta okula karşı fobi geliştirmiş ve davranışları da bu yönde diğer çocuklardan daha hırçın olan çocuklarla okul fobisi olmayan çocuklar yan yana olduğunda diğerleri peki nasıl etkileniyor bundan?
0: Ha yani eğer okul fobisi varsa çocukta, okulda da dediğiniz gibi çok hiperaktif, bazen saldırgan, sınır tanımaz birkaç çocuk var ve bu çocuğumuza sataşıyor, rahatsız ediyorsa o okul fobisini pekiştirebilir, güçlendirebilir, uzatabilir. Onları da yine PDR'e. Okuldaki rehberlik, danışmanlık öğretmenleri, burada fazlasıyla eğitime giriyoruz. Orada da malumunuz işte ebeveynlerin çoğu kabul etmezler, benim çocuğum kimseye sataşmaz, benim çocuğum melek gibidir. Bir kısmı benim çocuğum çok hassastır, aman ona farklı davranın filan deyince, öğretmenler gerçekten çok hassas olanla normal bir hassasiyeti olanlar arasında da şaşırabilirler.
1: Evet. Normal çocukları nasıl etkiliyor peki okul fobisi olan yaşıtlarıyla aynı sınıfta olmak, aynı sıralarda olmak?
0: Normal çocuklar, hani onlar sıraya gelmeyeceği için, okula gelmemekte direnecekleri için normal çocuklar çok etkilenmeyeceklerdir
1: yani çok
0: ama
1: onların yanında tepki göstermiyorlar.
0: Birkaç gün belki ebeveyn de sınıfa gelip durur ise o çocukları yatıştırıp, alıştırıp, rahatlatıp dönerse yine diğer çocuklar fazla etkilenmez. Ama çocuk ısrarla avazı çıktığı kadar sınıfta diğer çocuklar huzursuz olur. Ama çocuk diyorsa ki işte ben burada kaybolacağım, kaçıracaklar gibi yoğun korkular söylüyorsa öbür çocuklar bundan korkabilirler.
1: Evet, ister istemez. Yani dinamo etkisi olur mu diye düşündüm. Düşünsenize siz en ufak bir kaygı, korku olmadan gidiyorsunuz. Bir çocuk diğer çocuğun bu davranışlarını gördükçe ister istemez
0: rahatsız
1: sende de
0: olurlar.
1: Oluşabilir onlar.
0: Sınırdaki çocuklar hani gitsem mi gitmesem mi diye
1: İkili
0: fazla
1: mi? Evet.
0: Aradaki çocukları daha olumsuz etkileyebilir.
2: Aynadaki insan. Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Fobisi olan çocuklara anne babalar nasıl yaklaşmalı ve öğretmenler de dediniz artık tecrübeliler, kimin gerçekten fobisi var, kimin ki geçici anlıyorlar dediniz. Burada tutum ve davranışlarımız nasıl olmalı?
0: Şimdi eğer ebeveyn hassas, duyarlı bir ebeveyn ise çocuğunu okula başlatmadan haftalar, aylar önce onunla konuşacak, fikrini alacak, düşüncelerini öğrenecek,

0: çocuğunu ya gerçek okuluna ya da evlerine yakın olan birkaç okula gidip gezdirecek. Bak okullar böyle oluyor, şöyle güzel oluyor, burada arkadaşlar oluyor gibi onu alıştırmaları gerekiyor haftalar öncesinden. Bu durumda çocuklar evet yine okul fobisi var ise yine zorlanacaklardır ama az zorlanacaklar ve yine öğretmen ve ebeveyn desteğiyle onu kolayca çözebileceklerdir. Ama anne baba tam tersini yaparsa, dediğim gibi kaygılı, evhamlı, bak birisi kalemini alırsa şöyle yap, birisi seni iterse böyle yap, birisi sana ne diyelim hani döverse şöyle yap gibi, hep sanki okul alanını böyle tehditkar, kavgalı, kötü bir ortam gibi yansıtan cümlelerle çocuğunu uyarıyor, ediyorsa, bak seni kaçırırlar, sakın okul bahçesinden çıkma filan gibi, bunlar ise aksine çocuğu kışkırtıcı olacaktır. Yani fobik olmayan bir çocuğu bile fobikleştirebilecek.
1: Şu en çok söyledikleriniz arasında daha çok sanıyorum gözlemlediğim, hem eğitimli ailelerde de gözlemlediğim, ne yazık ki üzüldüğüm bir durum. Okulda sana şöyle yaparlarsa böyle davran, seni işte döverlerse şöylese, hep savunma halinde çocuğu. Okulda sürekli bir tehdit, tehlike var ve sen sürekli gardını almak zorundaymışsın gibi bir şey yapıyorlar. Sanki onu söyle dediklerini anne babaları, anne babalık görevlerini yerine getirmiş gibi belki düşünüyorlar naçizane. Hani beni de lütfen şey yapmayın anne babalar, sevgili anne babalar, ama böyle bir farkında olmadan yaptığımız yanlış bir davranışımız var. Bu çocuğun sadece çocukluk hayatı ve okul hayatını kapsayarak sormak istemiyorum hocam. Genel olarak kişiliğini, karakterini ve yetişkin olduğunda sosyal hayat ve insanlarla uyumunu nasıl etkiler? Böyle sürekli savunma halinde bırakılan, sana bunu yaparlarsa sen de bunu yap, hakkını yedirme, İşte döverlerse sen de vur.
0: Evet, bu. Yani şimdi bu bir kere ilk başta çocuğa da 3-5 yaşlarında bile yanlış bir problem çözme yöntemi, metodu, taktiği öğretiyoruz biz. Bir şey derse sen iki katını de, o seni iterse sen onu it filan. Yani problem çözmenin en kaba ve hatalı biçimini öğretiyoruz. Çocuk bunu sürdüre giderse, değil mi? Yetişkin bazen bir antisosyal, bazen psikopat bir çocuk bile üretebiliyoruz. O yönüyle problem çözme yeteneğimiz zayıf, uzlaşma yeteneğimiz zayıf. Onları mutlaka telafi etmemiz gerekiyor.
1: Veyahut bir şey olduğunda öğretmenine söyle. Sürekli şikayet eden bir insan, hani birini birine gambaz yiyen bir insan modeli de çıkabilir gibi geliyor. Ne dersiniz?
0: Bu evde de bunu teşvik ediyorsa ebeveyn, mesela kardeşiyle azıcık itiş kakış, hemen anne bana şöyle dedi, baba bana böyle yaptı filan gibi, o da ah sen niye öyle yaptın tarzında derhal harekete geçiyor, ediyorsa çocuğu biz ne yapılırsa gel şikayet et, ne yapılırsa gel söyle şeklinde, kendin çözme biz çözelim, değil mi? Tarzında yine yanlış problem çözme stratejisi öğretiyoruz.
1: Ne kadar güzel söylediniz. Yanlış problem çözme stratejisi. Bu galiba hepimizin çocukluk çağında ister istemez ucundan kıyısından ya da direkt olarak maruz kaldığımız davranış modeli oluyor ve bizim de ileriki hayatımızdaki problemlerimizi, yetişkin çağındaki problemlerimizi böyle yanlış metotlarla çözmeye devam ediyoruz. Geçmiş alışkanlıklarımızdan.
0: Yetişkinlerimizle böyle,
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii. Çok acı aslında. Evet. Farkında olmadan aslında çocuk yetiştirmek sadece hani onların yedirmek, içirmek, üstü başı, elbette bunlar da kıymetli, ahlaki anlamda bu çocukları donanımlı halde yetiştirmek çok kıymetli, ama galiba ilkokula göndermeden önce asıl ilkokul, hani hep diyoruz ya eğitim ailede başlar, çok ciddi bir kelime. Bunun altını doldurmak lazım hocam. Neler yapılması lazım sizce?
0: Yani bizim aslında kadim kültürümüzde, geleneğimizde, inançlarımızda çok güzel yol gösterici şeyler var.
1: Unutulmuş mu peki?
0: Yok, onları okuyoruz, tersini yapıyoruz.
1: Sorun burada,
0: değil
1: diyorsunuz.
0: Okuyor. Hatta başkasına nasihat ediyoruz, tersini yapabiliyoruz. Orada kendimizin inandığımız değerlerimizi, geleneklerimizi içselleştirmemiz, kendimize mal etmemiz, onları yaşamamız gerekiyor şart.
1: Orada
0: yani
1: bir sıkıntı var diyorsunuz.
0: Onlar bir süs değil yani, bir aksesuar, bir

0: hani övüneceğimiz, ne bileyim.
1: Sadece gurur vesilesi değil diyorsunuz.
0: Ona buna pazarlayacağımız şeyler değil, satılık şeyler değil.
2: Aynadaki insan. İyi düşünce güzel davranışı getirir.
1: Kadim öğretilerden yola çıkarsak o zaman hocam, yeni okula başlayan çocuklarımıza bizim değerli ebeveynlerimiz, gerçekten hem de bir psikiyatrist olmanızın hasebiyle ve uzman olmanızın nedeniyle bu gözle neler söylersiniz, neler tavsiye edersiniz?
0: Evet, şimdi bazen sosyal medyadan şikayet ederiz, bazen de sosyal medyanın yararları göz ardı edemeyiz. Birçok ebeveyn bu tür şeyleri muhtemelen sosyal medyada okumuş etmiştir. Ama sosyal medya okuyuculuğumuz zayıf olduğu için, bakın, hep eğer yine kaygılı, evhamlı bir anne tutup da hep şu çocuk okula gitmiş, şöyle olmuş, okula gitmiş, böyle olmuş gibi bir de oradaki kötü sunuları, kötü iletileri seçerek okursa, tam tersine sosyal medyanın kötü yüzüyle karşılaşmış olur. Ama gerçekten alanında uzman olan bilim insanlarını, bak bilim insanı, bunu da özenle söyleyeyim, okuyarak ne yapacaklarına dair o yol gösterici kılavuzlara uyarlarsa, ki uyuyorlar, çoğu yapıyorlar bunu, ona eminim, birçok yöntemi öğrenmiş olacaklar. Öncelikle yeterli bilgi ve donanımla çocuklarına yaklaşmak ve mutlaka okula gitmeleri gerekiyor önden. Birkaç kere ve mümkünse mesela bir iki arkadaş aynı sınıfa girerler ederlerse onlar da bir avantaj oluyor. Öğretmeniyle tanışmak, değil mi? Ki öğretmenler de burada neler yapacağını çok iyi biliyor. Nadiren birkaç öğretmen bilmesine rağmen yapmayabiliyor. Ya da kimisi usanıyor, yoruluyor.
1: Ama oraya da gelen çok gencecik, minnacık bir beyin, beden ve onun geleceğini de etkileyecek davranışlar da muhatap
0: tabii
1: oluyor. O çocuğun bütün hayatını belki şekillenmesine sebep oluyor. Değil mi? Eğitim öğretim yılı uzun bir süre çocuklar.
0: Orada da okulun idarecisi,
1: evet, idarecisinde dediğiniz gibi iş ona düşüyor, haklısınız. Yine çocuklarda, özellikle ilkokul çocuklarında okul fobisi konusunu sizinle yayına gelmeden önce araştırırken, ergenlik döneminde de bir okul fobisi, okul sendromu başlığıyla karşılaştım. Bu hakikaten ilgimi çekti. Dedim acaba ergenlik döneminde de olabiliyor mu? Hocama bunu sormak isterim diye. Neler söylersiniz?
0: Tabii olabiliyor. Şimdi mesela bir çocukta okul fobisi var ise, ilkokula başlayan bir çocukta gerçek bir okul fobisi, o aslında her yaz tatili dönüşlerinde az ya da çok şöyle bir kendini gösterebiliyor. Ya uzun bir tatil dönüşünde. Bu ergenleşse bile aynı şey geçerli olabiliyor.
1: Cinsiyet farklılığı var mıdır? En çok hangi cinste gözüküyor peki bu fobi?
0: Genelde eşit ve erkek çocuklarda biraz daha fazla görünme eğilimi oluyor. Hı hı. Genelde eşittir, yaklaşıktır birbirine. Ama ergenlerde şöyle de olabiliyor. Hani ergenler daha çok algıları gelişmiş, etraflarında, evde ya da okulda olacaklara karşı daha duyarlı. Vücutları değişiyor, kıyaslamaları başlıyor. Kimisi güzel, kimisi kaşım şöyle, gözüm böyle filan gibi.
1: Bu kaygılar da mı devreye giriyor?
0: Bazı bana gülecek, burnuma şöyle diyecekler, gözüme böyle diyecekler gibi kaygılar da eklenebiliyor. O da yine sosyal fobisini
1: tetikliyor sanırım.
0: Evet. Yani alay edileceğim. Orada ona gülmeseler bile ona gülündüğü şeklinde yorumlayabiliyor.
1: Çözümü de konuşalım. Nasıl aşılabilir okul fobisi? Hem ergenlerde hem de çocukluk döneminde yaşanan okul fobilerinin aşılmasında profesyonel bir destek alındığında tedavi yolları ya da yöntem nasıl oluyor, ilerliyor?
0: Evet, yani çözümün içinde öncelik az önce bahsettiğim gibi koruyuculuk.
1: Evet.
0: Koruyuculuk, çocuğun oraya sürüklenmemesi için onunla uzun uzun okul konusunu konuşmak, araştırmak, tartışmak, gidiyoruz.

0: gidip görmek, gerekirse okulla ilgili filmler, gösterimler, kimi okulların şeylerinde de oluyor böyle cıvıl cıvıl veya hatta çizgi filmlerde de oluyor değil mi? Ona benzer şeylerle çocuğumuzu hazırlamak esas.
1: Koruyucu faktörler esas diyorsunuz. Peki bu sezon içerisinde evet hazırladık
0: Ama
1: ama yine de evet.
0: yine de oldu. Orada hem rehber öğretmen hem de ebeveynin çocuğuna ilk günler eşlik etmesi önemli. Öğretmenin tavrı çok çok önemli elbette ki. Yine de düzeltemiyorlarsa profesyonel yardım almalarında fayda var. Çocuk psikiyatristine, çocuk psikoloğuna gidebilirler.
1: Ergenlere yaklaşım nasıl olmalı? Onlara da okul zamanı eşlik edilmeli mi? Bahsettiğiniz yeni başlayanlar için anladığım
0: Ha,
1: kadarıyla.
0: ergenlerde bu denli beklenmez tabii ki. Onlarda sebebini iyi analiz ederek yaklaşılmalı. Az önce bahsettiğim gibi kendini çirkin algılıyor falan ise onlarla beraberce çözüm üretilmeli. Kendini hani hayali çirkinlik hastalığı dediğimiz durumlar söz konusuysa veya alay eden biri olmuş ise filan.
1: Vakti zamanında diyorsunuz. O da bilinç altında.
0: Tabii
1: Demek
0: onlarla
1: ki
0: ilgili
1: onunla
0: danışmanlık da alınabilir elbette ki.
1: ergenlik döneminde daha çok siyah sanıyorum dediğiniz gibi ergenliğin getirmiş olduğu fiziksel değişimlerin de beraberinde getirdiği kaygılar da var. Estetik kaygısı işte. Sesin kalınlaşması belki daha diğer çocukların sesi kalınlaşmamıştır erkeklerde. Onunla dalga geçebilirler ya da burnu. Hani daha çok dış faktörlerden. Hani
0: Tabii
1: okuldan
0: tabii.
1: korkma, ortamdan korkma, tehdit olarak ortam algılamıyor ama beni orada kabul etmezler gibi bir
0: Ha,
1: yanlış fikre
0: şöyle de
1: sahip galiba.
0: olabiliyor. Yani şimdi değişik bir dünyadayız. Mesela bütün kızların arkadaşı var, benim yok filan. Bir
1: Dert ediniyor böyle bir
0: ciddi bir
1: şeyi.
0: sorun olarak gören gençlere rastlıyoruz. Onlar da kaçınma eğilimi, dışlanmışlık hissi algılayabiliyorlar bunlardan.
1: Ama bütün bunlar profesyonel destek alındığında tedavi olunabilen ruhsal
0: Tabii,
1: sıkıntılar
0: tabii,
1: değil mi
0: tabii
1: hocam?
0: ki. Yani çocukla yakından çalışılır, tartışılır. Belki 3-5 seans sürdürülürse birçoğu çözülebilir.
1: Yani korkmamak lazım, kaygılanmamak lazım.
0: Tabii ki,
1: Ebeveynler en
0: tabii ki.
1: azından
0: Hallolmayacak işler değil.
1: çözümü olduğunu bilmeliler.
0: Evet.
1: Sizin vasıtanıza da kendilerini aktarmış olalım buradan, radyo frekanslarımızdan. Çok teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza
0: Ben
1: katıldığınız
0: teşekkür
1: için.
0: ederim.
1: Konumuzla ilgili değerli görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştınız. Son dakikalar içerisindeyiz. Yine özellikle okul fobisiyle ilgili söylemek istedikleriniz varsa dinleyicilerimize hem öğrencilerimiz arasında okul fobisini yaşayanlar varsa hem de ebeveynlere hem de öğretmenler
0: Evet,
1: varsa bizi
0: evet.
1: dinleyen.
0: Yani
1: Buyurun.
0: bir kere öncelikle her ürken, her endişe duyan, her heyecanlanan çocuğumuzda okul fobisi yoktur. Ama çok belirgin, baskın, yoğun bir kaygı, korku yaşayan çocukları ise aman bu şımarıklıktan yapıyor, bunun ilacını biliyorum ben, itip kalkmak gibi yöntemler okul fobisini yalnızca pekiştirir sevgili ebeveynler. Zaten bunlar konusunda bilinçli olduğunuzu düşünüyorum. Ama yine de problem devam ederse mutlaka rehber öğretmenle, mutlaka okul idaresiyle temas kurun. Yine ederse uzman danışmanlığı almanızı öneririm.
1: Öğrencilere tavsiyeniz ne olur hocam peki? Fobisi olan diyelim gençler bizi dinliyor ya da çocuklarımız dinliyor.
0: Öğrencilerimiz de bilsinler ki zorlanmak güzeldir. Zorlanmadan olmaz. Eğer zorlanıyorlarsa o onları daha güçlendirecek, daha kalıcı bir şekilde hastalık şeklinde değil, güç, irade şeklinde büyütecek işlemlerdir, unutmasınlar.
1: Okulda korkulacak bir yer değildir, değil mi?
0: Ha,
1: Nacizane
0: ha.
1: benim de söyleyeceğim. Çok güzel bilgiler öğrendiğim, bana yeni ufuklar açan, eğlendiğim, sosyal aktivitelere katıldığım bir yer aslında.
0: Ömür
1: Kendimi
0: boyu değil mi?
1: geliştirdiğim, evet,
0: Ömür
1: güzel bir
0: boyu
1: yer. Evet.
0: okul arkadaşlarımızla
1: Hem
0: ilişkimiz
1: nasıl
0: bitmez.
1: hala devam eden, evet
0: Evet.
1: değil mi? İlkokul arkadaşlarımız, üniversite arkadaşlarımız, beyefendilerin askerlik arkadaşları.
0: Tabii.
1: Yani arkadaşlık, sosyalleşmek istiyorsak bence okul bunun için en doğru adres.
0: Tabii.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: hocam. Sağ olunuz,
0: teşekkür ederim.
1: varınız.
0: Sağ olun.
1: Efendim bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Aynadaki İnsan programını burada noktalıyoruz. Bugünkü programımızda özellikle okula yeni başlayan çocuklarda yaşanan, görülen okul fobisini konuştuk. Kimine değerlendirdik? Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Rüstem

0: Hem Aşkın Beyefendi bizlerdeydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve önümüzdeki haftalarda yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
1: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki İnsan sona erdi.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: En çok spor yaralanmalarında kas yırtıkları var. 2. Şiddetli ağrılar. Her spor yapanda hemen hemen ağrı oluyor. Eğer bu ağrı 2 saat 3 saat sürüyorsa laktik asit dediğimiz laktik asit vardır. Hamlık ağrısı deriz ona. Bu ağrı neden olur? Uzun süreli spor yapmamış, 3 ay yapmamış hemen bir gün başlamış o ağrı olur. Ona çok takılmayın, o geçer. Duş alırsınız sıcak su, duşu sıcak su demeyin ılık deyin daha mantıklı. Sıcak bazen kanlanmayı da arttırıyor. Bazı hastalıkları tetiklediği için ılık duş yapın. Ondan sonra orada buz kompresi yapın oraya ağrıyan bölgeye. O rahatlatacaktır onu. 5-6 saati geçmez. Ama ağrı eğer 2 gün, 3 gün, 4 gün sürüyorsa bil ki ciddi bir sıkıntı var. Orada yırtığın var veya orada bir lifatman var veya kaslarda ciddi bir sıkıntı var. Dolaşma da problem olabilir. Onları değerlendirmek lazım. Bir uzmana gitmek lazım. En önemli şeylerden birisi nedir? Spora başladık. 2-3 saat önceden en azından işte badem, fındık, onlar mineralleri yüksektir. Magnezyum, kalsiyum yüksektir. Proteini de var. Ondan sonra isterseniz bir kepekle ekmeğin içine bir domates, peynir koyarsınız. Onu yersiniz. Bu şekilde spora başlarsınız. Bu şekilde gidersiniz. Profesyonel sporcular ne yapıyor? Spordan 2 saat, 3 saat önce bir tavuk, böyle yağsız bir tavuk alıyorlar veya et alıyorlar. Proteini yüksek çünkü onların. Bir tane pilav veya makarna alıyorlar. Meyve suyu yapıyorlar kendilerine. Bu şekilde devam ediyorlar. Bir de 4-5 saat önceden sıvı takviyesi yapıyorlar. Çünkü sporla vücuttan ter atılacak. Spor bittikten sonra ne yapıyorlar arkadaşlar? Bittikten sonra duşlarını aldıktan sonra geçiyorlar. Bir saat sonra vücut yavaş yavaş kendini toparlamaya ve kan dolaşımı yavaş yavaş sabitlenmeye doğru. Ondan sonra ne olmaya başlıyor? Depolar boşalıyor sporcularda. Eğer bu depoyu doldurmazsa ne olur? Bu sefer kas ağrıları olacak. Onu bildikleri için sporcular hemen spordan sonra şekerli yine karbonhidratlı besinlerle bu depoyu doldurmaya çalışıyorlar. Yine makarna, pilavdır, meyve sularıdır, efendim proteinlerle destekli. Bu şekilde besin alıyorlar. 2 saat sonra da bunu yapıyorlar. Bu şekilde depoları dolduruyorlar.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Men salla ve huve yurai fakat eşrek ve men sâme ve huve yurai fakat eşrek ve men tesaddaka ve huve yurai fakat eşrek. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed İbni Hanbel'den Tahavi'de, Taberani'de, Müstedrek'te kaydedildiğine göre buyurmuşlar ki Şeddad İbni Evs radıyallahu anh'ten buyurmuşlar ki Men salla ve huve yurai fakat eşrek. Her kim namaz kılar ama riya ile kılarsa, riyakarlık ederek kılarsa, müraice kılarsa şirk koşmuş olur. Ve men sâme ve huve yurai, her kim oruç tutar ama riya ile tutarsa, müraice tutarsa şirk koşmuş olur. Ve men tasaddaka ve huve yurai fakat eşrake, her kim malından bağışta bulunur, tasadduk ederse ama müraice riya ile yaparsa bu verdiği şeyi şirk koşmuş olur. Biliyorsunuz bir vücudun yaptığı işler var. Onlara zahir ameller diyoruz. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, abdest alıyoruz. Dışa dair, dışta olan, gözle görülebilen işlerimiz var. Bir de iç dünyamız var, kalbimiz var, niyetlerimiz var. Biliyorsunuz bu kalbe ait niyette çok büyük tavsiyeler ve ikazlar gelmiştir hadis-i şeriflerde. Biz Müslümanlar bir güzel işi sadece dış görünüşünün güzelliğiyle değerlendirilmeyecek diye biliyoruz. Büyüklerimiz bize öğretmiş Peygamber Efendimiz. Niyet güzel olacak. Ameller niyetlere göredir. Bunu her zaman söylüyoruz. Bir hırsız çocuğu dolandırmak, kandırmak için ilk başta ona bir şeyler veriyorsa bu verdiği şeyden sevap kazanır mı? Kazanmaz. Çünkü maksadı onu sonunda kandırmak. Efendim bir başka adam bir güzel işi, namaz kılma işini mesela bir adama kirin görünüp de ondan bir menfaat koparmak için yapıyorsa sevap kazanır mı? Kazanmaz. Çünkü riya olur, gösteriş olur. Ahiret amelini insanlar görsün, beğensinler, alkışlasınlar, bana avantaj sağlasınlar diye yapmaz Müslüman. Bunu çok iyi biliyoruz. Ahiret amelini dünyada insanlar görsün, beğensinler, alkışlasınlar da ben de bir takım şeylerden faydalanayım, sebepleneyim diye faydalanmak için ince, hassiz menfaat duygularıyla hesap yapan bir kimseye mürai derler. Yaptığı işe riya derler. Sus, mürai, çekil derler. Yani makbul bir şey değil. Amelleri makbul olmaz. Allah-u Teala Hazretleri riyakarlıkla yapılan ameli sevmez. Riya müşriklik gibidir. Ona şirki hafi demişler. Gizli şirk. Neden gizli şirk? Öteki adam puta tapıyor. Allah'ı bırakmış, Allah'ın yanında puta tapıyor, müşrik. Bu da dünyadaki bir insanın menfaatini celbetmek için adeta onun hatırını Allah'ın hatırına ortak koşmuş oluyor. Olur mu hiç? Bir şey Allah rızası için yapılırsa yapılır. Filanca adam beğensin, filanca adam hoş görsün diye yapılır mı? O bakımdan sanki Allah'ın varlığının yanında bir başka güç kuvvet varmış da kendisine fayda zarar sağlayacakmış da ondan menfaat gelecekmiş de diye düşündüğünden bir çeşit şirk içindedir ama bu şirk yaptığı mürailik gizli olduğundan gizli bir şirktir. Mürailik gizli, herkes anlayamaz. Ancak basiret sahibi bir insan bakar, ciğerinin köşesine okur, seni mürahi seni der ama ötekisi onun tatlı sözüne aldanabilir, aldatmasına aldanabilir. Herkes anlayamadığından gizli bir şeydir bu mürahilik. Kalbe ait bir ameldir, ameli kalbidir. İşte tasavvufun yani ilmi ahlakın tezkiye-i batının ilk başta düzeltmeyi, tedavi etmeyi esas aldığı hastalıklardan birisidir riya. Derviş yani has halis hakiki Müslüman yani işi lafta bırakmayıp da tatbikatını da yapan, İslam'ı yaşayan insan ilk önce neye dikkat edecek? Amelinin Allah rızası için olmasına dikkat edecek. Amelini gösteriş için başkası görsün, beğensin diye riya ile yapmayacak. Riya ile yaparsa gizli şirke düşmüş olur. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, bundan sonra artık şeytan ümidi kesmiştir. Suudi Arabistan yarımadasında artık puta tapılmaz. Geçti o şeylerin, Lat'un, Uzza'nın zamanı, devri. Artık ona tapılmaz. Şeytan ümidi kesmiştir, bir daha burada puta taptıramayacağını biliyor. Bu Müslümanlık geldikten sonra insanların puta tapmayacağına, puta tapmaya geri dönmeyeceğine kani ama ben ümmetim hakkında şirki hafiye düşmelerinden korkarım buyurmuş Peygamber. Riyakarlığa düşmelerinden korkarım. O halde kalbimiz pak olacak. Şöyle hür olacağız. Dini bakımdan, niyet bakımından efe olacağız. Cümle cihan halkı karşı

ben Rabbimin rızasını isterim, her işimi ona göre yaparım diyecek. Böyle derse kurtarır. Yoksa ince ince hesaplar yapar da dünya menfaati devşirmek için dinini istismar eder, kullanırsa hali harap olur. Allah-u Teala Hazretleri bizi halis Müslüman etsin. Riyakar etmesin. Ahiret amelini dünya için yapanlardan eylemesin. Dünya için dinini satanlardan eylemesin. Onun için değmez yani iki paralık dünya menfaati için insanın ahiretini harap etmesine lüzum yoktur. Bu hesap akıllıca bir hesap değildir. İnsan Allah-u Teala Hazretlerinin yoluna sarılmalı, rızasının eteğine yapışmalı, rızasını gözetmeli. Allah-u Teala Hazretleri böyle yapanın dünyasını da ahiretini de mamur eder. Kendi hayatımdan böyle yaşadığım misallere dayanarak söylüyorum ki, yahu sen bunu böyle yaptın binaenaleyh artık bir daha başına şöyle gelir böyle gelir işte o elde edeceğin şeyi elde edemezsin filan dediler bana çok şeyleri. Mevlam nasip etti elde etti. Hiç kimse mani olamadı. Ama kuldan beklediğim zaman da her zaman mahrum oldum. Kendi hayatımdan biliyorum. Dağın başında arabam bozuldu. Ramazan gününde efendim sıcağın altında yokuş aşağı yokuş yukarı arabayı iterek kakarak neyse bir şehre yakın bir yere efendim düşündüm ki o şehirde filanca ahbabım var. Ona giderim o bana yardım eder. O yardımların bütün kanalları kurudu. Hiçbir yerden yardım gelmedi. Perişan ola yazdım ama bir ders oldu bana, iyi oldu. Allah'tan gayriden ne zaman bir yerden bir şey ummuşsam bütün umduğum dağlara kar yağmıştır. Bütün tutunacağım dallar kurumuştur. Dayanacağım duvarlar yıkılmıştır. Benden size yani tecrübeye dayanan şey. Allah'a dayan. Allah'a tevekkül et. Allah'tan iste. Olmayacak şey olur. Ve men yetevekkel alallahi fehüve hasbü. Ayet var, delil. İşte o tevekkülü öğrensek, Allah'a dayanmayı, bağlanmayı öğrensek, hakkıyla tevekkül etsek Allah bizi kuşların yuvasında beslediği gibi besler. Hadis-i şerifte böyle geçiyor. Ben demiyorum. İfade Resulullah Efendimiz'in. Kuşa nasıl anası geliyor ağzına tutu tutu veriyor yiyeceği, öyle besler Allah-u Teala Hazretleri. Onun için bu beslenme için, maaş için, geçim için efendim riya yok. Değmez. Değmez ve çirkin, ayıp. Bu kadar nimeti Rabbimiz veriyor. Ondan sonra biz ona öyle mi muamele etmeliyiz yani? Öyle mi kulluk etmeliyiz? Çok ayıp, çok çirkin bir şey. Yakışmaz yani. Erkek adama yakışmaz. Mert kadına da yakışmaz yani. Kadına da yakışmaz, erkeğe de yakışmaz. Yani halis, dürüst insan dobra dobra olur. Pak gönüllü olur. Biz gittik Ankara'da, camimiz yok mahallemizde. Bir arkadaşımız vaat etti, şu kadarını ben parasını veririm. Ötekisi vaat etti, bu kadarını da ben veririm. Ölçüyoruz, biçiyoruz, topluyoruz. Yapacağımız işin onda biri bile etmiyor. Dediler ki filanca yerde bir hacı teyze var, efendim Ankara'ya yakın bir köyde. Tarlalarını filan çok sattı, çok para geçti eline. Hayırsever bir kadınmış, ona gidelim. Güçlü, kuvvetli efendim vaizlerden bir grup teşkil ettik, gittik kadına. Böyle sakallı, güçlü, ağzı söz yapan insanlar filan. Hacı teyze, bizim camimiz yapılacak mahallemizde, bize yardım et diyeceğiz ama şimdi vaiz efendi söz aldı. Hacı teyze dedi, cami yapmak çok iyidir dedi. Aldı böyle konuşuyor. İşte dedi, biz dedi camiye sizin isminizi veririz bilmem ne filan deyince hacı teyze hemen dur evladım dedi. Yok dedi, ben isim misim istemem dedi. Köylü kadın. İsim filan istemem dedi. Allah bilsin, Allah sevsin, razı dedi. Yardım edeceğim dedi. İsme filan lüzum yok dedi. Köylü kadın vaiz efendiye ders verdi. İşte o ihlas. Ötekisi gösteriş. Allah bilsin. Allah her şeyimizi halis, temiz kalbiyle rızası için yapmayı nasip etsin. Rızasına aykırı şeylerde de erkekçe, mertçe, efendim halisane, efendim istina göstermeyi istemem. Eksik olsun. Rabbim razı olmadıktan sonra bana dünyayı verseniz istemem diyecek bir olgunluğa eriştirsin cümlemizi. Men salla rek'ateyni fi halain la yerahu illallahu vel melaiketu kütebe lehu beraetun minen nar. Bu ikinci hadisi şerif. Bu da yine yukarıdaki hadisi şerif gibi riya gösteriş ile ibadet meselesine gelen bir hadisi şeriftir. Cabir İbni Abdillah rivayet edilmiş radıyallahu anh. Buyuruyor ki Efendimiz, men salla rekateyni fi halain. Her kim ki tenha bir yerde iki rekat namaz kılarsa. Niye tenhalığı zikretti? Yani kimsenin görmediği bir yerde, kimsenin görmesine bakmasına aldırmadan namaz kılmayı sevmiş gönlü, Rabbine ibadet etmeye iştiyak duymuş da tenha bir yerde namaz kılıyor iki rekat. Kim iki rekat böyle namaz kılarsa la yerahu illallahu vel melaiketu. Onu Allah'tan ve meleklerden gayrisi görmüyor. İnsanlar görmüyor. Melekler nasıl görür? Vücudumuzda müvekkel melekler var. Kiramen katibi.

0: cin var, amellerimizi yazanlar var. Onlar görüyorlar ama insanlar görmüyor. Öyle Allah'ın ve meleklerin gayrısının görmediği bir tenha yerde bir kimse iki rekat namaz kılarsa kütübe lehu beraetüm minennar. Ona cehennemden bir beraet kağıdı verilir, yazılır. Sen riyakâr kul değilsin. Tenhada yaptın bu işi. İnsanlar görsün diye yapmadın. Buyur diye. Yani cennetlik olacağının garantisi, cehenneme düşmeyeceğinin bir garantisi olmuş oluyor. Bu da nereye çıkıyor? Gösteriş yapmamaya, riyakarlık etmemeye çıkıyor. Yukarıdaki hadis-i şerifle bir bakıma uygun düşmüş oldu. Demek ki biz yapacağımız ibadeti böyle halisen yapacağız. Başkalarının görmesine aldırmayacağız. Yalnız şeytanın bir oyunu, şeytanın oyunları çoktur da insanı kandırmak için. Bir oyunu da şöyledir ki her güzel tavsiyenin arkasından gene yanına yanaşır, fıs fıs fıs vesvese verir. Bir başka tarafa saptırmaya çalışır o güzel nasihat. Şimdi mesela Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, efendim namazı cemaatle kılın. İşte kılma, evinde kıl filan bin bir tane vesvese verir insanı camiye gelmesin diye. Yok, Peygamber Efendimiz namazı cemaatle kılın buyurdu. O sünneti tutacağım. Çekil önümden. Geldi namaza. Efendim o zaman der ki, bak sen iyi bir Müslümansın. Sen şöyle herkesin önünde bir anlı şanlı, şöyle ölçülü güzel, okkalı bir güzel namaz kıl. Herkese ibret-i alem olsun, numune olsun. İşte namaz böyle kılınır desinler. Şöyle bir boynunu bir gözünü hafif kapat, böyle bir el pençe divan dur. Bütün herkes beğensin. Camiye gelmekten alıkoyamadı. Bu sefer de mürayilik yaptırmak. O zaman da diyecek ki, melun benim başka insanlarla işim yok. Ben Rabbimin divanında durur namazı onun için kılarım. Öyle başkası beğensin beğenmesin o benim aklıma bile gelmez. Ha, böyle derse o zaman da şeytan der ki, aferin ya sen benim umduğumdan daha da iyiymişsin. Gel bu rüya hakikaten kötü bir şeydir. Hiç kimsenin görmediği yerde evin köşesinde kıl, camiye gitme. Orada herkes görüyor. O zaman da öyle aldatır. O zaman da diyeceksin ki Allah-u Teala Hazretlerinin Resulünün camide kılın dediği namazı camide kılarım. Ondan sonra da gizli kılın dediği namazda şeyde kılarım. Emir onun, senin değil. Senin deliğini yapmak değil maksat. Camide kılındı, farz orada kılınacak. Ona tabi sünnetlerde orada kılınır. Orada riya olmaz. Ama evimde de nafile ibadetlerimi yaparım diyecek. Yani her şeyde her taraftan alıp da saptırmaya çalışır. Şeytanın oyununa gelmemek lazım. Farz ibadetler aleni olur. Aleni olmasında riya olmaz. Ve aleni olmasında faydalar vardır. Sen benim namaz vaktim geldi. Bir dakika bana müsaade, şu namazımı eda edeyim geleyim dersin. Ötekisi de düşünür kara kara. Yahu benim anam babam da namaz kılan insanlardı. Küçükken bana ne kadar tavsiye ederlerdi. Hatta öğretmişlerdi. Ben ne insanım ki? Bak bu kardeşim işi gücü arada bıraktı camiye gidiyor da ben namaz kılmıyorum. Hadi ben de kılayım der. Utanır. İbret alır. O da gelir. Al kardeşim şu zekatımı diye verirsin yanında. Düşünür adam. Ya bu zengin zekat veriyor. Ben de zenginim. Ben niye zekat vermiyorum? Ben Müslüman değil miyim? O da verir. Farz ibadetler aşikare yapılır. Nafile ibadetler gizli yapılır. Yani sevap kazanmak için boynumuza borç olmayan, yazılı olmayan şeyleri onları gizli yaparsın. Söylemezsen iyi olur. Saklarsan iyi olur. Herkesin seni efendim şey bilmesine, böyle gösterişe kaçmamak lazım. Burada da gene şeytanın bir oyunu vardır. O oyun vardır demiştim de bir misal hatırıma geldi. Şimdi bazı insanlar da demişler ki, yahu bir ibadet yaptığımız zaman başkalarının yanında konuşmaktan zevk duyuyoruz. İşte Allah kabul eylesin efendim, dün gece nasip oldu da kalktım da teheccüde, Allah nasip ettiği miktarda şöyle namaz kılıverdim. İşte biraz da oturdum, tesbih vazifemi çekiverdim. İşte biraz da Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okudum işte. Derken efendim gözlerimi kapadım, şöyle gördüm, böyle gördüm filan. Öyle gördün ama gördüklerini hep kaybettin sen. O gizli ibadetlerini açtın. Niye söyledin? Başkaları beğensin diye. Sen farkında değilsin ama için beğenmekten hoşlandığı için söyledin. Ha, demek başkalarının ibadetlerini görmesini, beğenmesini insanoğlunun içi istiyormuş. Nefsinin hoşuna gidiyormuş. Bunu vay senin nefis seni demişler bazı insanlar. Ben de senin kabahatlerini de insanlara söylerim. Yaptığı kabahatleri de insanlara söylerim. Sen ibadeti söylemekten hoşlanıyorsun ha? Ben de kabahatlerini de ortaya yayayım da gör. Bu sefer kabahatlerini yaymaya, söylemeye başlamışlar. Veyahut saklamamaya başlamışlar. O da doğru değil. Çünkü Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde bildiriyor ki bir insan bir kusur işlese gizli de sonra tevbe etse Allah affeder ama yayıp söylediği zaman artık aşikar oldu, affolmaz. Kanuni işlem başlar onun yapılması. Bu da yanlış. Kimisi de efendim meyhaneye gidermiş. Yani içki içmiyor da, yani halkın nazarından düşeyim diye filan böyle melami diyorlar. Kötü durumda gösterilmiş kendisini, kötü yerde gösterilmiş. Canım ne ona lüzum var ne buna lüzum var. Yani çizginin ne bu tarafına sapma lüzum var ne bu tarafına sapma lüzum var. Şöyle hadis-i şerifin gösterdiği hudutların çiğnemeden yolunca dümdüz gitmesi lazım. O tarafta bu tarafta doğru değil. Caddeyi, kübrayı bırakmamak lazım. Demek ki kötülüklerde aslında zarar var, elem var. İyiliklerde meşakkat bile olsa sonunda tat ve lezzet var. O lezzetlerin peşine gitmemiz lazım. Ama işin en kestirmesi bizim Allah'ın emrettiğini yaparım, yasak ettiğinden kaçarım, Resulullah'ın tavsiye ettiğini tutarım, efendim yasak ettiğine yanına semtine uğramam. Kolay işte, bu kadar basit.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Allah'ım, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Kötülük işledim. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin.

0: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Allah'ım, beni helal kıldığın şeyler sayesinde haram kıldığın şeylerden uzak tut. Beni lütfun ve ikramınla senden başka hiçbir şeye muhtaç bırakma.
0: Rabbi a'inni ve la tu'in alayhi وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي.
1: Rabbim, buyruklarını yerine getirmemde bana yardım et. Bu konuda bana engel olmak isteyene fırsat verme. Bu yolda başarılı olmamı nasip et. Beni mağlup ve başarısız duruma düşürme. Önümdeki engelleri bertaraf et, beni tökezletme. Bana yol göster ve hidayeti kolaylaştır. Bana saldıranlara ve haksızlık edenlere karşı beni destekle. Rabbim, beni daima sana şükreden, daima seni zikreden, daima senden çekinen, sadece sana itaat eden, sadece sana boyun eğen, daima sana yakaran ve tövbe eden bir kul eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahımı temizle, isteklerimi lütfeyle, kalbimi doğruya ve hakka yönelt, dilime doğruyu ve hakkı söylet. Bu konuda bana itiraz edenlere karşı delilimi sağlam kıl. Kalbimde kin, nefret ve öfke bırakma.
0: Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unfana ve şahidina ve gaibina. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام.
1: اللهم yaşayanlarımızı ve ölenlerimizi, küçüklerimizi ve büyüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı, yanımızda olanları ve olmayanları bağışla. Allah'ım, bizden hayat verdiğin kimseleri mümin olarak yaşat. Bizden vefat ettirdiğin kimseleri de Müslüman olarak vefat ettir.
0: Allahümme a'inni ala sekaratil maut.
1: Allah'ım, ölüm halinin getirdiği sıkıntılara karşı bana yardım et ve ruhumu kolayca teslim etmemi sağla.
0: Allahümme gfir li hati'ati ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemu bihi minni. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: اللهم düştüğüm günahları, yaptığım cahillikleri, işlediğim hadsizlikleri ve benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün hatalarımı bağışla. Allah'ım, titizlenerek veya gelişi güzel, bile isteye veya hatayla herhangi bir şekilde işlediğim bütün günahları bağışla. Allah'ım, yaptığım veya yapmadığım, gizli veya açık, benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Bir işi yaptıran da, yaptırmayan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.
0: La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Es'eluke mucibati rahmetik. Ve azaime mağfiretik. Vel ganimete min kulli bir. والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. Hoşgörülü olan da, cömert olan da O'dur. Büyük arşın sahibi Allah, eksiksiz ve mükemmeldir. Canlı cansız bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'a hamdolsun. Allah'ım, kesin olarak rahmetine vesile olacak, bağışlamanı sağlayacak şeyler yapmayı, bütün iyilikleri elde etmeyi, bütün kötülüklerden uzak olmayı isterim. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir tasa, rızana uygun olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi.
0: Allahümme inni a'udhu bike min zavali ni'metik ve tahavvuli afiyetik ve fucaati nikmetik ve cemii sahatik.
1: Allah'ım, bana bahşettiğin nimetlerin yok olmasından, dirliğimin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve seni gazaplandıracak her şeyden sana sığınırım.
0: Allahümme ehdini ve seddidni.
1: Allah'ım, bana doğru yolu göster ve bana dürüst biri olmayı nasip eyle.
0: Allahümme ehdini fî men hedeyt ve âfini fî men âfeyt ve tevelleni fî men tevelleyt ve bârik lî fî mâ a'tayt ve qînî şerre mâ kadayt فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت.
1: Allah'ım, beni hidayet nasip ettiğin kimselerin arasına kat. Beni afiyet verdiğin kimselerin arasına yerleştir. Bana başarılı kıldığın kimseler arasında yer ver. Bana lütfettiğin şeylerde bolluk, bereket ver. Meydana gelmesi kaçınılmaz olan kötülüklerden beni koru. Çünkü sen hüküm verirsin. Ancak senin hükmünün üstüne hüküm verilemez. Senin yakınlık gösterdiğin kişi zelil olmaz. Ey Rabbimiz, sen çok ulusun, çok yücesin.
0: Allahümme Rabbes semavati s-seb'i ve Rabbel arşil azim. Rabbena ve Rabbe kulli şey. Munzil et-Tevrati vel İncili vel Kur'anil azim. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Allah'ım, ey yedi göğün ve büyük arşın sahibi, ey bizim ve bütün varlıkların sahibi,

0: Sahibi, koruyup kollayıcısı. Tevrat'ın, İncil'in ve Yüce Kur'an'ın sahibi. Evvel olan sensin, senden öncesi yoktur. Ahir olan sensin, senden sonrası yoktur. Zahir olan sensin, senden üstü yoktur. Batın olan sensin, senden ötesi yoktur. Bütün borçlarımızı ödemeyi nasip et ve bizi fakirlikten, yoksulluktan uzak tut.
1: Elhamdülillahi'llezî at'amana ve sakâna ve kefâna ve âvâna. Fekem mimmen lâ kâfiye lehû ve lâ mu'uy.
0: Kendisini giydirecek ve barındıracak birini bulamayan nice insan varken, bizleri yediren, içiren, giydiren ve barındıran Allah'a övgü, takdir ve teşekkürlerimi sunarım.
2: Hadislerle Çarşamba günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Akra.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu verdiğim haber pek büyük bir haberdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz.

0: Eyüp Sultan'da tarihi mirasın gölgesinde işrak buluşması. İstanbul'da Tarih, Kültür ve Çevre Koruma Derneği TAÇEV ev sahipliğinde İstanbul Sosyal Yaşam Derneği İSYAT İşbirliği ile düzenlenen işrak buluşması Haliç kıyısındaki tarihi Şah Sultan Camii'nin yanı başında gerçekleştirildi. Açık havada ailelerin ve çocukların katılımıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikir, dua, tarih sohbeti ve işrak namazıyla sabahın bereketi hep birlikte paylaşıldı. Etkinlik yalnızca Eyüp Sultan'ın tarihi ve kültürel mirasını hatırlatmakla kalmayıp İslam medeniyetinde sabah namazından güneşin doğuşuna uzanan vaktin ibadet, zikir, dua ve tefekkürle değerlendirilmesi geleneğini de yeniden gündeme taşıdı. Özellikle ailelerin ve çocukların katılımı ibadet, tarih ve medeniyet bilincinin kuşaktan kuşağa aktarılması açısından buluşmaya ayrı bir anlam kattı. Sabahın erken saatlerinde başlayan bu özel buluşma aynı duanın ardından aynı sofranın paylaşılmasıyla bereketli bir şekilde tamamlandı. Sosyal medyadaki sağlık önerilerine dikkat. Sosyal medyada ve internet ortamında hızla yayılan sağlık önerileri vatandaşları yanlış ilaç ve bitkisel ürün kullanımına yönlendirebiliyor. Profesör Doktor Yasemin Açık, özellikle mucize kür ve kesin çözüm gibi ifadelerle sunulan içeriklere karşı uyarıda bulundu. Açık, dijital mecralardaki her sağlık bilgisinin güvenilir olmayabileceğini belirterek ilaç ve takviye kullanımına ilişkin kararların hekimlere bırakılmasını gerektiğini vurguladı. Bitkisel ürünlerin ilaçlarla etkileşime girebileceğine dikkat çeken Doktor Açık, özellikle kronik hastalığı bulunanların bu ürünleri kullanmadan önce uzman görüşü alması gerektiğini söyledi. Bir ürünün doğal olmasının herkes için güvenli olduğu anlamına gelmediğini belirterek, kişilerin sağlık durumlarının ve kullandıkları ilaçların farklılık gösterdiğini ifade etti. Uzmanlar, yüksek izlenme sayılarının veya tanınmış kişilerin paylaşımlarının bir sağlık bilgisinin güvenilir olduğunu göstermediğine dikkat çekiyor. Özellikle hamileler ve çocukların bu tür içeriklere karşı daha temkinli olması gerektiği belirtiliyor. Okul alışverişinde sağlığa dikkat. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye alışverişi hızlanırken uzmanlar velileri ürünlerin güvenilirliği konusunda uyarıyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Sevil Bilir, özellikle internet üzerinden yurt dışından getirilen ve denetimden geçmemiş ürünlerin sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Ürünlerin ambalajında üretici veya ithalatçı bilgilerinin bulunması ve ürünün çocuğun yaş grubuna uygun olduğunun kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Silgi, boya, keçeli kalem, parmak boyası, oyun hamuru, yapıştırıcı, plastik kaplamalı kalem, kalem kutusu ve çanta gibi ürünlerde daha dikkatli olunması gerektiği ifade edildi. Fitalat, benzen, bazı azo boyalarla kurşun, kadmiyum ve cıva gibi maddelerin çocukların hormon, üreme, gelişim ve sinir sistemleri açısından risk oluşturabileceği vurgulandı. Bu sebeple özellikle kokulu, yiyecek veya oyuncak görünümünde tasarlanan ürünlerin küçük çocuklar için daha fazla risk taşıyabileceğine dikkat çekildi. Endonezya'da uçuşlara yanardağ engeli. Endonezya'da Anak Krakatau yanardağının patlamaları hava ulaşımını etkiledi. Yaklaşık 3000 uçuşun durdurulması nedeniyle 340 binden fazla yolcu mahsur kaldı. Günlerdir aksayan hava ulaşımının yeniden başlaması için çalışmalar sürerken, havalimanında yaklaşık 178 uçağın bulunduğu ve gerekli kontrollerin ardından uçuşların yapılacağı kaydedildi. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 16.15'te düşüncelerimizin davranışlarımız ve kararlarımızı etkileri üzerine sağduyulu akıl söyleşisi, 17'de dünyadan farklı konuklarla gez gör ibret al, 19.50'de en güzel rehber, 20'de son peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
1: Mesajınız var.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcama karşılığında sevap kazanırsın.

0: Sağduyulu akıl. Hakikati kavramanın, faydalı olana ulaşmanın anahtarı, insana bahşedilen nimet akılla saklı. Sağduyulu akıl özel söyleşisi başlıyor.
1: Akre stüdyolarından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir programla birlikte selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Sağduyulu akıl özel gündemiyle çeşitli programlarla sizleri buluşturuyoruz. Bu manada belgeseller ve farklı alanlardan konuklarımızla özel söyleşiler yayına geliyor. Bu seride de kıymetli bir misafirimiz de yine bu bahisle sohbetimiz olacak. Daha evvel de yine kendileriyle bir programımızda misafir etmiştik. Felsefe bölümü doktor öğretim üyesi Sayın Yasin Ramazan Başaran Beyefendi. Değerli hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar tekrar.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
1: İsterdiyiz, teşekkür ediyoruz. Değerli hocam daha evvelki programımızda sizinle özellikle duygu düşünce ekseninde duygunun düşünceleri, düşüncelerin duyguları etkilediği, beslediği durumlar üzerine biraz da içinde bulunduğumuz dijital çağ ekseninde bu kavramları konuşmaya çalıştık. Hayatımızdaki etkilerine, yönlerine değinmeye çalıştık. Sizin de alanınız olarak eleştirel düşünme ekseninde bu serimize devam etmek isteriz. Dinleyenlerimiz de hatırlayacaklardır. Düşün, bir de Sağlıklı Düşün adını taşıyan bir kitabınız da var. Pek çok çalışmanız da var. Eleştirel düşünme ve din felsefesi alanında akademik çalışmalarınız, dersleriniz var. Bugün de duygu ve düşüncelerden sonra artık eyleme geçme vakti diye düşünerek işin karar alma sürecine değinelim. Ya da evvelinde düşüncelerin, duyguların davranışlara etkisinden söz edelim dilerseniz. Yine tabii bunları sağduyulu akıl ekseninde değerlendirmeye çalışıyoruz. Nelerdir davranışlarımıza etkileri ya da onu etkileyen hususlar nelerdir?
2: Şöyle başlamak isterim. Aslında biz düşüncelerimizi yaşarız. Nasıl düşünüyorsanız hayatınızı öyle algılarsınız ve algıladığınız şeyi de hayatınızda farklı şekilde yansıtırsınız. Şimdi düşündüğümüz yani günlük hayatta karşımıza gelen şeylerin önemli bir kısmı bize paket halinde gelir, hazır olarak gelir ve biz bunları bir değerlendirmeye tabi tutmadan kullanmaya alışırız. Çünkü bu daha kolaydır. Yani daha az enerji ister, daha az çaba ister. Bunun için geçen programda bir miktar kaynaklardan bahsetmiştik. Nerelerden beslenirsek düşüncelerimiz o kadar sağlıklı olur demiştik. Bunun bir diğer veçhesi de günlük hayatta yaptıklarımız, ettiklerimiz ve aslında maruz kaldığımız şeylerdir. Yani düşünceyi bir izole bir şey olarak algılamamamız lazım. Düşünme hayatın içerisinde integral bir parçadır ve biz aslında davranışlarımızla da düşünmeye devam ederiz.

0: Yani böyle düşünme ayrı bir şey, bunun dışında bir de davranışlar var ya da işte beden ayrı bir şey, bunun dışında bir de ruh var. Böyle bir şey gibi değil de bir bütün halinde kendimizi düşünmek zorundayız. Düşüncelerimizle davranışlarımızı etki ettiğimiz gibi davranışlarımızla da düşüncemizi etki ederiz. Yani mesela işte sabah erken kalkar, henüz ekrana bakmadan falan yatağınızı toplar, kendinizle ilgilenir, mesela temizliğinize bakar, ondan sonra biraz okur, biraz tefekkür eder, hazırlık yapar. Böyle bir şey yaparsanız mesela gün boyu düşüneceğiniz şeylerin pek çoğunu etkilemiş olursunuz. Neden? Çünkü düşünce dediğimiz şey bu kadar izole bir şey değil, yani böyle bu dünyadan bağımsız gerçekleşmiyor. Sonuçta hormonlarımız var. Beynimizin aldığı bir yapı var ve bu yapıyı, oradaki işte sinapsların kurduğu bağlantıları biz bir şekilde önceden kontrol edebiliyoruz. Bu şu demek, davranışlar düşünceyi etkiliyor. Ama geri dönüşlü olarak düşünceler de davranışları etkilemeye başlıyor bu sefer. Nasıl etkiliyor? Karar alarak, kararlar vererek, bu kararları uygulamaya çalışarak veriyor. Bu böyle karşılıklı simbiyotik bir ilişki. Yani bir tanesi güçlü, bir tanesi güçsüz gibi değil de birinde yaptığımızın etkisini diğerinde görüyoruz. Onda yaptığımız etkisini bunda görüyoruz şeklinde düşünmemiz lazım.
1: Tabii pek çok karar, günlük kararlar var, orta uzun vadeli kararlarımız var, bireysel kurumsal kararlar var. Bunların hepsi ayrı ayrı birer program konusu neticede ya da konu bahsi olarak değerlendirilebilir. Düşünmenin daha ilerisi tefekkür boyutu var. Biz şu an o aşamada değil, sadece günlük kararlarımızı etkileyen düşünceden söz ediyoruz ve bunların birbirini etkilemesinden söz ediyoruz, değil mi?
0: Evet. Yani günlük hayatımızda aslında verdiğimiz kararların önemli bir çoğunluğu, farkında olalım ya da olmayalım, daha önce aklımıza geçen şeylerden kaynaklanır.
1: Meşhur bir söz vardır ya da günlük hayata da oturmuştur, yani duygularınıza dikkat edin, düşüncelerinize dönüşür,
0: Evet.
1: düşüncelerinize dikkat edin, davranışa dönüşür
0: Kesinlikle
1: gibi.
0: çok doğru bir söz. Şunu söylemek lazım. Yani düşünmenin zaten en genel amacı, teorik ya da pratik olsun, bir şekilde karar almaktır. Yani belli bir konuda konum almak, karar almaktır. Böyle amaçsız düşünme dediğimiz, yani hiçbir şey yere varmayacak şeylerin düşünülmesinin zaten hani overthinking gibi psikolojide de ilgilenilen bir şey, yani aşırı düşünme şeklinde hastalıklı bir tarafı var. Biz düşünme dediğimizde, sağduyulu düşünme dediğimizde kastettiğimiz şey aslında karar almak üzere yaptığımız, bir amacı olan düşünme. Bir şeyi gerçekleştirmek için sağlıklı düşünmeye, sağduyulu düşünmeye çalışıyoruz.
1: Buraya tekrar gelelim hocam, ama karar demişken bir de son zamanlarda karşımıza çıkan ilginç kavramlardan biri karar yorgunluğu gibi bir tanımlaması var, ifadesi var daha doğrusu. Hani birçok uyaran var, birçok yapma gereken şey var ama bunlar arasında neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilememe, düşünememe, karar verememe problemi var. Hatta bu belki odaklanmanın getirdiği ya da sürekli uyaranla meşgul olmanın getirdiği bir problem. Neredeyse günlük aktivitelere karar vermekte bile zorlanmaya gelen bir
0: Evet,
1: insanoğlu
0: evet, evet.
1: yapısından söz ediliyor.
0: Burada gerçekten hani karar yorgunluğu ya da irade yorgunluğu dediğimiz şey aslında sürpriz değil. Mesela şöyle düşünün, şu anda bir radyo programı dinliyorsunuz ve ne dinleyeceğinize aslında siz karar vermediniz. Sadece radyo istasyonunu seçtiniz. Ne geleceğine buradaki programcı ya da işte DJ,
1: Yayın ekibi
0: yayın ekibi karar
1: hazırladı.
0: veriyor, hazırlıyor, işte müziği seçiyor ya da konuyu seçiyor falan. Ama genel tüketim eğilimine bakarsanız, işte mesela bir müzik programınız var, siz seçiyorsunuz oradan neleri dinleyeceğini, işte bir çalma listesi oluşturuyorsunuz, sizin seçmenizi istiyor. Bakın, başladınız seçmeye. İşte film izleyeceksiniz, artık televizyonda ne çıkarsa izlemiyorsunuz. Gidiyorsunuz işte onun platformdan filmi seçmeye çalışıyorsunuz ya da programı. Nedir? Habire seçmeye, karar vermeye çalışıyorsunuz. Hatta yaşayanlar vardır. Hani bir film izleyeceğim ama ne izleyeyim diye seçmeye çalışırken bir yarım saat, bir saat geçiyor. Vazgeçiyorsunuz, bir şey de bulamıyorsunuz. Halbuki o anda mesela film izlemek istediğinizde herhangi bir şey izleseniz belki bir şey izlemiş olacaktınız. Dolayısıyla aslında bu anormal değil. Buna biz maruz bırakılıyoruz. Sürekli bir şeyleri seçmek zorundayız. Çünkü seçimimiz üzerinde fazlasıyla gereksiz bir önemseme var. Yani sanki biz seçtiğimizde her şey doğru olacakmış, iyi olacakmış, bizim seçimimiz her şeyi belirleyecekmiş gibi geliyor. Bu doğru değil. Yani programlar, o uygulamalardan bahsedecek olursak algoritma belirliyor aslında. Evet. Çoğunlukla siz belirlemiyorsunuz. Ama günlük hayatımızda da kendi belirlediğimiz, kendi seçtiğimiz dediğimiz şeylerin pek çoğu da aslında algoritmaya benzer belli zihinsel süreçlerin sonucunda seçiyoruz. Hı hı. Dolayısıyla aslında seçim önemli. Yani düşünme ve karar verme sürecinde seçim önemli ama her şey bizim bireysel tercihlerimiz değil. Bunu anlamamız lazım. Bazı şeyleri yapmamız gerekiyor ya da yapmamız iyi olur diye birilerinden duymamız, düşünmemiz, tavsiye almamız. Mesela şu kitabı oku çok güzel diyen birisinin tavsiyesini aldığımızda biz tercih etmiş olmayız ama kitabı okumuş oluruz. Böyle düşünün. Ve bu süreçleri aslında yani gerçekten insani ilişkileri geliştirdiğimizde, karşılıklı alışverişi geliştirdiğimizde karar vereceğimiz şeylerde de daha sağlıklı kararlar verdiğimizi görmeye başlarız. Hı-hı. Çünkü böyle lüzumsuz şeylerde aslında tercih yapmak zorunda değiliz. Yani o yorgunluğu lüzumsuz şeylerde yaşadığımızda lüzumlu şeylerde karar veremiyoruz. Çünkü yoruluyoruz artık. Ama ya ne önemi var? Hani biraz müzik dinlersiniz, işte şu filmi değil de o filmi izlersiniz ya da işte şu kitabı biraz okursunuz, beğenmediniz mi? Bırakın başka bir kitaba geçebilirsiniz. Hı-hı. Bu kararlar bu kadar önemli değil ama daha önemli bir karar geldiğinde bir dakika. Ben burada tercihimi yapmak zorundayım. Yani burada düşünmek zorundayım, mesafe koymak zorundayım diyebileceğiniz bir dinginliği yaşamalısınız.
1: Evet, çok güzel. Peki bunu nasıl yakalayacağız? Evet. Gelelim buraya hocam.
0: Evet.
1: Yani doğru karar verebilmeye geliyor iş galiba. Bunu sağlamanın yolu, yöntemi nedir?
0: Önce psikolojik yanından başlayayım. Doğru karar dediğimizin evrensel bir tanımı yok. Verdiğiniz her karar ama her karar sonucunda yanlış çıkabilir. Çünkü geleceği bilmiyoruz. Çünkü bilgimiz mutlak değil. Biz bilgi itibariyle kısıtlı birer kuluz. Bunu bilmemiz lazım. Vereceğimiz kararlarda tabii ki sonuçlarını gözeteceğiz. Geçen programda bahsettiğimiz gibi aslında bir amaca yönelik olarak düşünüyoruz ve bu amaçta verdiğimiz bir karardır. Ama bu amacı sağlayabilecek şeyler olabildiğince lokal kalmalı. Yani çok somut, hayal edebileceğimiz, gözümüzde canlandırabileceğimiz, mümkün olabildiğince kısa vadeli şeyler olursa bunu başarabiliriz. Mesela şöyle düşünelim. Ya ben bundan sonra çok kitap okuyacağım dediniz. Büyük ihtimalle hiç kitap okuyamazsınız. Böyle olmaz yani. Ama aklınızdan geçti. Ya ben çok kitap okumak istiyorum. O zaman bir haftada ben önümüzdeki hafta bir kitap okuyacağım derseniz, oraya odaklanırsanız
1: yapılabilir.
0: Yapılabilir hedefler, küçük hedefler. Hı. Yani bir de sonu belli hedefler. Amacınız sizin çok kitap okumak olabilir ama çok kitap zihin için çok belirsiz bir kavram. Yani çok kitap ne demek? Yani zihin bunu bilmez.
1: Orada da hangi kitap?
0: Hangi kitap? Ne oldu?
1: Girdabına düşme durumu var.
0: Bir de bazı kitap olur mesela bir ayda okunur, kalındır. Bazısı olur üç günde okunur. Bunlar belirsiz şeyler ama ya şu kitabı okumak istiyorum, bunu da bir hafta veriyorum derseniz onu gerçekleştirebilirsiniz. Dolayısıyla aslında kararsızlık yahut da bizi böyle
1: beyin belirsizliği sevmez
0: demek, evet.
1: Bu.
0: Böyle bir hani bu kamyon farı görmüş tavşan gibi kaldığımız durumlar oluyor ya. Çok şey yapabilirmişiz gibi geliyor ama onu küçültmediğimiz için öyle geliyor. Küçültürsek, daha küçük kararlar vermeye çalışırsak ya da onu çok büyük de olsa, uzun vadeli de olsa bir şey yapmaya çalışıyorsanız onu küçük parçalara bölerek yapmanız. Mesela bir dil öğreneceksiniz. Ben bir dil öğreneceğim, dil öğrenmeliyim diye aylarca bekleyebilirsiniz. Çünkü dil böyle birden öğrenilmez. Ama şu 10 kelimeyi öğreneceğim ya da işte şu konuyu halledeceğim bir haftada, 3 günde, 5 günde, şu bu ay tamamen şunlara odaklanacağım derseniz bir süre sonra zaten dil öğrenmeye başlıyorsunuz. Mesele böyle kararlarınızı parçalayabilmek, böyle yol
1: uygulanabilir
0: hale getirmek, yol uğrakları belirleyebilmek. Ve şöyle düşünün, diyelim ki planlarınız gerçekleşmedi. Kitabı 3 günde okuyacağım dediniz ama 5 günde okudunuz. Eğer 3 gün demeseydiniz hiç okumayacaktınız. Evet. Ama 5 günde de olsa okudunuz.
1: Bu bir kayıp değil, yine bir kazanım.
0: Çok büyük bir kazanım. Ve şunu da öğreniyorsunuz. Diyelim ki kitabı 3 gün dediniz ama 5 günde okudunuz. Kendiniz hakkında bilgi edinmeye başlıyorsunuz bu sefer. Ha, ben şöyle bir kitabı 3 günde değil de 5 günde okuyorum. Bir sonraki planlamanızda bu sefer benzer bir kitap geldiğinde işte ben bunu 5 günde okuyabilirim ya da daha uzun bir

0: kitapsa 6 gün, daha kısaysa 4 gün diyebilirim. Böylece aslında bu süreç kendimizi tanıdığımız bir süreç haline geliyor. Kararlarımız daha rasyonel hale, daha uygulanabilir, daha mantıklı hale geliyor.
1: Burada da hani bir rutin ve alışkanlık haline getirmek gerekiyor sanıyoruz ki artık o bizim hayatımızın bir parçası oluversin.
0: Tabii ki. Yani şöyle düşünün. Mesela pazara gidiyoruz, domates alacağız. İşte her zaman aldığımız yerden domates almak çok büyük sorun değildir. Yani birkaç kez bakmışsınızdır ve orada alacağınız domatesin kalitesi, fiyatı, tecrübesi gelmiştir. Burada karar alma mekanizması ile ilgili çok ciddi bir sorun yaşamazsınız. Ha, baktınız domatesi iyi değildir, o zaman vazgeçip başka bir tezgahtan alabilirsiniz. Hı-hı. Ama her kararımızın böyle olmadığını bilmemiz lazım. Yani mesela hayati kararlar vermemiz gerekir bazen. Bu kararın öncesinde ne yapmamız gerekiyor? Onu da değerlendirmemiz gerekiyor. Ben burada hangi sonucu istiyorum? Hayal gücümüzü kullanmamız lazım. Bazen işte sağduyulu düşünme çalışmalarında, sağlıklı düşünme çalışmalarında gözden kaçırdığımız şey bu olabiliyor. Hayal gücünün düşünmeye etkisi sandığımızdan çok daha fazla. Hı-hı. Hayal etmemiz lazım. Kendimizi bu karar sonucunda nasıl birisi olarak görüyoruz ya da nerede görüyoruz? Ne yapıyorken hissetmek istiyoruz? Yani mesela az önceki örnekten devam edeyim. Bir dil öğrenmek istiyorsunuz. Dil öğrenmiş birisi olarak hayal ederseniz kendinizi, kararlarınızı uygulamakta çok daha yoğun bir motivasyonunuz olur. Çünkü o hayal gücü sizi alıp götürür. Yani biraz geleceğin gücünü kullanmak lazım. Bugüne sıkışmamak lazım. Hı hı. Sizi alacak ve diyecek ki yani evet sen dil bilen işte bu, şu insanlarla o kendi dillerinde konuşabilen bir insansın. Biraz bunu oturup hayal etmek lazım. Yani gerçekten gözünüzü kapatıp hayal ederseniz motivasyonunuz artar.
1: Başarmış olmanın hissini tatmak lazım.
0: Tabii. O kişiliği, o kişiliğe biraz bürünmek lazım. Beyin hemen kendini ona adapte eder. Tamam, İspanyolca bilen birisi olmalıyım. O kelimelere odaklanır. İşte Arapça konuşan birisiyim falan. Bunu uygulamaya alışkanlık haline getirdiğinizde sizin söylediğiniz gibi işlerin çok daha kolaylaştığını görürsünüz karar alma mekanizmasında.
2: Sağduyulu akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilmenin, gerçek bilgiyle huzur ve mutluluğa erişmenin gücü.
1: Bazen de hayatta acele kararlar vermek gerekiyor. Evet. Bazen de düşünerek karar vermek gerekiyor. Tabii bu her hal ve şarta göre değişken bir durum. Bazen de denir ki en kötü karar
0: kararsızlık.
1: Kararsızlıktan iyidir. Tartışmaya açık bir durum tabii bu.
0: Evet.
1: Bütün bu yaklaşımları alt alta koyduğumuzda yine doğru karar vermek için nelere dikkat etmek lazım? Ma geliyor iş galiba, ne dersiniz?
0: Başlangıçta söylediğim gibi bunun mutlak bir formülü yok. Ama bu da zaten insanlık durumumuzla ilgili bir şey ve imtihanın sırrıdır.
1: Evet.
0: Bu böyle bir formül olsa imtihan olmazdı ve insanlık bu kadar bin yıldır muhtemelen bunun formülünü bulurdu. Ama kararlarımız bizim isteklerimiz ve arzularımızdan çok yoğun olarak etkilenir. Ve acele karar vermemiz gerektiği durumlarda o kararı verebilmek için öncesinde böyle bir duruma alışık olma haline bürünmemiz lazım. Yani nedir? Mesela ya ben dürüst olacağım. Kararımda ne olursa olsun mesela yalan söylemeyeceğim. Bakın bu mesela vazgeçilebilir bir karar değildir. Ha ama ölüm tehdidi aldınız ve yalan söylerseniz kurtulacaksınız. Tabii ki orada kararınız öldürülmemek olabilir. Yani bunu şöyle dile getirmek lazım. Acele karar verme aslında o anda verdiğiniz karar değildir. Kendinizi nasıl yetiştirdiyseniz acele kararınız da biraz öyle olur. Ve bunu hızlı ve yavaş düşünme olarak adlandırıyoruz. Hı hı. Hızlı düşünme aslında daha önceden kendinizi eğittiğiniz düşünmedir. Eğitmediyseniz otomatik bir şeyler gelişir. Başkalarından öğrendiğiniz ya da o anda kopyalayabildiğiniz bir şekilde gerçekleşir. Ama yavaş düşünme sırasında zaten bu tür durumlarda nasıl düşüneceğinizi, nasıl karar alacağınızı kestirerek ilerlersiniz. O yüzden yavaş düşünme imkanınız olduğunda düşünme eğitimi sağlamak lazım.
1: Çok güzel kavramlar bunlar hakikaten ve ciddi bir motivasyon da şu anda en azından bunları konuşurken bir motivasyon sağlıyor bize. Umarız dinleyenlerimize de. Bunu tabii bir yaşam tarzı haline getirmek mümkün mü? Çok güzel bir şey söylediniz. Kendini eğittiğiniz düşünce hızlı ya da yavaş düşünme gerektiren her halde size yol gösterir.
0: Evet.
1: Bunu bir yaşam

0: becerisi haline getirmek mümkün mü? Ya da nasıl yapılabilir?
1: Mümkün tabii ki. Yani öncelikle böyle bir çevre edinmeniz lazım. Hmm. Yani size yanlış yaptığınızda yanlış yaptığınızı söyleyen ama sizin kişiliğinize saldırmayan bir çevrenizin olması lazım. Bunu özellikle inanan bir insanın isteyerek, bilerek ve severek yapması lazım. Çünkü hepimiz insanız. Hepimiz buraya imtihan için geldik ve bunun sırrına erebilmek için de hatalarımızdan bizi alıkoyabilecek dostlar edinmemiz lazım. Evet. Çevre edinmemiz lazım. Aynı şekilde biz de insanlara hatalarını söyleyebilmemiz gerekir. Ama nasıl söyleyeceğiz? O insanın kişiliğini hedef alarak değil. Davranışını ya da düşüncesini hedef alarak. Şu davranışın yanlış, şu sözünde şöyle bir eksiklik var diyerek kişiyle davranışını ya da sözünü birbirinden ayırarak yaklaşmamız lazım. Böyle olunca kişiselleştirmeden ve dostlarımızla ilişkimizi bozmadan aksine dostluğumuzu kuvvetlendirerek.
0: Evet, çok önemli. Tabii bunu işitirken de kabul edebilen bir erdeme sahip olmak
1: tabii
0: lazım.
1: Tabii ki karşılıklı yani. Hı-hı. Ben bunu kabul edeceğim. Aynı zamanda ben de böyle davranacağım ki gerçekten bunu yapabilmek kolay bir şey değil. Ama mesela sahabenin arasındaki iletişime baktığınızda çok enteresan şeyler görebiliyoruz. Yani çok net bir şekilde doğruları söylüyorlar ama aralarında bir husumet gerçekleşmiyor. Çok enteresan. Hı-hı. Bunu örnek alabilmeliyiz.
0: Umarız da öyle olur.
1: Evet.
2: Sağduyulu akıl.
0: Pekala hocam. Yani bunlar hakikaten bir hayat düsturu haline getirilebilirse hem kendimiz iyi, doğru, güzel kararlar alarak bu imtihanı inşallah güzellikle, hayırla neticelendirebilenlerden oluruz. Amin. Hem de toplumsal manada belki en küçük yapı taşı olarak aileden başlayarak, hı, çevremizden, sevdiklerimizden başlayarak bunu bir hayat düsturu haline getirebilirsek pek çok problemin üstesinden gelmek, elbette ki hayatın yolculuğunda karşımıza, hı, çıkabilecek zorluklar olacaktır. En azından onları aşmak için bize bir fener olur. Doğru karar almayı sağlar.
1: Tabii yani yanlış kararlar vermiş olmak bizi bu konuda yıldırmamalı. Hı. Çünkü gerçekten
0: an öyle düşünmüş, anlamış, kavramış olabiliriz.
1: Tabii ve bilgimiz yetmemiştir. Ve bunların hepsi tecrübedir. Yani hepimiz hayatımızda pek çok yanlış kararlar alıyoruz ve o kararları uyguladığımızda öğreniyoruz ki o karar yanlışmış. Bunlardan ders çıkarmak lazım. Bunlardan öğrenmek lazım. Gocunmamak lazım. Yani kararı ben verdim diye o karara yapışmamak lazım. Mesela özellikle Müslüman olduğumuz için bunu yapabilmek de çok önemli. Çünkü zaten yani tövbe dediğimiz bir şey bu yüzden var. Evet, o anda doğru olduğunu düşündük belki. Ama yanlış bir karardı. Kararda ısrar etmemek. Bu bizi olgunlaştırır. Bu bizi büyütür. Bu bizi gerçekten doğru kararlar almaya yönlendirebilir. Ve inşallah da şöyle düşünelim. Sağduyulu düşünmenin bir veçhesi aldığımız kararların arkasında durmayı istemektir. Hı hı. Ama arkasında durmayacağımız kararlardan da vazgeçebilme öngörüsünde bulunmaktır. Yani bu cesareti alabilmektir. Çünkü biz birer insanız. Yani hata yaptıysak hata yaptık diyebiliriz. Gerçekten düşünmenin esas amacı karar almaksa yanlış kararlarımız yanlış düşüncelere dayanıyordur. O düşünceleri sorgularız, o davranışları sorgularız ve bilgi eksikliğimizi gidermek bu şekilde mümkün olur. Ben bu konuyu da bilmiyormuşum, bilgim eksikmiş. O yüzden yanlış kararlar almışım diyebiliriz ve çoğunlukla da böyledir. Yanlış kararların büyük çoğunluğu ya bilgi eksikliğindendir. Bizi bunu yönlendiriyorsa zaten işte içtihat ile ilgili söylendiği gibi yanlış içtihat edene bir sevap, doğru edene iki sevap. Hı hı. Yani her halükarda o kararı vermek durumunda kalabiliyoruz.
0: Evet, harikulade değerli hocam. Yani çokça şeyden bahsedilebilir bu husus ama çok da güzel bir ne diyelim tırnak için bağlama doğru da geldi mevzu. Hatırımızda kalsın diyerek belki burada da tamamlayabiliriz veya eklemek istediğiniz varsa doğru karar almak noktasında dikkat edileceklerle alakalı onları da istirham edebiliriz.
1: Şöyle söyleyeyim, gerçekten karar alma konusunda ciddi bir yoğunluk yaşayan varsa, yani Hani hayatımızda kararlar böyle karşımızda işte ışıklandırılmış, parlak iki seçenek olarak durmaz. Yani filmlerde ya da kitaplarda, hikayelerde böyle şeyler olur ama bunlar biraz sanatsal şeylerdir. Ama hayatımızdaki kararlar bu kadar net olmayabilir.
0: Gri alanlar da
1: olabilir. Gri alanlar vardır. Seçenekler iki değildir genelde. Ya da birini seçtiğinizdeki riziko çok fazladır. Öbürünü seçtiğinizde belki bambaşka bir şeyden vazgeçmeniz gerekir. Karar almak kolay bir şey değil ve her halükarda risklidir. Ama şunu karar vermemiz lazım aslında öncelikle. Ben bununla ne gerçekleştirmek istiyorum? Bazı şeylerden vazgeçmemiz gerekebilir karar alırken. Bunu da göze almamız lazım. Öyle hani bir taşla iki kuş vurayım ya da işte bir kararı vereceğim ama öbüründen de vazgeçmeyeyim dememiz bizi kararsız bırakır. Yani bunu şöyle düşünelim. Paranız var ve araba almak istiyorsunuz ama beğendiğiniz bir siyah araba var, bir de kırmızı araba var. İkisinden birisine karar vereceksiniz ve veremiyorsunuz. Neden? Çünkü ikisini aynı anda istiyorsunuz. Bu bilgiyle ilgili olmayabilir. Sadece şunu hatırda tutalım. İkisini de siz istiyorsunuz. Dolayısıyla bazen karar almak sadece birinden vazgeçmektir. Bu vazgeçme gönüllülüğünü ya da bu vazgeçme cesaretini gösterirsek daha rahat karar alırız diye düşünüyorum. Bu kadar da kararsız kalmak çok sağlıklı olmayabilir.
0: Pekala hocam, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Başlarken tabii böyle bu kavramlar, terimler böyle çok soyut gibi görünüyor ama böyle sohbetin ilerleyen dakikalarında verdiğiniz o çok güzel örneklerle de zihnimize oturmuş oluyor. Kendi adıma keyif aldığım ve hayatım adına da önemli notlar aldığımı düşündüğüm bir söyleşi oldu. Umarız dinleyenlerimiz de aynı keyfi alarak onlar da bu hayat yolculuğunda karar alma süreçlerinde bu kriterleri de değerlendirerek yol alırlar. Çok teşekkür ederiz katıldığınız, aktardığınız
1: bilgiler. Ben de çok teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, stüdyo misafirimiz öğretim üyesi Sayın Yasin Ramazan Başaran beyefendiydi. Kıymetli hocamızla serimizin, yani sağduyulu akıl söyleşilerimizin olduğu serimizde bu kez karar alma süreçlerine değindik ve noktaladık programımızı. Bir başka programda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Sağduyulu akıl özel söyleşisini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Allah yolu düzgün olana rahmet eylesin, rahmetine onu da mazhar eylesin diye Efendimiz yolun düzgünlüğünü istikamet üzere olan müstakim olana da dua ediyor. Ve istikamet tarikatuhu demek, yani yollandığı yol, yürümekte olduğu yol, hayatını yöneltmiş olduğu istikamet doğru olana ne mutlu. Yürüdüğü yol doğru yol olana ne mutlu diye Efendimiz ona da dua ediyor. Bu da efendim tavsiye ediliyor. Demek ki insan yürüdüğü yola da dikkat etmeli. Yani günü hangi istikamette geçiyor, ömrü hangi istikamette geçiyor ve ne iş yapıyor adam? Hangi işle meşgul? Kumarla mı meşgul? Efendim gafletle mi meşgul? Efendim ticaretle mi meşgul? Günahla mı meşgul? Efendim haramla mı meşgul? Zulümle mi meşgul? Efendim zamanın kıymetini bilecek, bir de yürüdüğü yolun düzgün olmasına dikkat edecek. Tabi ihtine sıratal müstakim diye her gün Müslüman 40 defa 40 rekat namaz kılıyorsa 40 defa doğru yolu düşünüyor ve Allah'tan istiyor. Yani doğru yolun ne olduğunu tabi Fatiha'dan da herkes az çok bilir. Sıratal lezine en amta aleyhim. Kendilerine Allah'ın lütfettiği, inam ettiği, ihsan ettiği, lütfettiği, sevdiği, beğendiği, mükafatlandırdığı iyi insanların yoluna gidecek. Mümin olacak ve iyi insan olacak. Allah'ın nimetine, lütfuna, ikramına, ihsanına mazhar olmuş kişilerin yoluna gidecek. Gayril mağdubi aleyhim veleddalin. Allah'ın kendilerine gazap ettiği insanların yoluna değil, sapıtmışların yoluna değil.
1: Farkında ol, Akra dinle.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şamil.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Babaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Han'i, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

Ey izzeti bürünerek kendine bayrak edinmiş Rabbim, sen münezzehsin. Mecdi giyip onunla kullarına bolca ikram eden Rabbim, sen münezzehsin. Tesbihin ancak kendisine yakıştığı ve gerektiği Rabbim, sen pek yüce ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Ey fazl, ihsan ve nimet sahibi olan, sen münezzehsin. Mecd ve kerem sahibi, sen münezzehsin. Celal ve ikram sahibi, sen münezzehsin.

0: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Gez, gör, ibret al.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Gez, Gör, İbret Al programımızdan selamlar, sevgiler sunuyoruz. Bugün de çok değerli bir misafirimiz var. Seyahat eden, yollara ram olmuş, gezen, dolaşan bir misafirimiz var. Mahmut Esat Pişkin bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Geziyorsunuz. Gerçi gezme kelimesini çok haz etmiyoruz aslında. Seyahat bize daha tatlı ve sevimli geliyor. Seyahat ediyorsunuz.
2: Öğreniyoruz.
1: Evet, öğreniyoruz hep birlikte. Mahmut Esat Pişkin kimdir diyelim. Daha önce konuk etmiştik sizi. Sevgili dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Kız kardeşleriyle bir İngiltere eğitimi için gitmiştiniz. Çok keyifli bir söyleşi yapmıştık. Bugün de Danimarka'yı anlatacaksınız bize. Dinleyicilerimize bir ön bilgi vermiş olalım. Ama önce sizi bir tanıyalım.
2: Adım Mahmut Esat Pişkin. Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. İnşallah bu dönem bitecek. Danimarka'ya da yine aynı şekilde eğitim için gittim. Orada da 1,5-2 ay süresince eğitim aldım. 2 ders aldım. Geri kalan vaktimde de daha çok farklı kültürden olan arkadaşlarla tanışmaya, onlardan bir şeyler öğrenmeye, aynı zamanda o ülkeyi öğrenmeye, o ülkeyi gezmeye vaktimi harcadım daha çok. Bu şekilde geçti.
1: Tabii hızlı bir Danimarka girişi yaptık ama siz seyahat ediyorsunuz genelde.
2: Tabii. Ya, Danimarka'da da seyahat ettim. Daha sonrasında bir Avrupa turu da aslında ufak çaplı bir Avrupa turu da yaptık. Daha sonra da İstanbul'a geldik.
1: Peki Danimarka neden?
2: Ben eğitim ilk önce başında hani eğitim için gittiğimden dolayı orada daha kaliteli bir eğitim vardı. Ve bilgisayar mühendisliği okuyorum. Öğrenmek istediğim bir dilin direkt o dili oluşturan kişiden ders alma fırsatım vardı. Ben de bu fırsatı kaçırmak istemedim. O yüzden Danimarka'yı seçtim.
1: Yazılım dili?
2: Evet, yazılım dili.
1: Türkiye'den kalktınız, Danimarka'ya gittiniz.
2: Evet, yani yılda 60 tane kişinin, sadece 60 tane kişinin elinde olan bir fırsattı. Bu fırsatı değerlendirmek için ben de gittim. Tek Türk bendim orada. O da benim için büyük bir ayrıcalıktı.
1: Duyunca kulağa çok güzel geliyor ama ne kadar kaldınız?
2: 45 gün Danimarka'da kaldım. 15 gün civarında bir Avrupa turu yaptım.
1: Uzun bir süre, çok da kısa bir süre değil staj için.
2: Ya yaz okulu için evet, bir tık uzun bir süre. Ama dediğim gibi vaktimi birazcık daha gezmeye de, hani orada da bir şeyler denemeye de hani harcadım. Sadece vaktimi değil, en azından paramı da o şekilde harcadım.
1: Ben mesela merak ettim, hangi bilgi için Danimarka'ya gittiniz yani?
2: Ben oraya 2 tane ders için gittim. Birisi yazılım dil tasarlama dersi, diğeri de tasarım odaklı düşünme dersi. Tasarım odaklı düşünme henüz Türkiye'de çok yaygınlaşmış bir şey değil. Ancak eminim önümüzdeki yıllarda çokça duyacağız ve çokça alanlarda da bunun nasıl kullanıldığını göreceğiz.
1: Tasarım odaklı düşünme.
2: Evet. Design thinking olarak geçiyor.
1: Peki biraz açar mısın? Merak ettim.
2: Şöyle, ben hani en başta dediğim gibi ben bir mühendisim aslında. O yüzden bizde şöyle bir şey vardır. Bir sorun vardır ve bir soruna bir çözüm üretilir. Ve bu çözüm neyse o yapılır. Tasarım odaklı düşünme şöyle söylüyor. Bir sorun vardır. O zaman o sorunu yaşayan kimse kendini onun yerine koyup, yani bir empati kurup, ona göre farklı düşüncelerle, farklı idealarla ortaya farklı çözümler üretmen gerekir. Bu çözümlerin hepsinin mantıklı, hepsinin efficient veya işte çok uygun, ucuz olmasına gerek yok. Çılgın fikirlerle de çıkabilirsin. Buradaki aslında önemli olan insanın beynini daha çok kullanması, daha farklı düşünebilmesi, daha algılarının açık olması. Aslında dersin amacı birazcık daha farklı yönlerde gözlerimizi açabilmemiz yani. Yani çok... sadece bir çözüm yoktur. Farklı olabilir, çılgınca da olabilir, kötü de olabilir. Ama çözüm çözümdür. Burada önemli olan...
1: Bunun arkasından şey de gelmez mi? İnsan bir çözümde inat etmez.
2: Evet kesinlikle.
1: Ve kendi savunduğunun da illa ve muhakkak doğru olduğunu da savunmayabilir o zaman.
2: Evet.
1: Yani benim bulduğum çözüm illa bir çözüm değildir. Tek çözüm değildir de diyebilir insan o zaman.
2: Evet. Ki mesela diyelim derste bizden hoca mesela diyelim 10 tane çözüm istiyordu. Her kişiden 10 tane çözüm çıktığı zaman bazı insanların ortak çözümleri ortaya çıkıyor tabii ki. Ama sizin hiç aklınıza gelmeyecek, hani 40 yıl düşünsem aklıma gelmez diyeceğim bir şeyi aslında başkası düşünmüş oluyor. Ve ondan da aslında yararlanabiliyorsun. Bu sefer de başkası nasıl düşünüyor onu da öğreniyorsun. O anlamda
1: çok geliştirici.
2: Çok güzeldi, evet, çok geliştiriciydi. Ki o ders aldığımız sırada şunu aslında öğrenmiş oldum. Gerçekten hani eğitimin neden kaliteli olduğunu şöyle anlamış oldum. Biz derslerde uygulama yapmamız gerektiği zaman orada gerçek bir şirketin gerçek bir CEO'su derse geliyordu. Bize kendi sorunları neyse ondan bahsediyordu. Biz de ders süresi içerisinde onlara çözüm bulmaya çalışıyorduk. Ve orada gerçekten de bir CEO'yla karşı karşıya konuşup, sohbet edip, onların sorununa kendi fikrin neyse onu anlatabiliyordum. Bu gerçekten hani herhalde daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. O yüzden benim için çok güzel bir fırsattı. Başka organizasyonların da mesela temsilcileri geliyordu. Şu an Avrupa Birliği ile alakalı bir şey ama Avrupa Birliği'nde Circle U diye bir organizasyon var mesela. Orada Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkelerdeki bazı üniversiteleri kardeş üniversite olarak düşünelim. Oradaki öğrencilerin sirkülasyonunu aslında yapmak istiyorlar ama beceremiyorlardı. Bizden aslında onlara bir çözüm üretmemizi istiyorlardı. Biz bunu nasıl yaparız diye derse gelip bizden istiyorlardı. Bize belli bir süre verdiler, bir aylık bir süre verdiler. Biz de o bir ay içerisinde kendi fikirlerimizle, kendi prototiplerimizle onların karşısına çıktık ve sunum yaptık mesela.
1: Çok geliştirici.
2: Gerçekten insan şey vardı, şöyle bir şey duymuştum daha önce. İnsan dinleyerek aldığı bilginin %50'sini öğrenir. Eğer onu görürse, görerek %75'ini öğrenir. Eğer onu uygularsa %100'ünü öğrenir. Aslında orada gerçekten uyguladığın zaman bunu ben şu an nasıl anlatabiliyorsam demek ki hani orada gerçekten öğrenmişim onu. Eğer hani anlatamıyor oluyorsam aslında aldığım dersi tamamen öğrenmemiş olurum.
1: Şey de öyle değil midir? Tecrübe ettiğin bir şey karşı tarafa söylediğinde bile daha etkisi olur. Tecrübe evet. etmediğin bir konuda konuştuğunda karşı taraf çok da etkilenmez aslında.
2: Evet.
1: O senin tecrübe ettiğini bilmese dahi etkilenmez.
2: Evet.
1: Çok ilginç değil mi?
2: Evet.
1: Onun gibi tecrübe ettiğin bir şey karşı tarafta daha çok etkisi olur.
2: Evet.
1: Peki 45 gün Danimarka'da kaldın, kuzeye doğru.
2: Evet, kuzeydeydim.
1: Evet.
2: Kopenhag'da da değildim, birazcık daha
1: kuzeydeydim. Ne yiyip ne içtin?
2: Ya ben tabii öğrenciyim, o yüzden hani vaktimin bir kısmı okulda, bir kısmı dediğim gibi işte arkadaşlarımızla geçiyordu, bir kısımda ders çalışıyorduk. Arkadaşlarla tabii çok içi dışta olduk. Ben normalde oraya ilk gittiğimden beri hem kolay hem daha uygun fiyatta olduğu için sürekli bir işte spagetti yiyordum. Hafta sonları mesela bir Türk kebapçı vardı mesela, oraya gidiyordum.
1: Kendini ödüllendiriyordun.
2: Evet evet. onun dışında bazen arkadaşlarla tabii birbirimizi öğreniyoruz. O başka kültürleri de

0: Evet, çünkü 1,5 ay boyunca tek başıma hem evin temizliği, işte çamaşırlar, bulaşıklar, hani gerçekten bir ev nasıl idare edilmesi gerekiyor onu aslında deneyimlemiş oldum.
1: Süper bir tecrübe.
0: Evet, gayet güzeldi.
1: Peki bize Çinli arkadaşının somon yemeğini tarif etmek ister misin?
0: Evet,
1: Ben de
0: tabii.
1: merak ettim.
0: Önce somonu tabii çok az da olsa bir tuzluyoruz. Daha sonrasında tavada ilk önce zeytinyağı veya sıvı yağ kızartıyoruz. Kızmaya başladığı zaman somonun derili kısmını bastırıyoruz tavaya ama bırakmıyoruz orada. Hani gerçekten böyle üzerine parmağınızla basmanız gerekiyor. İşte belki 30 saniye, belki 40 saniye. O böyle çıtır hale geliyor. Daha sonra onu çevirip bir de tereyağı ekleyip, işte mesela 3 parmak boyutunda belki bir tereyağı ekleyip onunla beraber mantolama şekliyle pişiriyorsunuz. En fazla yaklaşık 6-6,5 dakika falan sürüyor yapması. Ve gerçekten böyle hani yapılabilirse çıtır, tadı tuzu da yerinde. Çok da güzel bir somon yemeği olmuş oluyor aslında.
1: Makarnanın yanında baya.
0: Makarnanın yanında çok güzel.
1: Tamam, ben de deneyeceğim inşallah.
2: Gez, gör, ibret al.
1: Bütün her şeyi kendin yaptın Danimarka'da.
0: Evet.
1: Ders programın nasıldı peki?
0: Ders programım sabah 9'dan öğlen 3'e, haftanın 5 günü okul vardı. Daha sonrasında değişen derslere göre, yani mesela tasarım odaklı düşme dersi sabah 9'dan 1'e kadardı. Yazılım tasarım dersi de 1'e kadardı. Daha sonra 3'e kadar da bir ofis saati oluyordu. Master öğrencisi ve doktor öğrencileriyle beraber onları soru sorabildiğimiz bir saatimiz oluyordu. Onu da o şekilde değerlendiriyordum. Yani genel olarak aslında 9'dan 1'e, eğer daha böyle vakit geçirmek istiyorsanız 9'dan 3'e kadar da en fazla. Haftanın 5 günü, daha sonrası boşta.
1: Peki Danimarka'nın nüfusu ne kadar?
0: Danimarka'nın nüfusu 6,5 milyon. Benim olduğum şehir Aarhus. Orası 300 bin civarı bir nüfus var. Başkent Kopenhag'da da 650 bin civarı olması lazım. Tam hatırlamıyorum ama
1: İstanbul'dan sonra pek bir
0: çok
1: rahatlatıcı
0: küçük.
1: olmuştur.
0: Evet, İstanbul'dan sonra çok çok küçük ve güzel bir histi aslında.
1: Hep böyle şeylerde görürüz ya, kartpostallarda da geçer. Böyle renkli renkli evlerin sıra sıra olduğu.
0: Evet, Nyhavn diye bir nehrin olduğu kısımda orası. Danimarka'ya ilk gittiğimde hostele yerleşmiştim. Daha sonra nehir boyu yürüyordum. Tam o sırada yağmur yağdı. Hava yağmurlu, hani şey böyle güneşli oluyor hava ama bir anda hiç beklenmedik bir şekilde 5 dakika bir yağmur yağıyor sonra gidiyor. Hani farklı bir havası var. İlk gittiğimde orası da benim ilk durağımdı. Oraya gidene kadar şey diyordum. Ya bu insanlar nerede? Hani şehirde çünkü kimse gözükmüyordu ben oraya gidene kadar. Oraya gittim dedim, aa dedim herhalde şehrin merkezi burası. Ama aslında farklı yerler de var tabii şehrin merkezi olan. Ama dediğim gibi o benim yolumun üzerinde
1: İnsanlar neredeymiş?
0: insanlar Nyhavn'da, genelde o nehrin olduğu yerde çok fazla insan oluyor. Çok turistik bir yer. Onun dışında bir caddeleri var. Orası da aynı bizim İstiklal Caddesi gibi, işte alışveriş mağazaları falan var. Böyle işte sokak sanatçılarının olduğu yer. Orası böyle çok hareketli bir yer. O şekilde.
1: Peki Danimarka'da nereleri gezdin?
0: Ben Danimarka'da ilk Kopenhag gezdim. Daha sonra Aarhus'a gitmiştim. Okulum da oradaydı zaten. Aarhus'u bayağı bir gezme fırsatımız oldu. Okulun da etkinlikleri oldu. Onları da katalım.
1: Peki yürüyerek gezme imkanı var mı? Mesela Kopenhag'ı yürüyerek gezebilir miyim ben?
0: Tabii yani şöyle söyleyeyim, hani mutlaka gidilmesi gereken yerler başlığı altında düşünecek olursak çok fazla uzak bir mesafe olmuyor. En azından hani benim adıma o şekildeydi. Çok, ben orada sadece bir kere toplu taşıma kullandım Kopenhag'da. O da havalimanından şehir merkezine gelmek içindi. Daha sonrasında hiç toplu taşıma kullanmadım. Her yere de yürüyerek gittim. Ve gerçekten de her yere gittim neredeyse yani.
1: Kopenhag'dan sonra nereyi gezdin?
0: Kopenhag'dan sonra Aarhus'a gittim. Aarhus, Aarhus diye yazıyor, iki A ile. Danca'da bir harf var. A'nın üzerinde bir yuvarlak var. O diye okunuyor aslında. Aarhus. Oraya gittim. Okulum da oradaydı. Orada çok fazla gezme fırsatımız oldu.
1: Peki özellikle Danimarka'nın yazılımla veya bilgisayar teknolojiyle alakalı öne çıkan bir durumu mu var? Okul sizi Danimarka'ya gönderiyor.
0: Şöyle, bizim anlaşmalı bir okulumuz vardı orada. ve dünya sıralamasında güzel bir seviyede.

0: Benim aldığım dersi veren hoca için gitmiştim ben. Çünkü dediğim gibi şu an hali hazırda milyonların aslında öğrendiği, milyonların o dili kullanarak ortaya çıkarttığı programlar, bizim bugün kullandığımız bilgisayarların hepsinde olan, C++ dilini oluşturan, o dili yazan hocadan ders alma fırsatım vardı. Bu aslında beni en çok cezbeden durum buydu. Hani Danimarka'da da teknoloji şirketleri evet var. Ama ben o şirketlerin büyüklüğü veya o şirketler için değil, hocanın kendisi ve ders için daha çok
1: Anladım.
0: tercih ettim.
1: Peki senin bu kaldığın 45 günlük süre içinde fark ettiğin, tespit ettiğin hem sosyal hem de kültür anlamında muhakkak bir şeyler vardır diye tahmin
0: Evet.
1: ediyorum.
0: Kültür tabii farklı. İnsanların tabii orada yaşayış biçimleri çok farklı bize göre. Biz daha sıcak havalarda yetişen insanlarız. Hani Akdeniz iklimi, Akdeniz insanı diye de bir şey vardı, böyle sıcakkanlıdır. Oradaki insanlar çok iyi insanlar. Ama ne kadar sıcakkanlı değişiyor tabii. Kişiden kişiye göre değişiyor bu. Ama gerçekten hani nazikler, işte bir şekilde yardımcı olmaya çalışırlar. Genelde öyleler. Ama tabii kültürel anlamda biraz farklılıklar var. Yani yeme içme alışkanlığı, özellikle içme alışkanlığı çok farklı. Yetişme şekilleri daha farklı. Bizde mesela şey vardır. İlkokul bitti, ortaokul, ortaokul bitti, lise bitti, üniversite. Arada hiçbir şekilde durma, duraksama yok. Hiçbir zaman kaybı yok. Direkt en erken nasıl mezun olurum? En çabuk nasıl iş bulurum?
1: Para
0: Sanki böyle
1: kazanırım.
0: aynen en çabuk nasıl para kazanırım? Bizde şey var yani hani bir şekilde en hızlı olunca daha başarılı olacağını düşünen bir insan grubu var. Ben buna artık katılmıyorum. Yani ben de mesela 22 yaşında üniversiteyi bitireceğim inşallah. Ama gerçekten 22 yaşında üniversiteyi bitirmek mi gerçekten başarı? Hani üniversiteyi bitirmek mi başarı? Burada hani insanların başarıyı nasıl tanımladığı çok önemli. Çünkü oradaki insanlar lise bitirdiği zaman işte mesela diyelim en az bir yıl, ortalama 2 yıl olarak gap year yapıyorlar, boş yıl geçiriyorlar. O boş yılı da şöyle geçiriyorlar genelde. Mesela diyelim bir mağazada kasiyer veya mağaza görevlisi veya işte bir benzinlikte pompacı olarak hani bir şekilde bir
1: Hayatın içine
0: hayatı
1: giriyorlar
0: öğreniyorlar.
1: aslında,
0: Evet,
1: evet.
0: hayatı öğrenmeye çalışıyorlar. Hayatın gerçeklerini aslında farkına varıyorlar. Bir grup insan mesela diyelim dünya turu yapıyor. Kendi vizyonunu nasıl genişletebilir? Onları deniyor. Hani aslında bu özendiğim bir şey ama tabii artık hani benim üniversitem son sene, benim için bu geçmiş bir durumda ki sanırım hani Türkiye şartlarında bunu yapmak pek mümkün değil. Hani birazcık da tabii rasyonel olmak gerekiyor.
1: Peki Danimarka'da eğitimini aldın, 45 gün tamamladın.
0: Evet.
1: Orada hem evle ilgili tecrübelerin oldu, yemekle ilgili tecrübelerin oldu. Sonra oradan ayrıldın, Türkiye'ye geliyorsun. Nereleri gezerek geldin?
0: İlk önce Aarhus'tan Hamburg'a geçtim otobüsle. Danimarka'dan çıkmak istiyorsanız karayoluyla tek bağlantınız zaten Almanya. O yüzden başka bir seçeneğim yoktu. Ben de Hamburg'a uğradım ilk önce.
1: Tamamen kıyısı deniz o zaman.
0: Evet. Almanya haricinde kara komşusu yok. Yani Norveç ve İsveç'e deniz yoluyla ulaşım var kuzey tarafında. Orada herhalde yanlış hatırlamıyorsam en yakın yer Aalborg, Danimarka'nın en kuzey kısmı. Aalborg'dan Göteborg'a, İsveç'e deniz ulaşımı var. Yanlış hatırlamıyorsam. O da 6 saat sürüyor olması gerekiyor. Onun dışında karayoluyla tek bağlantı zaten Almanya. Orası da direkt Hamburg.
1: Sen de
0: Ben de direkt Hamburg'a.
1: evet geldin, orayı bir
0: Evet.
1: gezdin.
0: Direkt Hamburg'a gittim. Hamburg hatırladığım kadarıyla Almanya'nın en büyük ikinci şehri. Avrupa'nın da en büyük üçüncü liman şehri. Ben oraya giderken tabii yoldayken araştırmalar yapıyorum. Mutlaka orada bir balık denemeniz gerekiyor diye okumuştum. Gittim gerçekten de hani bir balık ekmek yemeye gitmiştim. Çok beğendim. 2 tane daha yedim.
1: O kadar. Yani üç tane
0: Gerçekten.
1: yedin.
0: Gerçekten çok güzeldi.
1: Peki balık demişken o bölgelerde özellikle Danimarka'da falan balıkçılık da çok yaygın. Farklı
0: Evet.
1: balık türleri tatma imkanın oldu mu?
0: Evet. Danimarka'dayken de farklı balık türlerini denemiştim. Çok ilginç bir tane halibut diye bir balık vardı. Onunla bir yemeğin içerisinde onu kullanıyorlardı. Ben onu bir deneme fırsatım oldu.
1: Halibut.
0: Halibut, evet. Tipi garip bir balık. Ben...

0: Ben açıkçası en azından benim damak tadıma çok uygun olduğunu söyleyemem.
1: Tipinden mi etkilendin acaba?
0: Yo, tipini görmemiştim. Ben yedikten sonra baktım. Ama yani tadı birazcık farklıydı, en azından bana göre değildi. Ama tabii denemek için mutlaka denenebilir yani.
1: Hamburg'da 3
0: Hamburg'da.
1: porsiyon balık yedin.
0: Evet,
1: Ne
0: ya
1: balığı?
0: balık ekmek yedim ama şöyle diyeyim, hani balık ekmek değil ki, ekmek bizim ekmeğimiz gibi bir ekmek değil. Böyle
1: Yanlış
0: elin boyutunda,
1: anlaşılmasın.
0: evet elin boyutunda bir ekmek yani en fazla. Onun içine koyuyorlar sadece balık, şey yok yani, salata falan da koymuyorlar. Direkt sadece balık ve ekmek. Ben orada iki farklı yemiştim. Birisi füme somon yemiştim. Diğer ikisi beş farklı balığı aslında birleştirip paneleyip koyuyorlardı. Onu denemiştim. O çok hoştu. Gerçekten eğer gidenler olursa mutlaka tavsiye ederim.
1: Hamburg'da balık yesinler diyorsun.
0: Hamburg'da balık yesinler.
1: Kaldın mı orada?
0: Hamburg'da ben 2 gece kaldım.
1: Bayağı da kalmışsın.
0: Evet. Yani aslında o kadar kalmama gerek yoktu bence. Ama olsun, sorun değil. Bir günden bir şey olmaz diye.
1: Peki bu kalışlarını hostellerden mi ayarlıyorsun yoksa?
0: Kalışlarımı yolda otobüste giderken bakıyorum. Fiyatları ve merkeze, hani şehre ne kadar uzak, yürüme mesafesiyle nereye gidebilirim? Genelde bunlara göre bakıyorum. Bazen hostellerde kaldım, bazen otellerde kaldım. Öyle farklı farklı. Bazen internet üzerinden araştırdığım hostel tarzı evlerde kaldım. Öyle bir konaklamayı o şekilde halletmiştim.
1: Ya internet üstünden ev kiralamak çok yaygın. O değil ama hosteller bana biraz daha güvenlik kısmında bir soru işareti bırakıyor. Çünkü kontrol edemediğin, seninle birlikte çok fazla çeşit insanın kalabileceği yerler olabiliyor bazen.
0: Evet.
1: Aynı anda 10 kişi, 15 kişi aynı yani koğuş gibi bir yerde kalabilirsin.
0: Evet.
1: Bu biraz bana güvenlikle ilgili tecrübe etmediğim bir şey. Sıkıntı olur mu acaba diye de düşünmüyor değilim.
0: Şöyle, hostellerde odalar genelde ranzalı yataklar oluyor. İşte 4 kişiliğinden 10 kişiliğine kadar hosteller değişebiliyor. Ama hepsinde ortak olan şöyle bir şey var. Ranzaların altında çekmece tarzı 2 tane büyük yer oluyor. Bir valiz sığabiliyor oraya. Büyük bir valiz. Yani çok büyük olmasa da valizinizi sığdırabiliyorsunuz. Ki onlar genelde kilitli kapanabiliyor. Genelde kilidi orada size kiralıyorlar veya kendi kilidiniz varsa demir, onu kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde aslında hani değerli eşyalarınız, dışarıdayken yanınıza ihtiyacınız olmayan eşyaları o lockerlara, o dolaplara koyup aslında gezinize devam edebiliyorsunuz. Ben en azından kendi deneyimim şu yöndeydi. Ben kaldığım hostellerde tabii oradaki insanlarla da denk geldikçe tanışıyordum. Bu arada hostellerde çok fazla insan görmek çok yaygın değil. Çünkü oraya insanlar gezmeye gidiyor. Ben de mesela yerleştikten sonra çıkıyordum dışarı. İşte şarjım ne zaman biterse, power bank'imin şarjı ne zaman biterse. Hani en
1: Son
0: son nereye kadar dayanabiliyorsam şehri yaşamaya çalışıyordum. Çünkü ya benim için bir yere gittiğimde orada kaybolmak, o sokaklarda yürümek benim için önemli. Çünkü orayı daha iyi hissedebilmek. Benim çünkü bu gezimde bir yandan da araştırdığım şey şuydu. Ben burada yaşayabilir miyim? Yani gelecekte eğer belli bir diyelim birkaç senemi geçirmek istiyorsam yurt dışında, ben acaba burayı mı tercih ederim yoksa başka bir yeri mi tercih ederim? Bunu en iyi anlamanın yolu orada o kısa sürede de olsa o şehri yaşayabilmek, o şehirde bir gün nasıl geçiyor, o şehirde neler yapabilirsin, ne kadar opsiyonun var, bunları tecrübe edebilmekten.
1: Peki Hamburg'da yaşayabilir misin?
0: Ben Hamburg'da yaşayamam. Hamburg aslında kötü bir şehir değil ama koku beni orada çok rahatsız etmişti.
1: Peki yolun sonrasında nereye düştün?
0: Hamburg'dan sonra Bremen'e gittim.
1: Nasıl geçti peki?
0: Bremen güzeldi. Bremen çok küçük bir şehir. Hani en fazla 5 saatinizi falan alır herhalde yani gerçekten. Çok küçük bir şehir.
1: Orada
0: Bremen.
1: kaldın mı?
0: Kalmadım orada. Ben orada geceyi tren garında geçirdim. Gece otobüsü almıştım Amsterdam'a. O yüzden gece boyu tren garında bekledim.
1: Sen kuzeyden doğru iniyorsun.
0: Evet, kuzeyden doğru iniyorum.
1: Evet, Amsterdam'da kaldın mı?
0: Amsterdam'da kaldım. Orada da 2 gece kaldım. Amsterdam konaklama bakımından en çok para harcadığım yer oldu. En uygun hosteli bulmama rağmen yine de çok büyük para gitmiyor. Yani orayı en fazla orada harcamıştım konaklama.
1: Sanki paranı kıyarken bayağı bir canın acımış gibi duruyor.
0: Yani diğer yerlerde, daha kaliteli yerlerde çok daha ucuza kaldım.

0: Yani Amsterdam'da konaklama gerçekten çok pahalıydı.
1: Çok turist olduğu için mi acaba?
0: Olabilir. Ve tabii orada evler de çok küçük. İşte çok daha böyle yan yana, çok sıkışık. Hani şehrin içinde kalmak istiyorsanız gerçekten belli bir bedel ödemeniz gerekiyor yani. Onun dışında tabii orada da ulaşım var, metro var. Ama ben birazcık daha şehir merkezinde kaldığım için her yere yine yürüyerek gittim. İstediğim şeyin yarısını en azından başarmış olmuş oldum yani.
1: Amsterdam'da nereleri gezdin? Zaten birçok yer orta meydanda toplanmış
0: Evet
1: durumda.
0: evet. Amsterdam'da genelde zaten her şey dediğiniz gibi meydanda. Orada bazı yemek yerleri vardı. Çok denk geldi. Başka insanlar da mutlaka denk geliyorlardır. Benim oraya daha önce giden arkadaşlarım da olmuştu. Onların da bana tavsiye ettiği güzel yerler vardı. Onların işte birkaçını denedim. Gerçekten hani çok hayran kaldığım yerler vardı. Yani bir kere bir kahvaltı için bir omletçiye gitmiştim. Hani bir omletten ne yapılabilir? Kinin cevabını ben orada gerçekten aldım. Çok ilginçti ve gerçekten hayatımda yediğim en güzel omletti. Hani ya sadece bir omlet değildi.
1: Ama sadece omlet yapıyor.
0: Evet, omlet yapıyor. Ama farklı farklı, çeşit çeşit. Çok güzeldi yani, mutlaka yani giden insanlara
1: Amsterdam'da
0: tavsiye ederim.
1: aklımda kalan patates kızartması olmuş benim.
0: Patates kızartması
1: Evet,
0: var.
1: seyyar her tarafta ve çeşitli soslarının olduğu
0: Evet.
1: ve o zaman yanlış değildir ümit ediyorum. Aslında Hollanda'da patatesin çok yetişmediği, aslında patatesin Belçika'da
0: Evet.
1: yetiştiği, Belçika patatesi pazarlayamadığı için Hollanda bu şekilde pazarlıyor şeklinde
0: Evet.
1: bir bilgi vermişlerdi.
0: Bunu ben Belçika'ya gittiğim zaman
1: Öyle ben Hollanda'dayken öğrendim, evet.
0: öğrenmiştim.
1: Evet, Amsterdam'dan yolun Belçika'ya mı düştü?
0: Evet, Amsterdam'dan Belçika'ya düştü. Brüksel'deydim. Orada da yine 2 gece kalmıştım.
1: Brüksel'de.
0: Evet, ilk çünkü bir günümü kendim geçirdim. Diğer günümü orada bir arkadaşım vardı benim. Fransız. Daha önce İngiltere'de tanıştığımız bir arkadaş. Orada çalışıyormuş. Onunla çok güzel denk geldik. Ben normalde Fransa'ya gitmişken onların olduğu şehre gidecektim. Ona o yüzden mesaj atmıştım. Dedim işte ben şimdi Belçika'dayım. İşte eğer hala oradaysan, işte kendi şehrindeysen ben yavaş yavaş oraya doğru geliyorum. Hani onunla iletişime geçecektim. O da bana direkt dedi ki, aa ben de Belçika'dayım, 9 aydır burada çalışıyorum. Avrupa Birliği'ne ait bir yerde çalışıyormuş. Öyle çok güzel bir tevafuk
1: O
0: oldu.
1: zaman tanıştığın kişileri bırakmıyorsun. İrtibatın da devam ediyor.
0: Evet, hala haberleşiyoruz.
1: Kaç kişi var irtibatta olduğun?
0: Hala görüştüm. 6 kişi falan vardır sanırım ya. 5-6 kişi diyebilirim. Bir arkadaşım var. Daha dün konuştum diyeyim arkadaşım. Hani çok nazik birisi, çok iyi bir insan. O benim oradaki en yakın arkadaşımdı. O da Dan'dı. Hani Danimarkalı, orada doğmuş büyümüş. Ama ailesi Sri Lanka göçmeni. Çok iyi bir çocuktu. Gerçekten hani o çocuk için dua etmiştim var. Yani inşallah Allah hidayet verir.
1: İnşallah. Belki senin vesilen olur.
0: İnşallah vesile
1: Çünkü
0: olmak çok büyük bir mutluluk olur tabii.
1: yani güzel arkadaşlıklar, güzel örnekler aslında bunlar için yok mudur? Çünkü insan birini çok sevdiği zaman onun sevdiği ve benimsediği şeyleri de seviyor. Aslında
0: Evet.
1: oradaki hikaye güzel dostluk, arkadaşlık kurup o köprüyü kurduktan sonra otomatik olarak o da senin sevdiğine gelebilir aslında.
0: İnşallah.
1: Yani güzel örnek olmak da sanki
0: Evet.
1: iyi insan olmak, nezaket sahibi olmak o köprüyü sanki daha hızlı kuruyor gibi.
0: Evet, doğru. İnsan sosyal bir varlık. Gördükçe
1: Tabii.
0: öğreniyor.
1: Aynen öyle. Ne kadar kaldın Paris'te?
0: Direkt Paris'e geçtim. Paris'te 3 gece kaldım ben. 3 gece 4 gün.
1: Paris merkezde de fiyatlar çok yüksek.
0: Evet.
1: Oteller çok küçük, dar.
0: Öyle. Ve ben
1: Paraya
0: Paris'te
1: kıydım diyorsun.
0: ben zaten şey diyordum hani bir yerde, tabii mesela Brüksel'de şöyle bir şey olmuştu. Ben Brüksel'deyken internette bulduğum bir evde kaldım. Ev sahibi çok iyi bir insandı. Gerçekten hani çok memnun kalmıştım kendisinden. Her türlü yardımcı oldu. İşte hatta kahve yaptı, beraber içtik, oturduk, sohbet ettik. Hani çok nazik bir insandı. Hatta şöyle bir şey olmuştu. Ben ona yanlışlıkla fazladan 1 euro fazla ödemişim. Ben Brüksel'den ayrılırken bana WhatsApp'tan mesaj attı. Dedi böyle böyle, bana banka hesabını verirsen sana 1 euroyu geri göndereyim. Ben orada dedim nasıl yani, hani 1 euro için de gerek yok yani dedim, sorun yok dedim, sizde kalsın, o benim için önemli değil. Hala ısrar ediyordu yani böyle, hani bu benim hakkım değil, bu aslında sizin paranız. Ve hani gerçekten dediğim gibi çok iyi bir insandı. Çok etkilenmiştim yani o anlamda. Brüksel'de 2 gece kaldım. 2 gece kaldığım fiyat Amsterdam'da kaldığım bir

0: gecenin fiyatından daha ucuzdu.
1: Amsterdam'daki ödediğin ücret seni bayağı etkilemiş gibi. Evet, Paris'i özel bir sebebin var mıydı peki?
0: Benim çok İngiltere'den de olan, daha sonra Danimarka'daki yaz okulunda da tanıştığımız bayağı bir Fransız arkadaşım oldu aslında. Hani.
1: Ha, seni götüren, yani, iştiyakını artıran bunlar oldu.
0: Evet tabii, benim aynı zamanda tabii Fransızca da öğreniyordum ben. Hani bir şekilde hem Fransızcamı da konuşabileceğim, Belçika'da Fransızca konuşuyordum. Hani aslında o da beni mutlu ediyordu. Yani bir şekilde
1: pratik
0: çünkü
1: yapıyorsun.
0: kendimi de tabii geliştirmek istiyorum. Paris'e aslında bir yandan o yüzden gidiyordum. Bir yandan da tabii şunu görmek istiyordum. Benim beklentim Paris için iyiydi. Hani iyi bir şehir olması. Ben Paris'e gittiğim zaman bir otelde kalmıştım. Hani şansımı, hani dedim ya işte kendi pratiğimi yapmak istiyorum Fransızca. Şansım otelin resepsiyondaki abi, Yakup abi, selam olsun ona da. O da Türk çıktı. 30 yıldır orada yaşıyormuş.
1: Sana denk geldi.
0: O da beni görünce dedi ki ya dedi sen Türksün işte dedi ben de bari Türkçe alıştırma yapayım dedi. Benimle Türkçe konuşuyor. Ben onunla mecbur Türkçe konuşuyorum. Hani öyle bir şekilde geçti. Hani oteli benim check-in yapmam 45 dakikamı aldı hani. Normalde check-in en fazla 1-2 dakikalık bir şey. Yakup abiyle biz öyle sohbet ettik. Birkaç gün öyle sohbet ettik.
1: Burada Yakup abinin duası kabul olmuş herhalde.
0: Olabilir. Oradaki kaldığım yerden de memnundum. Paris'te normalde evet oteller çok küçük olur. Ama benim kaldığım yer gayet güzeldi. Valizimi de koyacağım yerim vardı. Büyük yatak da vardı. O anlamda da şanslıydım aslında. İnternetten bulmuştum. Ve ben artık oradan itibaren şunu öğrendim. Bir yeri internetten tabii rezervasyon yaptığınız zaman rezervasyon yaptığınız sitenin de bir tabii komisyonu oluyor.
1: Tabii komisyoncu.
0: O yüzden daha pahalı oluyor aslında. Yani oraya gittiğiniz zaman yaptığınızda en azından 5 euro belki 9 euroya kadar daha uyguna geliyor.
1: Bu Türkiye'de de böyle.
0: Evet öyledir. Muhtemelen öyledir. Çünkü tabii aracı insanların da bir şekilde geçirmesi gerekiyor. O yüzden komisyon alıyorlar.
1: Bu uçak biletlerinde de böyle. Mesela siz direkt uçak firmasının sitesinden aldığınızda daha uygun alabilirsiniz. Ama arada işte daha kolay alabileceğinizi düşündüğünüz bir sitenin üstünden aldığınızda daha yüksek fiyatta alırsınız.
0: Evet doğrudur. O şekildeydi. Paris'te 3 gece kaldım. Paris'te çok yürüdüm. Orada da bir arkadaşımla denk geldik. O da...
1: Bir de Paris yürüyerek gezilecek bir şehir.
0: Evet, Paris gerçekten şöyle bir şey demişti bana Belçika'dayken arkadaşım. O Fransız dediğim gibi. Normalde Toulouse'da yaşıyor. O bana şöyle bir şey demişti. Ben Belçika'dayken Grand Palace'a çok hayran kaldım. Çok güzel bir yer gerçekten. Hani 360 derece tarihin içi. Çok güzel bir yerdi. Mutlaka hani herkesin görmesini isterim yani. Gerçekten çok güzel bir yer. Ben orada böyle işte hayran bir şekilde bakıyordum. Bana şey demişti arkadaşım. Sen burayı beğendiysen dedi Paris'e aşık olursun demişti. Çünkü Paris hep böyle dedi. Ben başta ya tabii öyledir falan hani. Hani o şekilde.
1: Abartıyor öyledir. Falan.
0: Abartıyor yani. Ondan sonra gittim kaldım. Otelin olduğu sokak bile aslında bir sanat eseri gibi yerdi. Ki benim kaldığım otel böyle çok şehrin içinde değildi. Şehre ben metro ile gidiyordum. Yaklaşık bir 20 dakika veya 15 dakika. O şekilde ulaşımımı sağlıyordum.
1: Paris'ten sonra Türkiye'ye gelişin hangi rotada oldu?
0: Ben Paris'ten sonra kafamda 3 farklı rota vardı. Ya Lyon'a uğrayacaktım. Lyon üzerinden Zürih, Milano tarzı. O şekilde İstanbul'a gelecektim. Çünkü karayoluyla gidilecek çok harika yerler yok. Aslında Almanya'ya tekrar dönülebilir. Ama eğer Almanya'ya dönseydim ben direkt Almanya turu yapmaya devam ederdim. Çünkü gerçekten orada işte Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Essen hani hepsi birbirine yakın. Eğer oraya gitseydim orada kaybolurdum. Orada kalırdım yani. Bütün zamanım orada geçerdi muhtemelen. Almanya turu diye geçerdi. Ben öyle bir şey yapmak istemedim. O yüzden şöyle bir şey yaptım. İnternetten ben uçak bileti fiyatlarına baktım. İstanbul'a. En ucuz İtalya'dan mı giderim, İspanya'dan mı giderim yoksa Portekiz'den mi giderim diye bakıyordum.
1: İtalya'dan?
0: Evet, İtalya'dan daha uygundu. Aslında Fransa'dan İspanya'ya gitmek benim olduğum sürede daha uygundu. Ama tabii dönüş biletini hesaba kattığım zaman İtalya daha uyguna geliyordu. Ben de Paris'ten Roma'ya direkt uçtum. Ve çok aslında en büyük değişikliği ben orada yaşadım. Çünkü şimdi ben kuzeydeydim. Hava 10 dereceydi. sabah güneş 5'te doğup akşam 10-10 buçuk gibi batıyordu.
1: Neye uğradığını şaşırdım.
0: Almanya'ya geldiğimde hava 27 dereceydi. Orası da çok sıcaktı. En azından tabii o dönemde İstanbul 40 derece. Ama tabii ben daha kuzeyde olduğum için daha güzel hava şartları. Ama yine de tabii 10 derece 15 dereceden bir anda 25-27 derecelere çıkınca bir vücut da hani dur ne yapıyorsun gibi bir tepkisi oluyor. Almanya'dan Fransa'ya geçtiğimde 30 dereceydi hava. Paris'te 30-31 dereceydi ben oradayken. Daha sonra Roma'ya gittim. Roma'da hava 40 dereceydi.
1: Aman Allah'ım dedin.
0: Ve ben saat sabah... Roma'ya ben gece gittim. Saat uçak 11'deymişti. Ben de şehre gitmek yerine havalimanında sabahladım. Çünkü eğer şehre gitseydim yine bir konaklama ücreti ödemem gerekecekti. Ben de gerek duymadım ona. Onun yerine havalimanında. Orada zaten baktım bütün insanlar yerlere bir şey koymuşlar. Herkes yatıyor. Bazıları hiçbir şey koymamış yatıyor. Ben de dedim ben de burada sabahlarım artık yapacak bir şey yok. O şekilde havalimanında sabahladım. Sabah saat 7-7.30 gibi artık gideceğim hosteli belirlemiştim. Hostele gittim. Orada sağ olsunlar hani yardımcı olmuşlardı. Çünkü normalde check-in saat 2'de oluyor. Check-in saatinden önce veya sonra giderseniz valizlerinizi oradaki kilitli dolapları kiralayıp oraya koymanız gerekiyor. Veya kendi yanınızda taşımanız gerekiyor. Ben de tabii kilitli bir dolaba koyup hazır saat sabah 8 iken dedim.
1: Gezerim diye düşündüm.
0: Bir gezeyim dedim. Ondan sonra saat 2'de çekim başlıyordu. Saat 11'den sonra bir sıcak bastırdı ama hani rüzgar da sıcak hani ateş gibi yakıyordu yani bayağı yakıcı bir sıcak vardı. Ben de saat 1 gibi hosteli geri döndüm. Benim dönüşüm o dönüş. Akşama kadar bir daha hiç dışa çıkmadım. Dışarı tekrar çıktığımda saat 7-8 falandı işte.
1: Ancak kendine gelebildin.
0: Dışarısı çok sıcaktı. Hani içeride klima çalışıyordu ama dışarısı çok sıcak olduğu için içerisi de sıcaktı. Bir de yukarı kattaydı hostelin kaldığım yer. Yukarı kattaydı daha da sıcak oluyor. Öyle benim Roma'dan beklentim çok yüksekti. Açıkçası ben Paris'te çok hayran kaldım ve benim aklım sürekli Paris'te kalmıştı. Roma'ya gittiğim zaman beklentim yüksekti çünkü daha önce babamla veya işte onun çalışma arkadaşlarıyla veya daha önce oraya giden arkadaşlarımla konuştuğum zaman herkes böyle gittiği yerler arasında en memnun kaldığı yer, en sevdiği yer herkesin Roma. Ben de merak ediyordum ya bir Roma ne olabilir? Hani Roma'da ne olabilir bu kadar herkesin sevdiği? Ama tabii benim gittiğim tarih birazcık şanssızlık oldu benim açımdan. Yani ilk gün tabii dediğim gibi gezemedim hani sadece akşamını orada geçirdim. Ama ertesi gün artık donanımlıydım. Benim Danimarka'da kullandığım bir şemsiyem vardı. Şemsiyeyi artık güneşten korumak için kullanma zamanı gelmişti yani.
1: Şemsiyeyle gezdin.
0: Evet, şemsiyeyle gezdim. O şekilde gezdim. Ve daha iyiydi en azından. Böyle bazen gölge bulup hani oturayım bir yarım saat durayım. Hani 5 dakika değil çünkü çok sıcak. Hani bir şekilde zamanın da geçmesini istiyorum yani hani. O şekilde geçmişti. Bir de Roma'da şey çok memnun kalmıştım. Bazı yerlerde böyle su çeşmeler var. Hayrat gibi aslında. Hayrat değil ama hani bizim hayrat yapısında bir yapısı yok. Ama mesela diyelim şu boylarda yani 1 metre diyeyim yüksekliği. O şekilde çeşmeler var ve hani tarihi bir yapısı var genelde onların da böyle taştan bir şekilde yapmışlar. Ve sürekli oradan su akıyor. Tabii sıcaktan dolayı insanlara soğuk su içesi geliyor. Öyle olunca yanımda ben şişemle geziyordum. Suyum bitince direkt hemen bir tane çeşmeye
1: İçilebilir.
0: Gidip, tabii içilebilir. Hemen gidiyordum çeşmeye yıkıyordum. Orada yeni su dolduruyordum. İçmeye devam ediyordum falan. O şekilde oluyordu. Aslında Roma'da hani İtalya'da bu var. Hani sadece Roma'da değil diğer şehirlerde de vardı bu. Ama en çok Roma'da karşıma çıkmıştı. Ondan çok memnun kaldım.
1: Roma'da kaç gün kaldın?
0: Roma'da 2 gece kaldım.
1: Sonra nereye geçtin?
0: Roma'dan sonra ben Floransa'ya geçtim. Floransa'da tabii merkezde bir katedral var. Orası çok ilgi çekici.
1: Mimarisi de değişik değil mi?
0: Floransa'nın mimarisi birazcık daha farklı. Daha böyle sıcak bir mimarisi var bence. Ben öyle düşünüyorum. Hani ne kadar doğru binalara sıcak veya soğuk diye bakmak ama...
1: Yani mimarlık veya şehir düzenlemesiyle ilgili eğitim alan öğrencilerin bence gitmesi kesinlikle gereken yerlerden bir tanesi Floransa.
0: İnanılmaz bir yer Floransa gerçekten. Ben hani dediğim gibi belki Roma'da benim bir şanssızlığım oldu. Roma gerçekten çok güzel bir şehir. Yani yine de çok güzel.

0: bir şehir. Benim bütün gezdiğim şehirler arasında ilk üçe kesinlikle sokarım.
1: Seyahatlerde öyle değil midir? Ne görmek istiyorsun ve hangi açıdan bakıyorsun? Yani hangi yargıyla bakıyorsun, hangi ön yargıyla? Bazen
0: Evet.
1: sizde de olur mu? Mesela gittiğiniz bir yere çok hoşunuza gider ama yine yakın bir arkadaşınız gider, ya hiç güzel değildi der mesela.
0: Evet.
1: Yani nasıl baktı, hangi pencereden baktı,
0: Evet.
1: hangi gözle baktı, belki hangi niyetle baktı, sanki bunlarla da orantılı gibi.
0: Kesinlikle çok kişisel bir şey. Yani özellikle diyelim insanlarda en çok şey vardır yani. Paris'i çok kötü diyen insan da var. Paris'e çok hayran olan insan da var. Paris güzel bir şehir. Gibi gibi. Yani.
1: Çünkü bizim kendi öğretilerimizde de işte yeryüzünde gezip dolaşın ayeti kerimesindeki gibi gezme sebeplerinden bir tanesi çeşit insanları tanımak. Farklılık demek istemiyorum. Yani Allah'ın yeryüzünde yarattığı çeşit çeşit insanların olduğu, ünsiyetlerin olabileceği, birbirimizle kaynaşabileceğimiz ortamların olduğu ve bazı bölgelerde mesela İtalya'da Pompei gibi ya da işte antik şehirler gibi yani orası da çok ilginç bir yer. İşte yanardağ patlamış ve hangi haldeyseler heykel şekilde kalmışlar. Ve siz orada gidip onu açık hava müzesi gibi geziyorsunuz. Yani
0: Gezemiyorsunuz.
1: ve görüyorsunuz. Ya bunların hepsi aslında hem ibret hem de benim gezme şeylerimden bir tanesi çeşit gördüğümde çok hoşuma gidiyor. Yani çeşit insan.
0: Evet.
1: Çeşit. Rengi farklı, ırkı farklı, konuşması farklı, saçı farklı ve o insanların her ne olursa olsunlar ortak paydalarda toplanması.
0: Evet.
1: Mesela bu benim çok ilgimi çeker. Ve siz onun dilini bilmeyebilirsiniz. Yani yeryüzünde İngilizceniz çok iyi olabilir ama gittiğiniz yerde İngilizce değil, Fransızca değil, Almanca değil, Türkçe değil hiçbir dil konuşulmaz. Yerel bir dil
0: Evet.
1: konuşulabilir. Ama ilginç bir şekilde gittiğinizde o kişiyle iletişim kurabilirsiniz, gülersiniz ve muhabbet edebiliyorsunuz yani. Ben onun için samimiyet ortak bir dil,
0: Evet.
1: niyet ortak bir dil gibi hani tabii ki ilerletmek istiyorsanız dilini konuşmak durumundasınız ama dünyanın her noktasına girdiğinizde kimse size diplomanızı sormuyor.
0: Evet.
1: Eğitiminizi sormuyor. Kimse sizin hangi ünvanda olduğunuzu bilmiyor. Sizi ağırlayan aslında sizinle birlikte giden oturup kalkışınız, ahlakınız, konuşmanız, mütevaziliğiniz. Bunu seyahat ettikçe anlıyorsunuz
0: Evet,
1: değil mi?
0: kesinlikle. Çok farklı insanlarla
1: Evet.
0: tanışınca siz de aslında insanlarla daha iyi nasıl iletişim kurarım da daha nasıl samimi olabilirim? Hani bir şekilde kendimizi de geliştirebiliyoruz. Ben çünkü mesela normalde çok konuşkan veya çok insanlarla dışarıdaki insanlarla çok iletişime geçen birisi değilim. Daha böyle hani klasikleşmiş böyle bir ön yargı vardır ya mühendis kafası. Ben birazcık daha normalde öyle bir insanım. Ama tabii zaman geçtikçe dediğim gibi farklı insanlarla tanışıyoruz ve tabii yaz okulu olması sebebiyle dünyanın her yerinden gelen insanlar var. Öyle olunca benim şu an mesela Hong Kong'da, Singapur'da, Kanada'da da bir sürü arkadaşım var. Hani bunların hepsi aslında insana farklı renkler de katıyor.
1: Evet. Sonrasında ikinci aşamada diyorsun ki ya ne kadar güzel ahlakı var. Aslında Müslüman olsa gibi böyle içinizde şöyle
0: Evet.
1: bir şey sızı.
0: Gerçekten oluyor.
1: Evet,
0: Birkaç
1: sızı.
0: arkadaşım da bunu gerçekten çok hissetmişti.
1: Evet, sonrasında da tabii olay bize düşüyor. Biz
0: Evet.
1: ne şekilde onlarla irtibat kurabiliriz, onları o noktaya nasıl getirebiliriz diye. Onların hepsi tabii belirli bir süreçle devam ediyor.
0: Tabii.
1: Ama ilk önce iyi dost, iyi arkadaş olduğumuzda zaten otomatik olarak bazı şeyleri anlatmamıza gerek kalmıyor aslında. Biz hal olarak onu hissettirdiğimizde karşı tarafın da soruları böyle geliyor. Ben yani çok tecrübe ettiğim bir şey bu. O sorular sadece seni sevmesiyle başlıyor
0: Evet.
1: aslında.
0: Evet gerçekten.
1: Bir özelliğinden, bir davranışından etkileniyor mesela.
0: İlişim gerçekten
1: Evet.
0: önemli bir yetenek. Aslında
1: Evet.
0: yetenek. Güzel bir yetenek.
1: Sonrasında Türkiye'ye geldin.
0: Floransa'dan sonra gelmedim Türkiye'ye ben.
1: Senin daha geziler devam ediyor. Evet.
0: Ben Floransa'dan sonra Bologna'ya geçtim. Bologna çok güzel bir şehir.
1: Evet.
0: Ben bayıldım. Gerçekten Orada da bir otelde kalmıştım. O otelin işletmeciliğini yapan arkadaş Bianco diye birisiydi. Onunla çok samimi bir sohbetimiz olmuştu. Ayaküstü de olsa böyle güzel bir sohbetimiz olmuştu. Oradan da memnun kalmıştım. Bologna hakkında

0: Konuşacak aslında o kadar çok şey var ki gerçekten hani yediğim en güzel yemekler de oradaydı. Bologna deyince şöyle bir şey var. Rossa, Dotta ve Grassa. Üç tane kelime Bologna'yı tanımlıyor. Ben bunları birazcık tabii araştırdım oradayken. Rossa şehrin rengi aslında kırmızı bir şehir. Oradaki yapıların hepsi kırmızı veya kırmızımsı renklere sahip. İşte kırmızı turuncu arası renkler olacak şekilde. Genelde binaların hepsinin rengi bu şekilde. Kırmızı şehir. İkincisi Dotta. Dotta da aslında ilim demek. Onun özelliği de günümüz üniversitelerine benzeyen, yanlış bilmiyorsam bunu dinleyicilerimiz araştırabilir. Günümüz üniversitelerinin altyapısı olan ilk üniversite Avrupa'da Bologna'da kuruluyor. Bologna Üniversitesi. Şu anda da hala çok güzel bir üniversite. Mimari olarak çok eski ve hani çok güzel bir altyapısı var.
1: Bologna nereden geldi aklına? Yolumun üzerinde diye mi gittin yani?
0: Floransa'dan sonra ya Pisa tarafına geçmek gerekiyor ya da kuzeye doğru bir şekilde Milan'a geçmek gerekiyor diye düşünüyordum. Ben de Bologna'ya gitmek istedim. Milan'a gitmeden önce çünkü yolumun üzerinde ve merak ettim de bir şehir. Aynı zamanda tabii Bologna benim ilk bilgimi şeyden girmişti. Arabalara ilgim var. Ferrari'nin kurulduğu şehir aslında Modena, Bologna'nın olduğu bir yerde. O yüzden aslında Bologna'yı merak ediyordum. Gitmişken Bologna'yı görmek istedim o yüzden. Bologna'dan gerçekten çok etkilendim. Özellikle mimarisi çok daha farklı. Yani evlerin mesela dışıyla kaldırım arasında bir kemer oluyor sürekli. Ve bu 40 kilometre boyunca aslında yapılmış. Yani şöyle bir söz var. Eğer yağmur yağıyorsa Bologna'yı ıslanmadan yürüyebilirsiniz. Çünkü gerçekten kemerler var evlerin önlerinde. Doğru bir kelime bilmiyorum ama ev diyelim burada bir şey, burası kaldırım, böyle kemer var. İşte buralar hep sütun. Ve bu
1: Çok
0: 40
1: orijinal.
0: kilometre. Ve bu hani böyle gidiyor. Hani bütün sokaklarda var. 40 kilometre. Öyle olunca aslında şehri yağmurluyken bile gezebiliyorsunuz. Yani en azından büyük bir kısmını. Onun dışında orada da yapılan, zamanında yapımına başlanan bir katedral var. Dönemin papası sanırım izin vermiyor. Çünkü en büyük katedrali oraya yapmaya çalışıyorlar. Vatikan'dan daha büyük olacak diye. Ama izin vermiyorlar öğrendiğim kadarıyla. Dotta ilim de dediğim gibi Bologna Üniversitesi'nden geliyor. Bir de Grassa. Grassa da hayvansal yağ demek. Hayvansal yağ. Bolognese sosu bilenler bilir. Genelde makarnalarda kullanılıyordur. Bolognese sosun tabii kökeni Bologna. Bolognese aslında Bolonyalı demek. Oradan gelen bir sos. Yapımında.
1: Mayoneze mi benziyor acaba?
0: Yok, daha çok hatırladığım kadarıyla hayvansal yağlarla domates falan filan kullanılıyor. O yüzden mesela gittiğinizde sakın bolognese soslu bir şey yemeyin. Yani eğer orijinal bir şey yemeyin. Her yer varsa helallerden yiyebilirsiniz. Bologna'da ben akşam yemeği yiyordum işte dışarıda işte masa servisi. İşte yemeğimi bekliyorum o sırada pizza söylemiştim. Tabii bizim yiyebileceğimiz pizza türleri de orada sınırlı. Çünkü tabii et kullanan pizzaları genelde tercih etmiyordum. Çünkü hani dana eti olsa bile sadece kesimi helal olmuyor. Ben bunun Danimarka'da buna çok karşılaşmıştım. Yani dedim ki ya tavuk yiyeyim en azından. Sormuştum. Karşımdaki kişi bana dedi ki bunun kesimi helal değil. O yüzden tavuk da yiyemiyorsun. Hani alacağın yerler çok kısıtlı. Tabii orada yaşayan Türklerin de kendi yerleri var. O yüzden oralardan genelde almak gerekiyor. Hani Müslüman yerlerden almak gerekiyor. Onun dışında dışarıdan ben genelde et almadım. O yüzden sadece balık yiyordum.
1: Evet, senin somonla olan aşkın bundan
0: Evet,
1: kaynaklanıyor.
0: tabii. Somon aşkı buradan geliyor.
1: Evet.
0: Yoksa et sevmediğimden değil yani.
1: Evet.
0: Onun dışında Bolonya'da ben şimdi yemeğimi bekliyorum. O sırada tabii oturuyorum. İşte bir şekilde internetten de
1: Yemekler de çok hızlı gelmiyor
0: bakıyorum.
1: tabii orada restoranda oturuyorsan.
0: Evet. Yani yemeğin gelmesi belli bir süre alıyor ama gerçekten beklediğinize değiyordu orada en azından bunu söyleyebilirim. O sırada benim kafama bir talih kuşu kondu. Yani kuş
1: Gerçek
0: gerçekten.
1: kuş kondu.
0: Hayır, ondan sonra ben tabii dedim en azından dedim otelde kalıyorum. Hani en azından kalacak yerim var.
1: Temizleyebilirim.
0: Kalacak yerimin olması ne temizlenebileceğim bir yer var. Öyle olunca dedim tamam sorun değil. Şimdilik ıslak mendili sileyim. Daha sonra bir yemeğimi yedikten sonra zaten direkt otele geçtim. Temizlendim. Ertesi gün ben Milano'ya gideceğim. Ama ben Milano'ya akşam gitmek istiyorum. Çünkü sabahımı Modena'da geçirmek istiyorum. Başka bir şehir, arada küçük bir şehir. Modena'ya gittim. Valizlerimle gittim tabii. Ama Modena'da normalde tren garlarında şeyler olur. Lockerler olur.
1: Emanetçiler, evet.
0: Eşyalarınızı koyabileceğiniz kilitli dolaplar oluyor. Ama orada yoktu. Daha sonra ben de dedim ki, orada görevli bir tane hanım vardı. Ona dedim böyle böyle işte nereye koyabilirim? Beni başka bir yere yönlendirdi. Oraya gittim. Dediler ki bizde koyabileceğimiz yer yok. Ben de kaldım öyle. Ondan sonra dedim ben en iyisi yürümeye devam edeyim. Müzeye doğru yürüyorum. O sırada
1: Bavullarınla.
0: aynen valizimle yürüyorum. Ondan sonra bir tane otel gördüm. Dedim en azından otele bırakayım. Genelde çünkü otele de bırakılabiliyor. Otele bıraktım. Ondan sonra Modena'da günümü geçireceğim. Ben müzeye gittim. Müze çok beklentimi karşılamamıştı orada. Daha sonra dedim ki ya hazır gelmişim madem hemen geri dönmeyeyim. Bir şehre gideyim dedim. Şehrin merkezine gittim. İşte etrafı geziyorum falan. Bir tane parkta oturdum. Birazcık da hava sıcaktı. Gölgeli ağacın altındaydı. Bir parkta oturdum. Yanımda da başka bir arkadaş oturuyor. O da aslen Ganalı. İtalya'ya okumaya gelmiş. Onunla işte bir şekilde sohbet ediyoruz falan. Daha sonra benim şansıma önceki akşam yaşadığım şeyi bir de orada öğlen yaşadım. Yine kafam bir kuş sağ olsun.
1: Kuşlar bayağı sevmiş seni.
0: 2 gün üst üste. Gerçekten bu rahatsız edici. Ondan sonra tabii şeyden bahsetmiştim ya. Çeşmelerden bahsetmiştim ya İtalya'da var diye.
1: Evet.
0: O parkta da vardı. Allah'tan vardı. Allah şükürler olsun vardı yani. Ben de o parkta gittim. En azından saçımı yıkadım falan böyle. O şekilde saçımı yıkadım. Kendimi bir şekilde en azından temizledim. Yani temize çıkmaya çalıştım. Tabii hava da sıcak. 10 dakika 15 dakika direkt saçım kurudu benim zaten. Hiç şeysiz. Sonra ben akşam Milan'a gittim. Milan'da bu sefer şemsiyemi yağmurdan korumak için kullanıyorum.
1: Kuzeyden aşağıya inene kadar iklimler bayağı bir değişiyor.
0: Evet, bu sefer de güneyden Roma'dan Milan'a gittim. Bu sefer de sıcaktan soğuğa. Milan'da hava 20 dereceydi ve yağmurluydu ben gittiğimde. Hani ilk defa hırkamı o zaman giydim hani. Ondan sonra şimdi elimde şemsiyeyle internette bulduğum bir tane otele gidiyorum. Orada işte resepsiyonda bir tane adam vardı. O da muhtemelen yine Asya'dan göçmen birisi. Muhtemelen Hindistanlı. Onunla şey konuşuyorum. Diyorum ki ya işte Danimarka'daydım, soğuktu. İtalya'ya geldim, yandım Roma'da. Şimdi buraya geliyorum, yine soğuk. Böyle hani sürekli bir hani şemsiye var sürekli ama kullanım amacı değişiyor. Yani aslında sürekli korumak aslında ama bir güneşten bir yağmurdan böyle hani farklı bir şeyler tecrübe ediyorum. Ondan sonra o gittiğim otel benim 3 yıldızlı bir otelde. Resepsiyondaki bir efendiyle konuşuyoruz. Şimdi tabii bir şekilde eğlenceli de oldu. Onunla aramızda sıcak bir iletişim oldu. O da şey dedi. Ya beyefendi dedi bizim deluxe room'umuz var işte deluxe bir odamız var boşta. Eğer dedi sizden de fiyat farkı almak istemiyoruz. Eğer dedi size de uygunsa kalmak ister misiniz dedi. Ben de dedim neden olmasın?
1: Allah'ın sana ikramı
0: Evet
1: olmuş. Yani
0: gerçekten.
1: o kadar gezdin, dolaştın, 15 gündür yoldasın. Bari dinlensin.
0: Aynen. Allah'a şükürler olsun gerçekten. O son 2 gece gerçekten çok rahat geçmişti.
1: Süper.
0: Daha sonra da yine Milan'dan otobüsle havalimanına, havalimanından da artık
1: Türkiye'ye geldin.
0: Türkiye'ye geldim. 2 tane rötar yedim. Ama elhamdülillah Türkiye'ye geldim.
1: Anlatırken çok keyifli dinledik biz. Senin için de bayağı keyifli geçmiş gibi.
0: Evet, gayet güzeldi.
1: Kaç ülke oldu? Yani Danimarka'dan Türkiye'ye kaç ülke?
0: Yani Danimarka, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya toplam 6
1: 6
0: ülke.
1: ülkeyi bayağı doya doya gezmişsin.
0: Evet, 6 ülkeye
1: Peki
0: geldim.
1: bu 6 ülke içinde tekrar gitmek istesen nereye giderdin?
0: İtalya'ya gitmek isterdim. İtalya gerçekten güzeldi, hoşuma gitti. Hani hem yemeği de bizim damaklarımıza da
1: Çok
0: tabii
1: uygun.
0: benziyor. Şöyle söyleyeyim, İtalya'da çalışma şartları çok bence uygun değil diye düşünüyorum. Çünkü İtalya Avrupa'da ekonomik olarak en belki rahatsız olan ülke olabilir. Gittiğim ülkeler arasında. Onun dışında tabii iş bakarken şuna dikkat etmek gerekiyor. İşin dili hangi dil? Yani mesela Fransa'da bir yere kadar ilerleyebilirsiniz İngilizceyle ama bir noktada artık mesela diyelim belki de Fransızca gerekecek. veya Almanya'da, Almanya 84 milyon olan bir nüfusu var Almanya'nın. O yüzden Almanca aslında

0: insana her türlü yetebiliyor orada. Ve Almanya'daki şirketlerin tamamının iş dili İngilizce değil. Bazı firmalar mesela Almanca bakıyor veya Almanca ön koşulu oluyor. O yüzden tabii bunu da bir hesaba katmak gerekiyor. Nereye kadar ilerleyebilirsiniz?
1: Ama şu anda senin bir dört dilin var gibi.
0: Evet, ama Almancam
1: Yok.
0: yok. Ben kendim için baktığım zaman şunu düşünüyorum. Kendi mesleğim en azından Hollanda'da çok rağbet görüyor. Kuzey ülkelerinde daha rahat bir yaşam standardı var. Almanya'da tabii özellikle Hamburg mesela İngilizce anlamında daha rahat edebileceğiniz bir şehir.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir Danimarka ve 6 Avrupa ülkesi gezdik. Ayaklarına sağlık. Mahmut Esat Pişkin bizimle birlikteydi bugün. Kendisiyle çok keyifli bir yolculuk yaptık. Ümit ediyorum sevgili dinleyicilerimiz de bizleri dinlerken keyif almışlardır.
0: İnşallah.
1: Ayaklarına sağlık.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: İnşallah.
1: Değerli Akra dinleyenleri, Gez Gör İbret Al programımızda bugün çok değerli bir misafirimiz vardı. Mahmut Esat Pişkin'i misafir ettik. Kendisinin Danimarka'daki eğitimini ve Türkiye'ye gelirken rotalarını ondan dinledik. Bizler de tecrübe sahibi olduk. Gitmediğimiz ülkelerle ilgili özellikle çok teşekkür ettik kendisine. Bir sonraki rotamızda görüşmek üzere diyoruz. Sağlıcakla kalın, hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel âkibetü müttakîn. Salatu vesselamu alâ seyyidina Muhammed ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. وعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: الذين إذا غاروا لم يفتقدوا وإذا شهدوا لم يعرفوا أولئك أئمة الهدى ومصابيح الفلح فذكر رسول الله فيما قال Ebu Hüreyre radıyallahu anh, ittekil maharim tekün a'beden nas, sen haramlardan kaç, haramlardan korun. Bu zaman nasın en abidi olur. Haramlardan kaçtığın gün nasın en abidi olur. Bunu tekrarlıyorum ki hepimiz belleyelim. İttekil maharim tekün a'beden nas, Allah'tan korkunuz ki nasın abidi olabilirsiniz. Geceleri sabahlara kadar uyumasanız, uyumasak, gündüzleri elimizden tesbih düşmese, kitap düşmese, abid, nasın abidi olamayız. Haramlardan kaçmadık ya. Haram demek mutlaka şunun bunun boynuna sarılıp eşkıyaların para aldıkları gibi para almak olmaz yalnız. Bu eşkıyayı mahsus, bu haram başka. Bir de haram denilen faizlerle yenen kazanılan paralar, efendim yalanlarla kazanılan paralar, ihtikarlarla kazanılan paralar vesaire. Bunların hepsi haram zümresindendir. Binaenaleyh bunlarla servet biriktirmek, efendim çalım satmak çok abes bir şeydir. Bunun için abid olmak istiyor musun? Cenab-ı Hakk'ın sevgili bir kulu olmak istiyor musun? Haramlardan kaçmakla. Ne zaman

haramlardan kaçabiliyoruz. Bir dirhem haram 40 vakit namazın kabulünden mani oluyor. 40 vakit kıldığımız namaza mani oluyor bir dirhemi. 40 günde ellerimi açıp da böyle yalvarsak para etmiyor, dinmiyor Allah. Bir dirhemin vücutta yaptığı zarar. 40 günde ancak temizleniyor demek. Onun için haramlardan kaç, nazın abidi ol, Allah Teala'nın taksimine de razı ol, o zaman da insanların en zengin olur. Zenginlik milyonlar ya milyar olmak olmuyor, insanın gözü doymuyor. Fakat Allah Teala'nın taksimine razı oldu muydu? Ondan daha zengin kimse yok demek. Bu çok güzel bir ders de. Bunu hep tekrarlıyoruz ki kulaklarımızda kalsın inşallah. İkinci bir ders daha vardı ki, amellerin en sevgilisi Allah'a, amellerin Cenab-ı Hakk'a en sevgilisi imandır. İman iki şartla kayıtlıdır. 10 tane şartı vardır ya, ikisi pek mühim. Birisi Allah-u Teala'nın korkusu, diğeri de Allah-u Teala'nın sevgisidir. Korku ile sevgi bir mizan olarak bulunursa insanın içerisinde, bu insanın imanı imandır. Tam imandır yani. Allah korktu ki, İttekil maharim dedi, aramlardan korkmak olduğu gibi bütün ne kadar yasak varsa bunlardan korku ile çekinmek, bunları terk etmek, bunları yapmamak. Semerkandî Hazretleri'nin bir nasihatnamesini şey yazmışlar, takvimlerin arkasına. Ama hoş bir şey, 7 şeyden kaçmadıkça insanlar müttakî silsilesine giremezler. Gözlerine harama bakmaktan, dillerine kötü söz söylemekten, elleriyle şunu bunu incitmekten yahut haramları uzatmaktan, ayaklarıyla efendim haram günah yerlere gitmekten, midesine de haram lokumları sokmaktan korunmadıkça insan müttakî sınıfına giremez. Onun için ittika diyor, ittekil maharim, müttakî olmak. Estağfirullah, kitabımızın baş sayfasında Elif Lam, Elhamdan sonra Elif Lam Mim diye bir ayet-i kerime gelir. Estağfirullah, Elif Lam Mim, zâlikel kitab la gaybe fîh, huden lil müttakî. Bu kitap ancak müttakîlere hidayet eder. İman nasibi başka. Cenab-ı Hakk'a biz ne kadar şükretsek azdır ki bizi elhamdülillah iman nimetiyle nimetlendirmiş, anadan doğarken Müslüman olarak, mümin olarak doğmuşuz. Bir Müslüman memleketinde doğmuşuz, böyle bir cemaat buluyoruz, camiler buluyoruz, ibadetler edebiliyoruz. Bunları bulamayan nece zavallılar vardır ki bu nimetlerden mahrumdurlar. En büyük nimettir. Onun için amalin en sevgilisi Cenab-ı Hakk'a Allah'tan korkmak. Korkmak olduğu için hüden lil müttekîn. Allah da korkanlara hidayet ediyor. Müttaki demek, müdenlendeki korkanlara, sakınanlara Allah-u Teala'nın kitabı hidayet ediyor. Namazlar da öyle, tesbihler de öyle, dualar da öyle, neler varsa. Hayırlar, hasenatlar hep müttakiler içindir. Binaenaleyh Allah-u Teala da yuhibbil müttakîn. İnnallaha yuhibbil müttakîn. Allah-u Celle ve Ala da müttakileri sever. Zaten iki şeydir. Birisi Allah korkusu, birisi Allah sevgisi. Allah sevdikten sonra bitti iş. Bir kuluk Allah sevdi, iş bitti demektir. Bu kuldan daha bahtiyar bir kul olmaz insanlardan. Çünkü Allah sevdi. Allah Teala sevdi miydi, bu da mecburi Allah Teala sevecek. Allah sevgisi onun kalbisine inecek, bu da her şeyden daha çok Allah'a sever. Bunun için Allah Teala'nın emirlerine bu kadar titizlikle dikkat eder ki, Allah'ım bana darılmaz. Korku da ondan geliyor. Sevgilim darılmasın bana diyerekten insanlar sevdiğine mutludurlar. Allah-u Teala'yı seven de Allah-u Teala'nın emrine mutludur. Ne dediyse onu yapmaya çalışır ve onun dediğini dışarıya çıkmaz. Bu iddet lil müttekin. Bu cennet denilen yerde müttekilere vaat olunmuş. Bu müttekilerin arasına ne zaman girebilirsek o zaman biz de bu cennete namizet oluyoruz. Habbul ibad ilallahi azze ve celle. Kulların içerisinde Allah Celle ve Ala'yı en sevgili kul, kulların içerisinde Allah Celle ve Ala'yı en sevgili kul kimdir? El-etkıya, müttakî olandır. Müttakî olanları Allah-u Teala çok seviyor. Onun için hepimizin bu müttakî sınıfına girebilmek için elinizden geldiğini yapabilmek lazım. 7 sabahlara kadar uyumasak müttakî sınıfına giremeyiz. Şimdi dağlara çekilsek, ibadetle meşgul olsak yine o müttakilerin sınıfına giremeyiz. Müttakilerin sınıfına girmek için Allah-u Teala'nın yasaklarına katmak lazım. اَحَبَّ شَيْءٍ اِلَى اللّٰهِ الْغُرَبَاءُ الْفَرَّارُونَ بِذ۪ينِهِ Allah-u Teala'ya en sevgili olan şeylerden birisi garip, guraba, garibin cemi. Garip, kimsesiz yani.
himayesiz.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Akra.

Allah'ım, alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ben ancak Allah adına bir uyarıcıyım. Tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu verdiğim haber pek büyük bir haberdir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Eyüp Sultan'da tarihi mirasın gölgesinde işrak buluşması. İstanbul'da Tarih, Kültür ve Çevre Koruma Derneği TAÇEV ev sahipliğinde İstanbul Sosyal Yaşam Derneği İSYAT İşbirliği ile düzenlenen işrak buluşması Haliç kıyısındaki tarihi Şah Sultan Camii'nin yanı başında gerçekleştirildi. Açık havada ailelerin ve çocukların katılımıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikir, dua, tarih sohbeti ve işrak namazıyla sabahın bereketi hep birlikte paylaşıldı. Etkinlik yalnızca Eyüp Sultan'ın tarihi ve kültürel mirasını hatırlatmakla kalmayıp İslam medeniyetinde sabah namazından güneşin doğuşuna uzanan vaktin ibadet, zikir, dua ve tefekkürle değerlendirilmesi geleneğini de yeniden gündeme taşıdı. Sabahın ilk ışıklarıyla bir araya gelen farklı kuşaklar aynı duada ve aynı manevi atmosferde buluşarak birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdi. Yasin-i Şerif tilaveti, sabah ezanı ve kılınan sabah namazıyla başlayan programda işrak okumaları, ilahiler ve yapılan dualar sabahın manevi atmosferine eşlik etti. Özellikle ailelerin ve çocukların katılımı, ibadet, tarih ve medeniyet bilincinin kuşaktan kuşağa aktarılması açısından buluşmaya ayrı bir anlam kattı. Sabahın erken saatlerinde başlayan bu özel buluşma, aynı duanın ardından aynı sofranın paylaşılmasıyla bereketli bir şekilde tamamlandı. Gençlerde sosyal jet lag uyarısı. Hafta içi erken saatlerde uyanan, hafta sonu ise geç saatlere kadar uyuyan gençlerin uyku düzenindeki değişimin kaygı düzeyini artırabileceği belirtildi. 235 binden fazla gencin verilerinin incelendiği

0: Bir kapsamlı araştırmada hafta içi ve hafta sonu arasındaki uyku düzeni farkının sosyal jet lag olarak adlandırılan biyolojik ritim bozukluğuna yol açabileceği ortaya kondu. Sosyal jet lag, kişinin biyolojik saatiyle okul ve sosyal yaşamın gerektirdiği saatler arasındaki uyumsuzluğu ifade ediyor. Araştırmalar özellikle gençlerde bu uyumsuzluğun ruh sağlığı sorunları ve kaygıyla bağlantılı olabileceğine işaret ediyor. Sorunu derinleştiren etkenlerden biri de gece saatlerinde yoğun telefon ve ekran kullanımı. Ekranlardan yayılan mavi ışığın melatonin salgısını baskılayarak uykuya dalmayı zorlaştırabileceği belirtiliyor. Gece geç saatlere kadar süren sosyal medya kullanımı ve mesajlaşmaların da uyku süresini kısaltarak uyku düzenini bozabileceği bilinmekte. Uzmanlar gençlerin biyolojik ritmini korumak için sabah saatlerinde gün ışığından yararlanmasını ve hafta içi ile hafta sonu uyku saatleri arasındaki farkın mümkün olduğunca azaltılmasını öneriyor. Dijital cihazların gece yatak odasının dışında tutulması ve bildirimlerin kapatılması da uyku kalitesini destekleyen önlemler arasında. Okula uyum sürecinde ailelere önemli tavsiyeler. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla çocuklar ve aileler için okula uyum süreci de başladı. İlk kez okula başlayan çocuklar alıştıkları ev ortamından ve kendilerini güvende hissettikleri kişilerden ayrılarak yeni öğretmen, arkadaş, kurallar ve sorumluluklara uyum sağlamaya çalışıyor. Her çocuğun okula aynı hızda alışmasının beklenmemesi gerektiği vurgulanırken ailelere tavsiyeler de yapıldı. Bazı çocukların ilk gün sınıfa rahatlıkla girebildiğini, bazılarını ise uyum sağlamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu söyleyen psikolog Tuana Nur Yazıcılar, ilk günlerde okula gitmek istememe, sabah hazırlanırken huzursuzluk, ağlama, anne babadan ayrılmakta zorlanma, okul kapısından geri dönmek isteme ve normalden daha öfkeli ya da hassas davranma gibi tepkilerin görülebileceğini belirterek, bu davranışların tek başına ciddi bir soruna işaret etmediğini ifade etti. Okula uyum sürecinde yaşanan kaygının nedenlerine değinen psikolog Saliha Şekeli ise Akre'ye yaptığı açıklamada okul fobisi ve kaygının sebeplerini anlattı.
1: Okul kaygısı her çocukta görülen dönemsel bir geçiş sürecinin sonucu olarak çocuğun okula gitme fikriyle birlikte yoğun korku, endişe ve huzursuzluk yaşamasına biz okul kaygısı diyoruz. Okul kaygısı okulu sevmiyorumdan çok daha farklıdır. Çocuk kendini gerçekten kötü hissedebilir. Özellikle ilk defa anaokuluna başlayan ya da kreşe başlayan çocuklarda, ilkokul 1'e başlayan çocuklarda ayrılık kaygısı yüksek derecede görülebiliyor. Bu anneden babadan uzun süre ayrı kalma korkusu en yaygın neden. Yeni ortama uyum durumu var. Yeni kurallar, yeni öğretmen ve sınıfların oldukça kalabalık olmaları ve burada nasıl davranacaklarını bilmemeleri çocuklar için bir kaygı sebebi. Akademik olarak kaygı, dersi anlamazsam akademik bir kaygı yaşayabilir. Sosyal kaygı da yine yüksek oluyor çocuklarda. Kimse benimle arkadaş olmazsa, alay edilirsem korkusu var. Aile kaynaklı olabiliyor kaygılarımızın sebebi. Aşırı korumacı tutum anne ve babada çocuğun kendine olan özgüvenini geliştirmediği için burada da kendi kaygısının çocuğa aktarması sebebiyle ve yüksek beklenti sebebiyle de çocukta yine yüksek kaygı duyabiliyoruz.
0: Çocuğun ne kadar sürede okula alışacağı konusunda kesin bir süre vermenin doğru olmadığını belirten uzmanlar, önemli olanın belirtilerin zamanla hafiflemesi olduğunu vurguladı. Bu süreçte ailelerin yaklaşımının da büyük önem taşıdığını belirten psikolog Saliha Şekeli, okul kaygısını azaltmak için ailelere şu tavsiyelerde bulundu.
1: Burada öncelikle çocukların okula gönderdikleri zaman anne ve babaların kendi kaygılarını çocukların kaygısından ayırt etmeyi öğrenmeli gerekiyor. Yani bu benim kaygım mı yoksa çocuğumun kaygısı mı? Ki genelde maalesef anne ve babaların kaygısının yüksek olması ve çocuklarına bunu yansıtmalarıyla çocukta da kaygı seviyesi yükselebiliyor. Belirsizliği somutlaştırabiliriz çocuklarda. Okulun fiziki ortamını önceden gezdirip günün akışını net cümlelerle anlatabiliriz. Mesela burada önce oyun oynayacaksınız, sonra yemek yiyeceksiniz, ardından ben seni almaya geleceğim gibi çocuğun anlayabileceği bir dil kullanmamızda fayda var. Ayrılma ve karşılama rutininde de kısa ve net bir vedalaşma yapmak, ayrılık anını uzatmak,

0: Bir kere daha sarılayım ya da işte kapı aralığından çocuğu izlemek çocukta kaygıyı tırmandırır. Gizlice kaçmamak gerekiyor. Çocuk başka bir şeyle ilgilenirken habersizce ortamdan uzaklaşmak terk edilmişlik hissi verir ve güveni zedeler. Mutlaka vedalaşarak ayrılalım. Ve söz verilen saatte orada olmak da çocuk için çok önemli. Okul sonrası uyum da bizim için çok önemli. Çocuk okuldan eve geldiği zaman ona sorgulamamamız lazım. Günün nasıl geçti, ne yaptın diye sormak yerine seni gördüğüme sevindim demek ve seni dinlemeye hazırım mesajını vermemiz bizim için çok önemli. Okuldan yeni gelen çocuklarda ağlama, öfke veya yorgunluk görüldüğünde yeni bir yere alışmak bazen zor ve yorucu hissettirebilir. Bu çok normal diye duygusunu onaylayabiliriz. Geçiş nesnelerinden yararlanabiliriz. Ayrılık kaygısı yoğunsa çocuğun cebine koyabileceği küçük bir aile fotoğrafı veya sevdiği minik bir oyuncak güvenli bir bağ köprüsü kurar. Güvenle yaklaşırsak, çocuğa güven verirsek her şeyin üstesinden gelebiliyoruz.
1: Sosyal medyadaki sağlık önerilerine dikkat. Sosyal medyada ve internet ortamında hızla yayılan sağlık önerileri vatandaşları yanlış ilaç ve bitkisel ürün kullanımına yönlendirebiliyor. Profesör Doktor Yasemin Açık özellikle mucize kür ve kesin çözüm gibi ifadelerle sunulan içeriklere karşı uyarıda bulundu. Açık, dijital mecralardaki her sağlık bilgisinin güvenilir olmayabileceğini belirterek ilaç ve takviye kullanımına ilişkin kararların hekimlere bırakılması gerektiğini vurguladı. Bitkisel ürünlerin ilaçlarla etkileşime girebileceğine dikkat çeken Doktor Açık, özellikle kronik hastalığı bulunanların bu ürünleri kullanmadan önce uzman görüşü alması gerektiğini söyledi. Bir ürünün doğal olmasının herkes için güvenli olduğu anlamına gelmediğini belirterek, kişilerin sağlık durumlarının ve kullandıkları ilaçların farklılık gösterdiğini ifade etti. Uzmanlar yüksek izlenme sayılarının veya tanınmış kişilerin paylaşımlarının bir sağlık bilgisinin güvenilir olduğunu göstermediğine dikkat çekiyor. Özellikle hamileler ve çocukların bu tür içeriklere karşı daha temkinli olması gerektiği belirtiliyor. Okul alışverişinde sağlığa dikkat. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye alışverişi hızlanırken uzmanlar velileri ürünlerin güvenilirliği konusunda uyarıyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Sevil Bilir, özellikle internet üzerinden yurt dışından getirilen ve denetimden geçmemiş ürünlerin sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Ürünlerin ambalajında üretici veya ithalatçı bilgilerinin bulunması ve ürünün çocuğun yaş grubuna uygun olduğunun kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Silgi, boya, keçeli kalem, parmak boyası, oyun hamuru, yapıştırıcı, plastik kaplamalı kalem, kalem kutusu ve çanta gibi ürünlerde daha dikkatli olunması gerektiği ifade edildi. Fitalat, benzen, bazı azo boyalarla kurşun, kadmiyum ve cıva gibi maddelerin çocukların hormon, üreme, gelişim ve sinir sistemleri açısından risk oluşturabileceği vurgulandı. Bu sebeple özellikle kokulu, yiyecek veya oyuncak görünümünde tasarlanan ürünlerin küçük çocuklar için daha fazla risk taşıyabileceğine dikkat çekildi. Pasif içicilik milyonları etkiliyor. Dünya genelinde pasif sigara içiciliğinin sağlık üzerindeki etkileri bir kez daha gözler önüne serildi. 2023 yılında dünya nüfusunun %34'ü pasif içiciliğe maruz kaldı. Araştırmada bu maruziyetin yaklaşık 1 milyon 660 bin erken ölümle ve 45 milyon kişinin sağlık sorunları yaşamasıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Araştırmaya göre pasif içiciliğe maruz kalan milyonlarca kişi alt solunum yolu enfeksiyonuyla bağlantılı olan hastalıklar yaşıyor. Pasif sigara dumanının özellikle kalp damar ve solunum sistemi üzerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği ifade edildi. Maruziyetin iskemik kalp hastalığı, inme, akciğer hastalıkları, astım ve solunum yolu enfeksiyonlarıyla bağlantılı olduğu aktarıldı. Avustralya'da çocukları sosyal medyada korumayan platformlara ağır ceza. Avustralya, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni ve kapsamlı bir düzenleme hazırlıyor. Yapılan bir açıklamada çocukların sosyal medya platformlarında ticari amaçlarla kullanılmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

0: Tasarıya göre teknoloji şirketleri 18 yaş altındaki kullanıcıların güvenliğini sağlamakla yükümlü olacak. Platformlardan müstehcenlik, siber zorbalık, suçu teşvik eden paylaşımlar ve yeme bozukluklarını tetikleyebilecek içeriklere karşı önlem almaları istenecek. Çocuklar için güvenli bir dijital ortam oluşturamayan ve özen yükümlülüğü kurallarını ihlal eden teknoloji şirketlerine 78 milyon dolara kadar para cezası uygulanabilecek. Endonezya'da uçuşlara yanardağ engeli. Endonezya'da Anak Krakatau yanardağının patlamaları hava ulaşımını etkiledi. Yaklaşık 3 bin uçuşun durdurulması nedeniyle 340 binden fazla yolcu mahsur kaldı. Günlerdir aksayan hava ulaşımının yeniden başlaması için çalışmalar sürerken, havalimanında yaklaşık 178 uçağın bulunduğu ve gerekli kontrollerin ardından uçuşların yapılacağı kaydedildi.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Yayınlanan son değerlendirmelere ve tahminlere göre yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak Karadeniz'in bazı kesimlerinde, özellikle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel sağanak yağışları görülebilir. Sıcaklıkların iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artarken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, 19.50'de En Güzel Rehber, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Erenler Kervanı programlarımız yayında olacak. Çayınızı kahvenizi alın, bekliyoruz. Haberleri dinlediniz, hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'ine tayyibine tahirin. Emma ba'd. Biz Müslümanız. Yani Müslümanız, Hristiyan'dan, Yahudi'den,

Budist'ten, Brahmanist'ten, efendim bilmem, daha başka buralarda yaşayan, duyduğunuz başka dini yollar varsa onlardan ayıran özellikler neyse biz Müslümanız. En büyük özelliğimiz ne? Müslümanız dediğimiz zaman biz Allah'ın birliğine inanıyoruz. Bu çok önemli. Allah bir. Şeriki naziri yok. Kainatın, alemlerin sahibi, Rabb'i Allah. Biz ona ibadet ediyoruz. Ona inanıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alem. Alemlerin Rabb'i. Yerleri, gökleri, yıldızları, ayları, güneşleri, kehkeşanları, samanyollarını yani efendim nebulozları bilmem yaratan bütün bu alemin sahibi, hakikisi, yöneticisi efendim Allah'a inanır. Bunu çok candan, çok severek, çok içten bir inançla benimsemişiz. Bunun için canımızı veririz. Allah için canımızı veririz. Allah bizi yarattı, canımızı veririz, malımızı veririz, her şeyimizi veririz. Bu en önemli bir. Allah'a, Allah'ın birliğine inanıyor. Başkalar da inanıyor. Hayır. İyice işi ayıralım birbirinden, belli olsun. God ile Allah aynı değil. Neden aynı değil? Çek bir Hristiyan'ın karşına, God dediği zaman o neyi kastediyor sor. Maksudu ne? Kastettiği ne? O God dediği zaman Hazreti İsa'yı kastediyor. Benim düşündüğüm alemlerin Rabbini düşünmüyor. Yesus veya Cesus neyse İngilizcesi, sizdeki telaffuzu neyse onu düşünüyor. Tanrı diye ona tapınıyor. Demek ki o benim inancımda değil. Ben onun inancında değilim. Ben Hazreti İsa'yı tanıyorum ve seviyorum ama onun gibi değil. O Hazreti İsa'nın Tanrı olduğunu tanıyor. Ben Allah'ın kulu olduğunu biliyorum. Meryem validemizin oğlu Allah'ın kulu. Meryem validemiz de Allah'ın kulu. Çok büyük fark var. O müşrik. O Allah'a tam inanamıyor. Allah'ın kullarından bir tanesini Tanrı sanıyor. Onun anasını da Tanrı doğuran ana diye yarı Tanrı sanıyor. Meryem'i de. Allah'ın bir meleğini de yine Tanrı sanıyor. Cebrail'i. Efendim Trinite diyor. Trinite. Tesbih Arapçası. Biz öyle şeyler şey yapmıyoruz. Yahudiler de bir Yehova tutturmuşlar. Efendim ama sanki Yehova Yahudilerin kabile tanrısı gibi. Alemlerin tanrısı olduğunu kabul edip de şöyle bütün insanları kardeş olarak kabul etmiyorlar. Bir. İkincisi ahirete inanmıyorlar. O da bize yaramaz. Ama Budistler Buda'ya tapıyorlar. O da olmaz. Heykelini kendileri yapıyorlar. Karşısına geçip kendileri tapıyorlar. Gözümle gördüm. O da bize yaramaz. Brahmanizm de yaramaz. Burada İsveç'te gördük. Stokholm'de ellerine zilleri almışlar. Kafalarını tıraş etmişler. Şurasından kafaları kesilirse tutacak bir yer kalsın diye bir tutam saç bırakmışlar. Efendim zilleri çala çala çarşıda tabur halinde birileri gittiler geldiler. Ya bu taife ne taifesi dedim. Bunlar Krishna dinine mensup dediler. Hay Allah müsaakkınızı ver. Bunlar da bize yaramaz. Ben şu kainatı yaratan, beni yaratan, şu kainatın sahibi, bu kainatı yöneten Allah'a inanıyorum. Bu çok kuvvetli bir inanç bizde. Ve çok sağlam bir inanç ve en doğru inanç ve tam doğru inanç. Başkalarıyla mukayese bile edilmez. Bu bir. Biz Müslüman. Biz bunu güzel anlatırsak bütün kainat Müslüman olur. Yani bütün dünya üzerindeki insanlara bunu güzelce anlatırsak, anlatabilirsek hepsi Müslüman olur. Şimdi Müslümanlar bir kısmı düşman. Müslüman deyince köpeğin karşısında kedi böyle şey yapar, sırtını kamburlaştırır, tüyleri dikleşir. Veya kirpinin yanına bir düşman geldiği zaman tüyleri diken diken olur. Efendim filan böyle tüyleri diken diken oluyor. Ama niye kızıyorsun, niye korkuyorsun? İslam, Allah'ın razı olduğu din. İnnet dine indallahil İslam. Mantıkla İslam onların karşısına çıktı mı yok oluyorlar, kayboluyorlar, kaçıyorlar. Cihanda bunun tarihte misalleri çok. Ne zaman Müslümanlarla Hristiyanlar karşılıklı gelmiş, bu meseleyi konuşmuşlarsa Müslümanlar yenmiş. Mesela Hindistan'da İngilizlerin düzenlemesiyle papazlarla Müslüman alimler arasında dini konuları müzakere ve münazara etmek için büyük bir toplantı tertiplemişler. Demişler ki bir tarafa biz geleceğiz, bir tarafa siz adamlarınızı çıkartın, şu meseleleri konuşalım. Bir, Tanrı, mabut, ibadet edilen varlık hakkında siz ne diyorsunuz, biz ne diyoruz, ortaya koyalım. İki, Peygamber,

0: Bunun Allah'ın gönderdiği vazifeli kimseler hakkında. Siz ne diyorsunuz, biz ne diyoruz? Bunu müzakere edelim. Üç, kitap. Allah'ın indirmiş olduğu, vahyetmiş olduğu kitap konusunda siz ne diyorsunuz, biz ne diyorsunuz? Dört, beş, altı, yedi, böyle çeşitli konularda münazaradan kaçmışlar. Yenilmişler. Münazaradan kaçmışlar. Ve kilise papazlara tamim göndermiş, genelge göndermiş. Bundan sonra Müslümanlarla böyle açıktan, halka açık konuşma yapmayın, sakın ha. Neden? Yenilirsiniz. Dayanamazsınız. Müslümanların sağlam inancı karşısında, pırıl pırıl bilimsel mantığı karşısında tutunamazsınız diye. Amerika'da oturan bir Yaşar Bey diye mühendis kardeşimiz vardı. Şu gibi İngilizcesi var. Ana dil gibi güzel konuşuyor. Herkes hayran kalır. Oradaki İslami çalışmaları esnasında bir hahamı, bir psikoposu, bir hocayı halkın huzurunda konuşmaya davet etmişler. Gün tespit etmişler. Salon hınca hınç, tıklım tıklım dolmuş. Haham konuşmuş, psikopos konuşmuş, hoca konuşmuş. Mısırlı bir hocaymış. Sonuç İslam'ın zaferi. Ötekilerde bir şey yok. Ötekilerde bir şey yok. Zaten kalmamış. Zaten değiştirilmiş. İslam'ın kesin zaferiyle şey yapmış. Haham konuşmaya başlamış. Ahireti inkar etmiş. Demin ben Yahudi'yi kendimi incelemedim. Ne diye inceleyeyim? İslam bana yeter. Ama haham orada çıkmış. Ahiret inancı olmadığını söyleyince psikopat ayağa kalkmış. Aziz kardeşim sen bunu nasıl inkar edersin? Ahdi Atik'te yani kitab-ı mukaddesin Tevrat kısmı birinci bölümünde. Onlar için Tevrat'la İncil'i yan yana şey yapıyorlar. Yahudilerin ayrı şeyler var ama İncil'in başında da Ahdi Atik var. Yani Tevrat bölümü var. Demiş işte orada şu ayet var, bu cümle var, şu kelime var. Sen ahireti nasıl inkar edersin? Kapışmışlar daha. Ahirete inanmıyor adam. Haham ahirete inanmıyor. Halbuki olur mu? Bu dünya ne ki? İşte 70-80 yıl yaşıyor, herkes büyüyor. Yanlış inançlara saplanmış kesin. İslam'ın gün gibi güzelliği ortaya çıkmış. Biz Allah'ın varlığında elhamdülillah cümle cihanı ikna ederiz. Varlığında ve birliğinde. Allah Teala Hazretleri tevfikanı cümlemize refik eylesin. Sevdiği, razı olduğu amelleri işlemeye muvaffak eylesin. Hülasa bir meal, işin sonunda sevdiği kul olmayı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

Allah'ım, kalbime nur verip aydınlat. Kabrime nur verip aydınlat. Önüme nur verip aydınlat. Arkama nur verip aydınlat. Sağıma nur verip aydınlat. Soluma nur verip aydınlat. Üstüme nur verip aydınlat. Altıma nur verip aydınlat. Kulağıma nur verip aydınlat. Gözüme nur verip aydınlat. Saçıma nur verip aydınlat. Derime nur verip aydınlat. Etime nur verip aydınlat. Kanıma nur verip aydınlat. Kemiğime nur verip aydınlat. Allah'ım, nurumu büyüt. Bana bir nur ver. Benim için bir nur kıl.

0: kaldırabileceğin kadarıyla kendin kalk buyurdu. Hazreti Abbas, ya Resulallah, bari şunlardan birini emret de bunu sırtıma o kaldırsın dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, olmaz buyurdu. Hazreti Abbas, öyleyse sen kaldır dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, olmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Abbas, malın birazını döktükten sonra kaldırmaya davrandı ve kaldıramayınca, ya Resulallah, birini emret de bunu sırtıma kaldırsın dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, olmaz buyurdu. Hazreti Abbas, bari sırtıma sen kaldır dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, olmaz buyurdu. Hazreti Abbas onun birazını daha döktü. Sonra da kaldırıp sırtına yüklenerek gitti. Peygamberimiz aleyhisselam, Hazreti Abbas'ın mala karşı gösterdiği bu aşırı arzusuna şaştı. Arkasından baktı durdu. Hazreti Abbas ise sırtladığı malla mescitten çıkıp giderken, Allah bize yaptığı iki vaadinden birini bugün yerine getirdi. Yani eğer Allah'ın ezeli ilmine göre yüreklerinizde bir hayır, bir iman ve ihlas varsa, o Allah sizden alınandan daha hayırlısını size verir ve sizi yarlıgar da buyurmuştu ki, bu aldığım mal benden alınmış olan kurtulmalıktan daha hayırlıdır. Ama Allah'ın yarlıgamak hususundaki vaadine gelince, doğrusu onu ne yapacağını pek bilemiyorum diyordu. İnşallah o vaatte yerine gelmiştir. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Akran, yol arkadaşım.

Allah'ım, işlenecek günahlara engel olan, sana karşı duyacağımız bir korku nasip eyle. Kendisiyle bizi cennete ulaştıracağın, kendisiyle dünya musibetlerini bizim için kolay kılacağın, yakinden bir parça nasip eyle. Bize hayat verdiğin müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi ve gücümüzü bizim için faydalı kıl. Soyumuzdan gelenler için de faydalı kıl. Zulmedenlere karşı bize yaptıklarının misliyle mukabele eyle. Düşmanlık yapanlara karşı bize yardım eyle. Dinimizle ilgili hususlarda bize musibet verme. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme ve ilmimizi de sadece dünyaya has kılma. Bize merhamet etmeyen kimseleri bize musallat eyleme.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli okuyucular merhaba. Efendim hicret başlamış, bir kutlu mucizeyle zalimlerin gözleri perdelenmiş, İnsanlık tarihinin azizi Medine'ye doğru yola çıkmıştı. Şimdi mağaradayız. Hazreti Ebubekir hissiyatıyla. 29. bölüm. Mağarada Allah'ın sevgilisi, mukaddes başını alemin en büyük peygamber dostu Hazreti Ebubekir'in kucağına koymuş uyumakta. Ebubekir uyanıklığı mı, uyku hali mi daha güzel ve canlı olduğunu kestiremediği bu yüze bakıyor. Allah sevgilisinin yüzü. Aniden mağaranın deliklerinden birinde küçük bir yılan başı gördü. Hemen çıplak ayağıyla deliği tıkadı. Ebu Bekir'in ayağına incecik bir neşter gibi yılanın dili girip çıktı. Ebu Bekir acıdan yandı. Fakat Allah'ın sevgilisi uyanmasın diye hiç kıpırdamadı. O kadar yandı ki gözlerinden yaş boşandı. Ve şıp şıp Allah Resulü'nün yüzüne damladı. Uyandılar. Ne oldu ya Ebu Bekir? Hiç efendim. Karşılıklı oturdular. Sevr mağarasında bu karşılıklı oturuşun sırrı bilinse. Peygamberin miracı değil bu. O has ismiyle tek ve mutlak mirac. Bir de Allah'ın her insana açık bıraktığı bir yol var. Allah'a ermenin yolu. Allah'a ermenin, Allah'ta fena ve beka bulmanın, ilahi marifete ulaşmanın yolu. Erenlerin yolu. Erenler dediğimiz harikulade insanların yolu. Mansur'un yolu. Mevlana'nın yolu, Yunus Emre'nin yolu ve daha nice her biri bunlardan her birinin bilmem kaç misli değerinde namsız ve nişansız Allah dostlarının yolu, veliler yolu. Evvela iman, peşinden hakikat ve marifet yolu. Tek kelimesiyle tasavvuf yolu. Tasavvufun dine sonradan girdiğini, şuradan ve buradan devşirildiğini, hiç değilse dini yumuşatmak ve derinleştirmek için doğduğunu, yoksa sert ve çetin ölçülerden ibaret dinin böyle bir ruha malik olmadığını sananlar vardır. Güneşin ışığını aydan aldığı fikrinden daha bedbaht bir zan. Yarasalara mahsus bir görüş. Böyleleri genişliğine, uzunluğuna, derinliğine tam ve mutlak hacim belirten dinin derinlik buğduğunu göremeyenler ve onu ruhlarından satı haline getirenlerdir. Onu anlayamayanlar. Halbuki Allah Resulü'nün zahiri, tasavvuf da batınıdır. Biri içinde nur cümbüşü kopan perdeleri kapalı elmas sarayın dışı, öbürü de içi ve ziyafet sofrası. Ve her şey onunla ve ondan. Onun zahiri, onun batını, onun dış ve iç tecellileri, tek dava ve yol. Onun ruhaniyetine yapışmaktan ibaret onsuz oluş yok. Tek avizesinden tek mumda sayısız güneşler parıldayan, Allah sevgilisine ait batın sarayı yolunun kapkaranlık Sevr mağarasında açıldığını pek az insan bilir. Mağaradan çıktılar. Develeri ve hizmetçileri buldular ve Medine yolunu tuttular. Artık tarih zamanı sayabilir. Birinci sene, İslam takvimi işlemeye başlıyor. Yolda Kudey diye bir yer var. Orada Ümmü Mabet isimli bir kadın. Gelip geçenlere yiyecek içecek satıyor. Son derece acıkmışlardı, kadına hitap ettiler. Yiyecek bir şeyin var mı? Hiçbir şeyim kalmadı, kusura bakmayın. Bir tarafta cılız bir koyun. Allah'ın Resulü sordular. Şu koyuncağızın sütü de mi yok? Nerede? Dedi kadın. Öyle bitkin halde ki sürüye gidemedi. İşte olduğu yerde duruyor. Allah'ın Resulü cevap verdiler. Eğer izin verirseniz biraz sağalım. Ne çıkarsa bize yeter. Buyurun, tecrübe edin. Allah'ın Resulü koyunun yanına gitti, çömeldi, ellerini uzattı ve Allah'ın izniyle deyip sağmaya başladı. Süt, süt fışkırarak geliyor. Çanak öylesine doldu ki kendileri, mağara dostu ve hizmetçileri kana kana içtikleri halde yine arttı. Onlar yola çıktıktan sonra Ümmü Mabed'in kocası geldi. Bu ne hal, bu koyunun tek damla sütü yoktu dedi. Bir mübarek adam geldi, Allah'ın ismini söyleyip elini uzatır uzatmaz süt inmeye başladı. Nasıl adam? Anlat. Nur yüzlü insan, simsiyah saçlı, simsiyah gözlü, incecik kaşlı ve gür kirpikli. Gözünün karası gayet siyah ve akı gayet bembeyaz bir insan. Uzun boylu, sesi ne fazla kalın ne ince ama fevkalade tatlı. Konuşması harika. Kureş'ten çıkan peygamberdir bu zat. Keşke geldikleri zaman evde bulunaydı. Memesine Allah Resulü'nün parmakları değen koyunu uzun zaman sağdılar. Koyun kıtlık ve hayvan hastalıkları zamanında bile sütünü eksiltmedi. Geride olanlar. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma Hatun, Allah'ın Resulü ile babam çıkıp gittiler. Ne olup bittiğinden hiç haber alamadık. O günlerde arkasında Kureyşlilerden bir topluluk Ebu Cehil kapımızın önüne geldi ve bana haykırdı. Nerede baban? Hiç haberim yok. Yüzüme bir tokat attı, kulağımdan küpem düştü. Ebu Bekir ailesiyle Ali'ye yapmadıkları baskı bırakmadılar. Atlı veya yaya Allah Resulü'nün peşindeler. Süraka isimli biri atıyla sağa sola seyirtirken onları gördü. Hazreti Ebu Bekir de atlıyı görünce korktu. Ey Allah'ın Resulü, kafirler bizi bastı. Korkma ya Ebu Bekir, kafirler bize zarar eriştiremez. Atlı uzaklardan dört nala üzerlerine geliyor. Allah'ın Resulü ellerini kaldırıp dua ettiler. Karşılıklı sese gelebilecek bir mesafede Süraka'nın atı suya düşmüş gibi göğsüne kadar kumlara batıverdi. Çabaladıkça battı. Meydanda atın başıyla Süraka'nın göğsünden yukarısı. Süraka haykırdı. Bildim, duanla oldu. Yine dua et, kurtulayım, düşmanlarını savayım. Bir duada sıçrayan ve kurtulan at. Süraka ileride Müslüman. Medine ufukları. Medine. Medeniyet kelimesinin mefhum yatağı Medine. Peygamber beldesi Medine. İşte incecik hurma ağaçları ve dümdüz damlı çatılarıyla ufuk çizgisi üstünde yayılmış Medine-i Münevvere olmaya can atıyor. Ve zira işte mesafeleri ağzında tatlı tatlı, ahenkli ahenkli çiğneyen bir deveye binmiş, yanında mağara dostu Ebu Bekir, Medine'ye nur geliyor. Medine'ye yaklaşan nur sütunu. Allah Resulü'nün Mekke'den çıktığını haber alan Medineliler, her gün sabahtan akşama kadar yollara dökülmüş ufukları tarıyor. Her gün ufukları tarıyorlar ve akşam olup da batan güneş ortalığı kızıllığa boğunca, yine hiçbir işaret görmemekten kırgın ve küskün evlerine dönüyorlar. Bir gündü, mesafeler yelpaze kanatları gibi dalga dalga. Bir işi için evinin damına çıkmış bir Yahudi. Uzaklara baktı, ağır ağır yol alan iki deve üstünde iki insan gördü. Öyle bir hal ki onlardan başka kimse olamazdı. Çığlığı bastı. Hey Müslümanlar, beklediğiniz geliyor. Bir koşuşmadır başladı. Evine kapağı atan, en ziynetli elbiselerini giyen, silahlarını kuşanan, şehir dışına çıkan, yayılan, dökülen bir kalabalık. Allah'ın Resulü bir saatlik mesafede, Kuba köyü civarında. Ebu Bekir'le beraber beyazlar giyinmişler, deve sırtında geliyorlar.

0: Yakınlardan koşuşanlar Allah'ın Resulü'nün eteklerine yapıştılar. Develerinden indirdiler ve Kuba köyünde Amr bin Avf oğullarının evine kondurdular. Güneş kızgın, hava bayıltıcı ve Medine yakın. Biraz dinlenmelerini rica ettiler. Medine'den Kuba'ya doğru akın. Allah'ın Resulü istirahate çekildi. Ebu Bekr evinin önünü dolduran karşılayıcılarla sohbet etti. Bölük bölük Müslümanlar Kuba'ya akmakta devam ediyorlar. Bu köyde 4 gün kaldılar. Birdenbire Medine'ye gitmek istemiyorlar ve yanı başında bulundukları peygamber beldesinin bütün ruhuyla ve tamamıyla zahir olmasını bekliyorlardı. Bu sırada Hazreti Ali de kendisine verilen emirleri yerine getirip yola çıkmış, Kuba'da Allah'ın Resulüne kavuşmuştu. Allah'ın Resulü Kuba'da bir mescit yaptırdılar. İşte Müslüman topluluğun ilk mescidi. Allah onu takva üzerine atılan mescit diye andı. Allah Resulü'nün sahabileriyle toplanıp açıkça namaz kıldıkları ilk ibadet yeri burasıdır. Medine önlerine ve Kuba'ya pazartesi günü gelmişler, salı, çarşamba ve perşembe günlerini orada geçirmişler ve cuma sabahı hareket etmişlerdi. Peşlerinden 100'den fazla insan Kuba'dan ayrıldılar.
1: Okudukça eser Çöle İnen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Allah'ım, hayrımızı arttır. Bizi iyilik yönüyle noksanlaştırma. Bize ikram et. Bizi zillete düşürme. Bize ihsanda bulun. Bizi mahrum etme. Bizi tercih et. Düşmanlarımızı bize tercih etme. Allah'ım, bizi razı kıl. Bizden razı ol.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ehu bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'du fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اَخَذَ azze ve celle مِنِّي الْمِيْسَاقَ كَمَا اَخَذَ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيْسَاقَهُمْ وَبَشَّرَ بِيَ الْمَسِيْهُ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ وَرَأَتْ اُمُّ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي مَنَامِهَا اَنَّهُ خَرَجَ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهَا سِرَاجٌ اَضَاءَتْ لَهُ كُسُورُ الشَّامِ. Taberani ve Ebu Nuaym rivayet etmişler bu hadis-i şerifi. Ebu Meryem El-Gassani'den radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki اَخَذَ azze ve celle minni el-Misak. Allah aziz ve celil olan Allah, çok izzetli, çok celalli, izzet ve celal sahibi olan Allah benden misak almıştır. Misak söz demek, anlaşma demek. Şöyle şöyle yapacaksın, tamam mı? Tamam. Buna ahdü misak etmek derler. Aslında misak bir şeyi sapasağlam bağlamak demek. Yani sözü bağlıyor, söylüyor, şunu şöyle yapacaksın diye vazifeyi belirtiyor. Allah-u Teala Hazretleri benden misak aldı, yani söz aldı. Görevimi bildirdi, peygamberlik vazifemi ve onu yapacağıma dair benden söz aldı. Bana talimat verdi, söz aldı. Kema akaze minen nebiyyine misakahum. Evvelki peygamberlerden aynı şekilde söz almış olduğu gibi benden de söz aldı. Cenab-ı Hak tabi peygamberlerini görevlendiriyor, onlara talimat veriyor. Onlar da ona göre hareket ediyorlar. Eski peygamberlerden aldığı misakta, yani sözde bir husus daha var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yetişirse ümmetleri Peygamber Efendimiz'e tabi olsunlar diye de özel talimat var. Bütün peygamberlerden böylece ahd-ü misak almış Allah-u Teala Hazretleri. Tamam, siz şimdi yaşıyorsunuz ama sizin nesilleriniz bu dini devam ettiren soylarınız, soplarınız ileride ahir zaman peygamberinin çıktığı zamana ulaşan zamandaki nesillerinize söyleyin. O ahir zaman peygamberi geldiği zaman ona tabi olacaksınız. Tamam mı diye hepsinden ayrıca bir de Peygamber Efendimiz için misak almıştır Allah-u Teala Hazretleri. Onun için Yahudiler Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce bekliyorlardı. Ahir zaman peygamberi gelecek, şirki biz onunla yok edeceğiz diye. Halbuki geldi, geldiği zaman da bu sefer Yahudiliklerini bırakamadılar. Onların müşrik dedikleri, sizi yok edeceğiz dedikleri insanlar İslam'ı kabul etti. Bu sefer onları yok ettiler. Arabistan'dan sürdüler, çıkarttılar. Nasipsizlik, yani kibirden, dünya menfaatinden, hesaplardan Müslüman olamadılar. Ve beşşere biyel mesihu İsa bunu Meryem. Ve beni, Meryem'in oğlu İsa aleyhisselam gelecek diye müjdeledi. Benden sonra ahir zaman peygamber gelecek diye müjdeledi. Gerçekten İncil'de halen bu müjdeyi ihtiva eden cümleler var. O hakikat nuru gelecek, ben vazifeyi tamamlayamadım, o tamamlayacak diye böyle cümleler var. Bu cümleleri Hristiyanlar tevil ediyorlar. Cebrail gelecek vesaire gelecek. Cebrail falan gelmeyecek işte. Cebrail'in gelmesi ayrı, gelir gider. Cebrail melek her zaman gelir gider. Ahir zaman peygamber gelecek. Onu anlatıyor İsa aleyhisselam. O hakikat nuru gelecek diye. Ama bazı papazlar onun Peygamber Efendimiz'e delalet ettiğini, onu gösterdiğini, ona işaret ettiğini anlayıp Müslüman olmuşlardır. Tarihte pek çok papaz o şeyden sonra Müslüman olmuş. Yani İsa Aleyhisselam, ben henüz vazifeyi, bütün vazifeleri tamamlayamadım. Benden sonra ahir zaman peygamber gelecek, görevi o tamamlayacak diye müjdelemiştir. Ayet-i kerimelerde de var. Saf suresinde ve izgale İsa ibn Meryem'e ya beni İsrail'e inni Resulullah ileyküm musaddikan lima beyne yedeyhi minet tevrat ve mübeşşiren bir Resulün ye'ti min ba'di ismuhu Ahmet. Ben Tevrat'ı tasdik edeceğim, Musa Aleyhisselam'ın üzerine indirilen Tevrat'ı tasdik edici bir peygamberim ey beni İsrail ve benden sonra adı Ahmet olacak olan bir peygamberin geleceğini de size müjdeleyeceğim diye önceden söylemiş ve var bu bilgi. Hatta bütün eski kitaplarda var, Tevrat'ta da var ve Allah tarafından indirilmiş de sonradan bozulmuş olduğu anlaşılan kitaplarda da var. Mesela Budizm'de de var. Mesela Zerdüştilik'te de var. Ahir zamanda bir peygamber gelecek. Allah'ın çok sevgili bir kulu gelecek. Onun sıfatları şöyle olacak. Şurada doğacak, buraya hicret edecek. İşte doğduğu yer dağlık bir yer, gittiği yer iki dağın arasında bir ova diye böyle bilgiler var. Halen var kitaplarında ve bunları bir İngilizce eser toplamış, fotokopilerini de almış kitapların. O kitapları sayfalarının resimlerini çekmiş, basmış. Bazı kitaplarda, İngilizce kitaplarda var. İsmini benim bildiğim kitaplarda var. Veraet ümmü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi menamiha ennehu kharaca min beyni ricleyha siracun edaet lehu kusuru şam. Resulullah'ın annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin annesi rüyasında gördü ki onun iki ayağının arasından bir kandil, bir ışık kaynağı çıktı. Ve etrafı öyle aydınlattı ki Şam'ın konakları bile aydınlandı o ışıktan. Hani Mevlid'de geçiyor ya, dedi gördüm ol Habib'in anesi, bir acep nur kim güneş pervanesi, ber kurup çıktı evimden nagihan, göklere dek nur ile doldu cihan. Evimden bir nur çıktı evladım doğacağı zaman, bütün cihan nura kalkıldı. Yani Süleyman Çelebi buradan almış. Yani sağlam kaynaklardan almış bilgileri. Evet. Er-raculu ala dini halilihi fel yanzur ahadukum men yuhal. Tirmizi ve Ebu Davud rahmetullahi aleyhima. İki mühim hadis aliminin rivayet ettiği ve hasen hadis olarak kaydettiği bir hadisi şerifi okudum. Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet etmiş. Peygamberimiz, Efendimiz, rehberimiz, önderimiz, başımızın tacı Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavatü ekmelü tahiyyat ve teslimat hazretleri buyuruyor ki bu hadisi şerifinde Er-racülü ala dini halilihi. Adam arkadaşının dini üzeredir. Arkadaşının dindarlığı ona etki eder. Nasıl yol tutturmuşsa arkadaşı, arkadaş arkadaşa etki yapar. Efendim, arkadaşı dindarsa o da ibadetleri onunla beraber kolay yapar. Arkadaşı fasıksa bunu fıskı fücura sürükleyebilir. Efendim, arkadaşı riyakarsa buna riyayı bulaştırabilir. Hoş, hafif gösterebilir. Edepli ise edebinden etki yapar. Edepsizse edepsizliği tesir eder. Onun için demişler ki misk dükkanına uğrayan dükkandan çıktığı zaman üzerinde güzel kokular duyulur. Yani hiçbir şey sürmeseler bile dükkanın havasından dışarı çıktığı zaman güzel kokar. Demirci dükkanına uğrayan da dışarı çıktığı zaman duman kokar. Koklandığı zaman duman kokar. Misk dükkanına uğrayan orada biraz bir şeyler ikram eder, almasa bile gene bir güzel kokuyla çıkar. Demirci dükkanına uğrayan bir yere sürünmemeye dikkat etse bile üstü başı kara olur veya ocaktan kıvılcım sıçra bir yeri yanar. Yani tehlikeli muhit insanı bazı zararlara uğratır. Güzel muhit insanı istifade ettirir. İyi arkadaş insana faydalı olur, kötü arkadaş insana zararlı olur. فَلْيَنْزُرْ اَحَدِكُمْ بِنَانَلَيْهِ Sizden biriniz dikkat etsin, baksın. مَنْ يُخَالُ Kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin. Arkadaşını iyilerden seçsin. İyi kimselerle arkadaşlık etsin. Çünkü kötü kimse ise o etki yapacak. O bakımdan arkadaş seçmeye son derece dikkat etmeliyiz. Son derece

0: talebeleri gidip sultana durumu arz eder. Sultan böyle bir isteği ilk defa duyduğu için tuhaf karşılar. Fakat gelen talebeleri de kırmayarak mühürlü bir vesika verir. Bu vesikayı talebeler hocalarına getirirler. Azizen Hazretleri şehrin kenarında bir semte yerleşir. Her gün işçilerin toplandığı pazara gidip içlerinden birkaç kişiyi alırdı. Onlara günlük yevmiyelerini sorduktan sonra, "Şimdi abdestlerinizi alıp ikindi namazına kadar sohbetimize katılın. İkindiden sonra da ücretlerinizi alıp evlerinize dönün." buyurdu. İşçiler çalışmadan oturmak suretiyle ibadetlerini de yaparak hiç işitmedikleri şeyleri öğreniyorlar, akşama doğru ise ücretlerini almayı ganimet biliyorlardı. Ali Ramiteni'nin sohbetine bir defa katılan kimse sohbetin lezzetine doyamayıp bir daha Azizan sohbetlerinden ayrılamıyordu. Bu durum bütün şehre yayıldı. Herkes Ali Ramiteni'nin talebesi olmak, cana can katan sözlerini işitmekle şereflenmek için kapısına koşar. Her gün evi dolup boşalır. Duasını almak için herkes birbiriyle yarışır. Nihayet bazıları durumu sultana şöyle anlatırlar.
1: Şehirde bir hoca türedi sultanım. Herkes akın akın ona koşuyor. Onun yolunda yürüyorlar. Bir dediği iki edilmiyor. Bir arzusunu emirmiş gibi yapmak için yarış ediyorlar. Bu gidişle şehirdekiler onu başlarına sultan seçerler de saltanatınızdan olursunuz. Şimdiden çaresine bakmazsanız sonu iyi olmaz. Yine de siz bilirsiniz.
0: Sultan Ali Ramiteni'nin şehirden çıkması için bir ferman yazdırıp adamlarıyla gönderir. O da gelen adamlara, "Biz koynumuzda şehre girebileceğimize ve orada yerleşeceğimize dair altı imzalanmış, mühürlenmiş bir ferman taşıyoruz. Sultan eğer kendi imzasını, mührünü ve müsaadelerini inkar ediyorsa, biz çıkıp gitmeye razıyız." cevabını verir. Bu cevabı sultana bildirirler. Sultan verdiği müsaadeyi geri almak küçüklüğüne düşmez. Ayrıca Ali Ramiteni Hazretlerini ziyaret edip sohbetine katılır. Onun sohbetindeki lezzeti, nasihatlerindeki inceliği iyi anlayan sultan, onun en önde gelen talebelerinden olur. Ali Ramiteni Hazretlerinin iki oğlu olup ikisi de maddi ve manevi ilimlerde söz sahibiydiler. Hacı Azizan vefatından sonra bulunduğu yerdeki talebelerle meşgul olmayı küçük oğlu İbrahim'e bırakır. Büyük oğlu da maddi ve manevi ilimlerde çok ileriydi. Azizan Hazretlerinin dört büyük halifesi vardır. Hepsi de fazilet ve kemal sahibiydiler. Her biri onun vefatından sonra Cenab-ı Hakk'ı isteyen talebeye ders öğretmekle meşgul oldular. Dört halifesinin de adları Muhammed'dir değerli dinleyenler. Birincisi Hacı Muhammed Külahduz'dur. Harezm'de meftundur. İkincisi Hacı Muhammed Hallacı Belhi'dir. Bel şehrinde metfundur. Üçüncüsü Harezm'de meftun olan Hacı Muhammed Bağverdi'dir. Dördüncüsü ve halifelerin en büyüğü Hacı Muhammed Baba Semmasi olup vefatı yaklaştığında bütün talebelerini yetiştirmesi için onu vazifelendirdi. Yerine Muhammed Baba Semmasi Hazretlerini vekil bıraktı. Ali Ramiteni Hazretleri Allahü Teala katında sevgili bir kul olabilmenin 10 şartı olduğunu bildirip bunları şöyle sıralamaktadır. Birincisi temiz olmaktır. Temizlik de iki kısma ayrılır. 1. Zahiri temizlik. Dış görünüşün temiz olmasıdır. Bu, bütün insanların dikkat edeceği hususlardandır. Giyecek, yiyecek, içeceklerin ve kullanılacak bütün eşyaların temiz olmasıdır. 2. Batın temizliği. Kalbin iyi huylarla dolu olmasıdır. Haset etmemek, başkaları hakkında kötülük düşünmemek, Allahü Teala'nın düşmanlarından nefret etmek, dostlarına da muhabbet etmek gibi Cenab-ı Hakk'ın beğendiği iyi huylardır. Kalp Allahü Teala'nın nazargahıdır. Bu sebeple kalbe dünya sevgisi doldurmamalıdır. Haram olan yiyeceklerle beslenmemelidir. İkincisi dilin temizliğidir. Dilin münasebetsiz ve uygun olmayan sözleri söylemeyip susması. Kur'an-ı Kerim okuması, emri maruf ve nehy-i münkerde bulunması, Allahü Teala'nın emirlerini yapması ve yasaklarından kaçınmayı bildirmesi, ilim öğretmesi gibi. Üçüncü şart, mümkün olduğu kadar insanlardan uzak durmaya çalışmalıdır. Bu sebeple göz haram şeylere

olmuş olur. Zira kalp göze tabidir. Dördüncü şart oruç tutmaktır. İnsan oruç tutmak suretiyle meleklere benzemiş ve nefsini kahretmiş olur. Beşinci şart Allah-u Teala'yı çok hatırlamak, ismini çok söylemektir. En faziletli olan zikir La İlahe illallah'tır. La İlahe illallah diyen kimse ihlas sahibi olur. İhlas, bütün işlerini Allah-u Teala'nın rızası için yapmak, dünyaya ait mal ve makamlardan hevesini kesip ahireti istemektir. İhlaslı kimse, ''İlahi, benim maksudum sensin, seni istiyorum.'' der. Nitekim Resulullah Efendimiz, ''La ilahe illallah demenin çok faziletli olduğunu ve günahların affedileceğini.'' buyurdu. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinin 41. ayeti kerimesinde mealen ''Ey iman edenler, Allah'ı çok zikrediniz.'' buyurdu. Nefsin arzu ve isteklerinden kurtulmak için devamlı zikretmelidir. Altıncı şart, hatıra yani kalbe gelen düşüncelerdir. İnsanın kalbine gelen düşünceler dört kısımdır. Bunlar rahmani, melekani, şeytani, nefsanidir. Hatır-ı rahmani, gafletten uyanmak, kötü yoldan doğru yola kavuşmaktır. Hatır-ı melekani, ibadete, taate rağbet etmektir. Hatır-ı şeytani, günahı süslemektir. Hatır-ı nefsani de dünyayı talep etmek, istemektir. Şeytani ve nefsani düşüncelerden kurtulmak gerekmektedir. Yedinci şart, Allah-u Teala'nın hükmüne rıza göstermek, iradesine teslim olmaktır. Sekizinci şart, salihlerle sohbeti seçmektir. Salihlerle sohbet edildiği takdirde günahlara perde çekilir, haramlar gözüne kötü görünür. Dokuzuncu şart, iyi ve güzel hasletlerle bezenmektir. Bu da her şeyi yaratan Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmaktır. 10. şart, helal ve temiz lokma yemektir. Harezm'de pek çok talebe yetiştiren Ali Ramiteni Hazretleri bir rivayete göre 1321 veya 1328 yılında 130 yaşındayken vefat etti. İhtiyaç sahipleri kabrini ziyaret ederek mübarek ruhaniyetinden istifade etmektedirler. Yüce Allah bizleri şefaatlerine nail eylesin. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.

onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı.

Allah'ım, senden kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği hayırları isterim. Kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı şeylerden de sana sığınırım. Senden cenneti ve ona yaklaştıracak söz veya ameli nasip etmeni isterim. Cehennem ateşinden ve ona yaklaştıran söz veya amelden de sana sığınırım. Senden benim için takdir eylediğin her kaza hükmünü bana hayırlı kılmanı dilerim.

Horasan'dan Anadolu'yu şereflendiren bir gönül dostu. Hayatı boyunca ismi sevgi ve barışla anılmış bir ilim ve irfan önderi. Hünkar, Hacı ve Bektaş lakaplarının sahibi. Hacı Bektaş-ı Veli.

0: Hazreti Ali'nin neslinden 7. imam Musa el-Kazım'ın soyundan gelmektedir ve Seyyid'dir. Aslen Horasanlıdır. Özbekistan, Türkmenistan ve Afganistan'ın bir kısmını içine alan bir bölgede Nişapur şehrinde doğduğu rivayet edilmektedir. Hacı Bektaş-ı Veli üzerine doçentlik tezi hazırlayan Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamız şu bilgiyi vermektedir.
1: Peki bir insan Horasan'dan gelir de seyit olabilir mi? O kadar çok misali var ki, çünkü Araplar fütuhat için oralara zaten gitmişler İslam'ı yaymak için ve ordugahlar kurmuşlar. Bu ordugahlardan birisi de Nişabur şehri. Yani Arap ordugahının olduğu yer. Ve oradan yetişmiş pek çok kimse var. Arap kökenli olduğunu çok net olduğumuz bildiğimiz. Mesela Ebu Abdirrahman Es-Sülemi, Beni Süleym kabilesinden, aynı şehirden ve Arap kökenli olduğu şeceresiyle sabit. Korunabilmiş yani, muhafaza edilebilmiş. Daha başka kimseler var. Neden oralara gitmişler? İslam'ı yaymak için gitmişler. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in soyundan geldiğini kabul etmek için şartlar müsaittir. Madem kaynaklar açıkça onu öyle söylüyor, o halde şamandı, mamandı filan demeye lüzum yok.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayatı hakkında fazla bilgimiz bulunmuyor. Ulaşabildiğimiz nadir kaynakların başındaysa Süfli Derviş diye tanınan Musa bin Ali geliyor. Musa bin Ali 1440'ta Bektaşi dervişleri arasındaki rivayetleri toplayarak Velayetname isimli bir eser meydana getirmiştir. Menakıbname-i Hacı Bektaş-ı Veli diye de tanınan bu esere göre Mekke, Medine, Necef, Şam, Kudüs, Halep gibi mukaddes şehirleri ziyaretten sonra Anadolu'ya gelmiş ve bugün Nevşehir ilinin sınırlarında bulunan Sulucakara höyüye yerleşmiştir. Hoca Ahmet Yesevi Ocağı'nda yetişip Anadolu'ya geldiği yıllar, Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi, ekonomik ve kültürel düzeninin bozulduğu yıllardır. Yönetimde bölünmelerin ortaya çıktığı bir devirde o, Anadolu topraklarında muhabbet çerağı yakmıştır. Onun devrine yakın olan kaynaklar ve vakfiyelerde kendisinden daima Hacı Bektaş şeklinde bahsedilir. Tarihi kaynaklardan asıl adının Muhammed bin Muhammed bin İbrahim bin Musa olduğunu, Bektaş kelimesinin ise lakabı olduğunu öğreniyoruz.

Bektaş, Selçuklu devrinde görülen bir kelimedir ve eş, benzer, denk, misil anlamına gelir. Bu lakabın dışında hükümdar, bey, efendi manasında kullanılan hünkâr ve bir de hacı lakabı vardır. Hacı o devirde zenginlik ve takvayı ifade etmekteydi. Zira şimdikinin aksine hacılar o devirde az ve nadirdi. Hacı Bektaş Veli eserlerinde

0: hac yapılan yerlerle ilgili o kadar canlı tasvirlerde bulunuyor ki, o diyarları gezmiş olduğu ve hatta birkaç defa da hac yaptığı anlaşılıyor. Mahmud Esat Coşan hocamız bu hususta şu kıymetli bilgileri aktarıyor.
1: Hacı Bektaşi Veli, ismi efendim Seyyid Muhammed İbni Musa'yı Sani. Bektaş sözü lakabıdır, ismi değildir deniliyor. Bizim de kanaatimiz o. Bu Bektaş kelimesi Bengdeş ve Bedeş şeklinde kef harfinin üstüne 3 nokta koyarak hem yumuşak G hem de kaf-i nuni telaffuzuyla şeyde var. Türk edebiyatında o devirlerde görülen bir kelime ve Selçuklular zamanında da kullanılmış. Hatta İran'da da, yani Hacı Bektaş Veli'nin yaşadığı devre takaddüm eden zamanda da kullanılmış bir kelime. Bu benzemek kelimesiyle ilgili. Bengdeş yani benzeyen efendim manasına geliyor. Hünkar kelimesi Hudavendigar kelimesinin kısaltılmışıdır. O da bir lakap. Hünkar Hacı Bektaş Veli diyoruz. Hudavend efendi demek Farsça. Efendim Hudavendigar lakabı hem 1. Murad'a verilmiş, yani büyük bir unvan, hem de manevi hayatında büyüklerine bu isimler verildiği için Hacı Bektaş Veli'ye de Hünkar lakabı verilmiş.

Değerli dinleyicilerimiz, Hacı Bektaş'ın doğumu ve ölümüyle ilgili kesin bir tarih yoktur. Osmanlı kaynakları onu Orhan Devri ulemasından saymışlardır. Daha sonraları teşekkül ettiği anlaşılan kanaate göre 1248'de doğmuş, 1281'de Anadolu'ya gelmiş, 1337-1338 yıllarında da vefat etmiştir. Alaaddin Keykubat, Mevlana Celaleddin, Osman Gazi, Ahi Evran, Tapduk Emre, Sarı Saltuk, Akça Koca, Yunus Emre, Seyyid Mahmudi Hayrani ile görüştüğüne dair kuvvetli bilgiler mevcuttur. Hayatı boyunca birçok talebe yetiştirmiş, 360 halifesini irşad göreviyle çeşitli ülkelere sevk etmiştir. Onun hakkında yazılan eserlerde çocukluğundaki fevkalade hallerinden, ibadete düşkünlüğünden, sultanlığı kabul etmediğinden, gece kaim gündüz saim olarak yaşadığından bahsedilir. Ömrünün ilerleyen yıllarında Hacı Bektaş-ı Veli'nin ismine El Horasani sıfatı da eklenmişti. O devirlerde Anadolu'da bu nispetle anılan yüzlerce kişi vardı. Bu sıfat gösterişten kaçınan ve Cenab-ı Hakk'a aşkla yönelen Horasan akımını temsil ederdi. Gerçekten de Hacı Bektaş'ın eserlerindeki fikirler tasavvufun bu yönüne işaret eden fikirlerdir. Ayrıca Anadolu'da Horasan erenlerinin çokluğu, onun yalnız başına olmadığını, birçok yurttaş ve ülküdaşa sahip bulunduğunu da göstermektedir. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli, yetiştirdiği talebelerin yanı sıra asırlar sonrasına pek çok eser de miras bırakmıştır. Makalat, Kitab-ül Fevaid, Şathiyye, Fatiha Suresi Tefsiri, Şerh-i Besmele, Nasihatler bunların başlıcalarıdır. Eserlerinde üzerinde en çok durduğu şey ise güzel ahlaktır. İnsanın içinde güzel ahlak olmalı, kötü huylar insanın içinden çıkmalı der. Güzel ahlakı da tevazudur, sabırdır, şükürdür diye sayar. Her ne ararsan kendinden ara. Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et. Eline, beline, diline sahip ol. İncinsen de incitme. İslam bir ağaçtır. Tasavvuf yolu onun dalları, marifet yaprakları, hakikat de meyveleridir. İnsan muhterem bir varlıktır. Kalbine hürmet etmek, kalp kırmamak, toprak kadar mütevazi olmak, 72 millete hor bakmamak.

gerekir diyen, nice hikmetli sözle gönülleri fetheden ve hayatının büyük bir kısmını Anadolu insanının yetişmesine vakfeden Hacı Bektaş-ı Veli, Nevşehir'in şimdiki adıyla Hacı Bektaş ilçesinde mefdundur. Allah ondan razı olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi, iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

Allah'ım, senin pak, güzel, mübarek ve zatına en sevimli ismin ile senden dilerim.

O isminle çağrıldığın zaman cevap verirsin. O isminle senden istendiği zaman verirsin. O isminle senden rahmet talep edildiği zaman rahmet eylersin. O isminle sıkıntıdan kurtulmak için senden yardım dilendiği zaman sıkıntıdan kurtarırsın.

0: Afra, Afra.
1: Yürük değirmenler gibi. Musiki tarihimizin önemli isimlerinden biri olan İsmail Dede Efendi'nin kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirirken son tavafında bestelediği son eseridir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

0: alıyor, bağırıyor ya da servise binerken görüyorum evin üstlerinde filan. Ona binmemek için kapısına yapışıyor o servisin. Uzun uzun büyük çığlıklarla ağlayan çocuklar görüyorum. Yani yine bunların hepsine de okul fobisi demek doğru olmaz. Bir kısmı hani okulu zor diye, okulda yorulacağım, konforum bozulacak falan diye de istememeleri mümkün. Hepsi korktuğu için değil.
1: Bu ayrımı ebeveynler nasıl yapabilir, gözlemleyebilir? Yani siz uzman gözüyle hangisinin patolojik bir durum, hangisinin geçici bir durum olduğunu biliyorsunuz. Ama biz anne babalar çocuklarımızda neleri gözlemlemeliyiz ki geçici bir durumdur ya da burada başka bir şey var, kronik bir fobi var diyebiliriz?
0: Evet, çocuklarla eğer çocuklarıyla ebeveynler bir yetişkinle konuşur gibi konuyu analiz ederlerse çocuk gitmek istemediğinin sebeplerini onlara tek tek dökebilir. Korktuğunu, evden ayrılmak istemediğini, ben evden ayrıldığımda sizin başınıza bir şey gelecek diye korkuyorum gibi bir kısım çocuklarda da bu. Ben okuldayken ya annem hasta olur ya ambulans gelir vesaire olursa gibi bu tür yoğun kaygıları çocukları ifade edebilir. Bir de tabii ki deneyimli, tecrübeli öğretmenler de gelen çocuğun fobik mi değil mi olduğunu kolayca fark edebilirler. Çünkü ellerinde çok sayıda çocuk olduğu için ve yıllarca bunları gördükleri için onlarla da mutlaka tartışabilir. Bir de PDR'ci rehber öğretmenleriyle de yine tartışabilir.
1: Evet. Okula daha iyi adapte olması için bu tür çocukların neler yapılması gerektiğini, hem ailelerin üzerine düşen sizce sorumluluklar neler, dikkat edilmesi gereken yaklaşımlar psikolojik açıdan, hem öğretmenlerin, bunu öğrenmek istiyorum sizden ama öncesinde şunu sormak isterim. Aynı sınıfta okula karşı fobi geliştirmiş ve davranışları da bu yönde diğer çocuklardan daha hırçın olan çocuklarla okul fobisi olmayan çocuklar yan yana olduğunda diğerleri peki nasıl etkileniyor bundan?
0: Ha yani eğer okul fobisi varsa çocukta, okulda da dediğiniz gibi çok hiperaktif, bazen saldırgan, sınır tanımaz birkaç çocuk var ve bu çocuğumuza sataşıyor, rahatsız ediyorsa o okul fobisini pekiştirebilir, güçlendirebilir, uzatabilir. Onları da yine PDR'e. Okuldaki rehberlik, danışmanlık öğretmenleri, burada fazlasıyla eğitime giriyoruz. Hı hı. Orada da malumunuz işte ebeveynlerin çoğu kabul etmezler. Benim çocuğum kimseye sataşmaz, benim çocuğum melek gibidir. Bir kısmı benim çocuğum çok hassastır, aman ona farklı davranın filan deyince öğretmenler gerçekten çok hassas olanla normal bir hassasiyeti olanlar arasında da şaşırabilirler.
1: Evet. Normal çocukları nasıl etkiliyor peki? Okul fobisi olan yaşıtlarıyla aynı sınıfta olmak, aynı sıralarda olmak.
0: Normal çocuklar, hani onlar sıraya gelmeyeceği için, okula gelmemekte direnecekleri için normal çocuklar çok etkilenmeyeceklerdir.
1: Çok
0: ama
1: onların yanında tepki göstermiyorlar.
0: Birkaç gün belki ebeveyn de sınıfa gelip durur ise, o çocukları yatıştırıp, alıştırıp, rahatlatıp dönerse yine diğer çocuklar fazla etkilenmez. Ama çocuk ısrarla avazı çıktığı kadar sınıfta diğer çocuklar huzursuz olur. Ama çocuk diyorsa ki işte ben burada kaybolacağım, kaçıracaklar gibi yoğun korkular söylüyorsa öbür çocuklar bundan korkabilirler.
1: Evet, ister istemez. Yani dinamo etkisi olur mu diye düşündüm. Düşünsenize siz en ufak bir kaygı, korku olmadan gidiyorsunuz. Bir çocuk diğer çocuğun bu davranışlarını gördükçe ister istemez
0: rahatsız
1: sende de
0: olurlar.
1: Oluşabilir onlar.
0: Sınırdaki çocuklar hani gitsem mi gitmesem mi diye
1: İkide
0: fazla
1: mi? Evet.
0: Aradaki çocukları daha olumsuz etkileyebilir.
2: Aynadaki insan. Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Fobisi olan çocuklara anne babalar nasıl yaklaşmalı ve öğretmenler de dediniz artık tecrübeliler, kimin gerçekten fobisi var, kimin ki geçici anlıyorlar dediniz. Burada tutum ve davranışlarımız nasıl olmalı?
0: Şimdi eğer ebeveyn hassas, duyarlı bir ebeveyn ise

0: çocuğunu okula başlatmadan haftalar, aylar önce onunla konuşacak, fikrini alacak, düşüncelerini öğrenecek, çocuğunu ya gerçek okuluna ya da evlerine yakın olan birkaç okula gidip gezdirecek. Bak okullar böyle oluyor, şöyle güzel oluyor, burada arkadaşlar oluyor gibi onu alıştırmaları gerekiyor haftalar öncesinden. Bu durumda çocuklar evet yine okul fobisi var ise yine zorlanacaklardır ama az zorlanacaklar ve yine öğretmen ve ebeveyn desteğiyle onu kolayca çözebileceklerdir. Ama anne baba tam tersini yaparsa, dediğim gibi kaygılı, evhamlı, bak birisi kalemini alırsa şöyle yap, birisi seni iterse böyle yap, birisi sana ne diyelim hani döverse şöyle yap gibi, hep sanki okul alanını böyle tehditkar, kavgalı, kötü bir ortam gibi yansıtan cümlelerle, hı hı, çocuğunu uyarıyor, ediyorsa, bak seni kaçırırlar, sakın okul bahçesinden çıkma filan gibi, bunlar ise aksine çocuğu kışkırtıcı olacaktır. Yani fobik olmayan bir çocuğu bile fobikleştirebilecek.
1: Yapar. Doğru. Şu en çok söyledikleriniz arasında daha çok sanıyorum gözlemlediğim, hem eğitimli ailelerde de gözlemlediğim, ne yazık ki üzüldüğüm bir durum. Okulda sana şöyle yaparlarsa, böyle davran, seni işte döverlerse, şöylese, hep savunma halinde çocuğu. Okulda sürekli bir tehdit, tehlike var ve sen sürekli gardını almak zorundaymışsın gibi bir şey yapıyorlar. Sanki onu söyle dediklerini anne babaları,
0: kimseden evet, korkma oğlum,
1: anne babalık görevlerini yerine getirmiş gibi belki düşünüyorlar naçizane, hani beni de lütfen şey yapmayın anne babalar, sevgili anne babalar, ama böyle bir farkında olmadan yaptığımız yanlış bir davranışımız var. Bu çocuğun sadece çocukluk hayatı ve okul hayatını kapsayarak sormak istemiyorum hocam. Genel olarak kişiliğini, karakterini ve yetişkin olduğunda sosyal hayat ve insanlarla uyumunu nasıl etkiler? Böyle sürekli savunma halinde bırakılan, sana bunu yaparlarsa sen de bunu yap, hakkını yedirme, İşte döverlerse sen de vur.
0: Evet, bu. Yani şimdi bu bir kere ilk başta çocuğa daha 3-5 yaşlarında bile yanlış bir problem çözme yöntemi, metodu, taktiği öğretiyoruz biz. Bir şey derse sen iki katını de, o seni iterse sen onu it filan. Yani problem çözmenin en kaba ve hatalı. Evet. Biçimini öğretiyoruz. Çocuk bunu sürdüre giderse, değil mi? Yetişkin bazen bir antisosyal, bazen psikopat bir çocuk bile üretebiliyoruz. O yönüyle problem çözme yeteneğimiz zayıf, uzlaşma yeteneğimiz zayıf. Onları mutlaka telafi etmemiz gerekiyor.
1: Veyahut bir şey olduğunda öğretmenine söyle. Sürekli şikayet eden bir insan, hani birini birine gambazlayan bir insan modeli de çıkabilir gibi geliyor. Ne dersiniz?
0: Bu evde de bunu teşvik ediyorsa ebeveyn, mesela kardeşiyle azıcık itiş kakış, hemen anne bana şöyle dedi, baba bana böyle yaptı filan gibi, o da sen niye öyle yaptın tarzında derhal harekete geçiyor ediyorsa, çocuğu biz ne yapılırsa gel şikayet et, ne yapılırsa gel söyle şeklinde, kendin çözme biz çözelim, değil mi, tarzında yine yanlış problem çözme stratejisi öğretiyoruz.
1: Ne kadar güzel söylediniz. Yanlış problem çözme stratejisi. Bu galiba hepimizin çocukluk çağında ister istemez ucundan kıyısından ya da direkt olarak maruz kaldığımız
0: enjekte
1: bir
0: edilmiş,
1: evet, davranış modeli oluyor ve bizim de ileriki hayatımızdaki problemlerimizi, yetişkin çağındaki problemlerimizi böyle yanlış metotlarla çözmeye devam ediyoruz. Geçmiş alışkanlıklarımızdan.
0: Yetişkinlerimiz de böyle,
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii. Çok acı aslında. Evet. Farkında olmadan aslında çocuk yetiştirmek sadece hani onların yedirmek, içirmek, üstü başı, elbette bunlar da kıymetli, ahlaki anlamda bu çocukları donanımlı halde yetiştirmek çok kıymetli, ama galiba ilkokula göndermeden önce asıl ilkokul, hani hep diyoruz ya eğitim ailede başlar, çok ciddi bir kelime. Bunun altını doldurmak lazım hocam. Neler yapılması lazım sizce?
0: Yani bizim aslında kadim kültürümüzde, geleneğimizde, inançlarımızda çok güzel yol gösterici şeyler var.
1: Unutulmuş mu peki?
0: Yok, onları okuyoruz, tersini yapıyoruz.
1: Sorun burada, değil diyorsunuz. Evet.
0: Hatta başkasına nasihat ediyoruz, tersini yapabiliyoruz. Orada kendimizin inandığımız değerlerimizi, geleneklerimizi içselleştirmemiz, kendimize mal etmemiz,

0: onları yaşamamız gerekiyor, şart.
1: Orada
0: yani
1: bir sıkıntı var diyorsunuz.
0: Onlar bir süs değil yani. Bir aksesuar, bir hani övüneceğimiz, ne bileyim.
1: Sadece gurur vesilesi değil
0: ona
1: diyorsunuz.
0: Ona buna pazarlayacağımız şeyler değil. Satılık şeyler değil.
2: Aynadaki insan. İyi düşünce güzel davranışı getirir.
1: Kadim öğretilerden yola çıkarsak o zaman hocam, yeni okula başlayan çocuklarımıza, bizim değerli ebeveynlerimiz, gerçekten hem de bir psikiyatrist olmanızın hasebiyle ve uzman olmanız nedeniyle bu gözle neler söylersiniz, neler tavsiye edersiniz?
0: Evet, şimdi bazen sosyal medyadan şikayet ederiz, bazen de sosyal medyanın yararları göz ardı edemeyiz. Birçok ebeveyn bu tür şeyleri muhtemelen sosyal medyada okumuş etmiştir. Ama sosyal medya okuyuculuğumuz zayıf olduğu için, bakın, hep eğer yine kaygılı, evhamlı bir anne tutup da hep şu çocuk okula gitmiş, şöyle olmuş, okula gitmiş, böyle olmuş gibi bir de oradaki kötü sunuları, kötü iletileri seçerek okursa, tam tersine sosyal medyanın kötü yüzüyle karşılaşmış olur. Ama gerçekten alanında uzman olan bilim insanlarını, bak bilim insanı, bunu da özenle söyleyeyim, okuyarak ne yapacaklarına dair o yol gösterici kılavuzlara uyarlarsa, ki uyuyorlar, çoğu yapıyorlar bunu, ona eminim, birçok yöntemi öğrenmiş olacaklar. Öncelikle yeterli bilgi ve donanımla çocuklarına yaklaşmak ve mutlaka okula gitmeleri gerekiyor önden. Birkaç kere ve mümkünse mesela bir iki arkadaş aynı sınıfa girerler ederlerse onlar da bir avantaj oluyor. Öğretmeniyle tanışmak, değil mi? Ki öğretmenler de burada neler yapacağını çok iyi biliyor. Nadiren birkaç öğretmen bilmesine rağmen yapmayabiliyor. Ya da kimisi usanıyor, yoruluyor.
1: Ama oraya da gelen çok gencecik, minnacık bir beyin, beden ve onun geleceğini de etkileyecek davranışlar da muhatap
0: tabii
1: oluyor. O çocuğun bütün hayatını belki şekillenmesine sebep oluyor. Dedim ki eğitim öğretim yılı uzun bir süre çocuklar.
0: Orada da okulun idarecisi,
1: evet, idarecisinde dediğiniz gibi iş ona düşüyor, haklısınız. Yine çocuklarda, özellikle ilkokul çocuklarında okul fobisi konusunu sizinle yayına gelmeden önce araştırırken, ergenlik döneminde de bir okul fobisi, okul sendromu başlığıyla karşılaştım. Bu hakikaten ilgimi çekti. Dedim acaba ergenlik döneminde de olabiliyor mu? Hocama bunu sormak isterim diye. Neler söylersiniz?
0: Tabii olabiliyor. Şimdi mesela bir çocukta okul fobisi var ise, ilkokula başlayan bir çocukta gerçek bir okul fobisi, o aslında her yaz tatili dönüşlerinde az ya da çok şöyle bir kendini gösterebiliyor. Ya uzun bir tatil dönüşünde. Bu ergenleşse bile aynı şey geçerli olabiliyor.
1: Cinsiyet farklılığı var mıdır? En çok hangi cinste gözüküyor peki bu fobi?
0: Genelde eşit ve erkek çocuklarda biraz daha fazla görünme eğilimi oluyor. Hı hı. Genelde eşittir, yaklaşıktır birbirine. Ama ergenlerde şöyle de olabiliyor. Hani ergenler daha çok algıları gelişmiş, etraflarında, evde ya da okulda olacaklara karşı daha duyarlı. Vücutları değişiyor, kıyaslamaları başlıyor. Kimisi güzel, kimisi kaşım şöyle, gözüm böyle filan gibi.
1: Bu kaygılar da mı devreye giriyor?
0: Bazı bana gülecek, burnuma şöyle diyecekler, gözüme böyle diyecekler gibi kaygılar da eklenebiliyor. O da yine sosyal fobisini
1: tetikliyor sanırım.
0: Evet, evet, evet. Yani alay edileceğim orada. Ona gülmeseler bile ona gülündüğü şeklinde yorumlayabiliyor.
1: Çözümü de konuşalım. Nasıl aşılabilir okul fobisi? Hem ergenlerde hem de çocukluk döneminde yaşanan okul fobilerinin aşılmasında profesyonel bir destek alındığında tedavi yolları ya da yöntem nasıl oluyor, ilerliyor?
0: Evet, yani çözümün içinde öncelik az önce bahsettiğim gibi koruyuculuk.
1: Evet.
0: Koruyuculuk, çocuğun oraya sürüklenmemesi için onunla uzun uzun okul konusunu konuşmak, araştırmak, tartışmak, gidip görmek, gerekirse okulla ilgili filmler, gösterimler, kimi okulların şeylerinde de oluyor böyle cıvıl cıvıl veya hatta çizgi filmlerde de oluyor, değil mi? Ona benzer şeylerle çocuğumuzu hazırlamak esas.
1: Koruyucu faktörler esas ha. diyorsunuz. Peki bu sezon içerisinde evet hazırladık ama yine de evet.
0: Yine de oldu. Orada hem rehber öğretmen hem de ebeveynin çocuğuna ilk günler eşlik etmesi önemli. Öğretmenin tavrı çok çok önemli elbette ki. Yine de düzeltemiyorlarsa profesyonel yardım almalarında fayda var. Çocuk psikiyatristine, çocuk psikoloğuna gidebilirler.
1: Ergenlere yaklaşım nasıl olmalı? Onlara da okul zamanı eşlik edilmeli mi? Bu bahsettiğiniz yeni başlayanlar için anladığım kadarıyla.
0: Ergenlerde bu denli beklenmez tabii ki. Onlarda sebebini iyi analiz ederek yaklaşılmalı. Az önce bahsettiğim gibi kendini çirkin algılıyor falan ise onlarla beraberce çözüm üretilmeli. Kendi hani hayali çirkinlik hastalığı dediğimiz durumlar söz konusuysa veya alay eden biri olmuş ise filan.
1: Vakti zamanında diyorsunuz. Hı-hı. O da bilinç altında.
0: Tabii onlarla ilgili danışmanlık da alınabilir elbette ki.
1: Ergenlik döneminde daha çok sanıyorum dediğiniz gibi ergenliğin getirmiş olduğu fiziksel değişimlerin de beraberinde getirdiği kaygılar da var. Estetik kaygısı işte. Sesin kalınlaşması belki daha diğer çocukların sesi kalınlaşmamıştır erkeklerde. Onunla dalga geçebilirler ya da burnu. Hani daha çok dış faktörlerden. Hani okuldan tabii. korkma, ortamdan korkma, tehdit olarak ortam algılamıyor ama beni orada kabul etmezler gibi bir yanlış fikre
0: sahip
1: galiba.
0: Şöyle de olabiliyor. Yani şimdi değişik bir dünyadayız. Mesela bütün kızların arkadaşı var, benim yok filan. Bir
1: dert ediniyor böyle bir şey.
0: Ciddi bir sorun olarak gören gençlere rastlıyoruz. Onlar da kaçınma eğilimi, dışlanmışlık hissi algılayabiliyorlar bunlardan.
1: Ama bütün bunlar profesyonel destek alındığında tedavi olunabilen ruhsal
0: tabii,
1: sıkıntılar
0: tabii,
1: değil mi hocam?
0: Tabii ki. Yani çocukla yakından çalışılır, tartışılır. Belki 3-5 seans sürdürülürse birçoğu çözülebilir.
1: Yani korkmamak lazım, kaygılanmamak lazım.
0: Tabii,
1: ebeveynler en
0: tabii,
1: azından.
0: Halli olmayacak işler değil.
1: Çözümü olduğunu bilmeliler.
0: Evet.
1: Sizin vasıtanıza da kendilerine aktarmış olalım buradan, radyo frekanslarımızdan. Çok teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza katıldığınız için.
0: Ederim.
1: Konumuzla ilgili değerli görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştınız. Son dakikalar içerisinde sizin özellikle okul fobisiyle ilgili söylemek istedikleriniz varsa dinleyicilerimize, hem öğrencilerimiz arasında okul fobisini yaşayanlar varsa, hem de ebeveynlere, hem de öğretmenler
0: evet,
1: varsa bizi
0: evet.
1: dinleyen.
0: Yani bir kere öncelikle her ürken, her endişe duyan, her heyecanlanan çocuğumuzda okul fobisi yoktur. Ama çok belirgin, baskın, yoğun bir kaygı, korku yaşayan çocukları ise aman bu şımarıklıktan yapıyor, bunun ilacını biliyorum ben, itip kalkmak gibi yöntemler okul fobisini yalnızca pekiştirir sevgili ebeveynler. Zaten bunlar konusunda bilinçli olduğunuzu düşünüyorum. Ama yine de problem devam ederse mutlaka rehber öğretmenle, mutlaka okul idaresiyle temas kurun. Yine ederse uzman danışmanlığı almanızı öneririm.
1: Öğrencilere tavsiyeniz ne olur hocam peki? Hobisi olan diyelim gençler bizi dinliyor ya da çocuklarımız dinliyor.
0: Öğrencilerimiz de bilsinler ki zorlanmak güzeldir. Zorlanmadan olmaz. Eğer zorlanıyorlarsa o onları daha güçlendirecek, daha kalıcı bir şekilde, hastalık şeklinde değil, güç, irade şeklinde büyütecek işlemlerdir, unutmasınlar.
1: okulda korkulacak bir yer değildir. Değil mi Nacizane? Evet. Benim de söyleyeceğim. Çok güzel bilgiler öğrendiğim, bana yeni ufuklar açan, eğlendiğim, sosyal aktivitelere katıldığım bir yer aslında.
0: Ömür boyu.
1: Kendimi geliştirdiğim. Evet.
0: Ömür boyu.
1: Güzel bir yer.
0: Evet. Okul arkadaşlarımızla ilişkimiz
1: hem nasıl
0: bitmez.
1: Hala devam eden. Evet. Değil mi? İlkokul arkadaşlarımız, üniversite arkadaşlarımız, beyefendilerin askerlik arkadaşları.
0: Tabii.
1: Yani arkadaşlık, sosyalleşmek istiyorsak bence okul bunun için en doğru adres.
0: Tabii.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağolunuz, varolunuz.
0: Sağ olun.
1: Efendim, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Aynadaki İnsan programını burada noktalıyoruz. Bugünkü programımızda özellikle okula yeni başlayan çocuklarda yaşanan, görülen okul fobisini konuştuk. Kiminle değerlendirdik. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Rüstem Aşkın beyefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve önümüzdeki haftalarda yine insana dair farklı konu ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Esen kalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki insan sona erdi.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

bana bir hatta kardeşim sormuştu. Hocam böyle levha haline getirilebilecek güzel sözleri biriktirip bize bildirirseniz emin oluruz demişti. İşte buyurun iki tane efendim hadis-i şerif. Ne kadar güzel. İtikafu aşirin bir Ramazan ve hacceteyni ve umreteyni bitti. Yarım satır. Efendim azamın nasip

0: dereceden ezzakirin Allah. Bu da çok hoşumuza gitti. Bu da kısa bir hadis-i şerif. Bunu da Hattat kardeşlerimiz ne güzel yazabilirler. Efendim, duvarlara güzel zinet olur herkesin gözünün önünde. Azamun nasi dereceden ezzakirun Allah. Gayet kısa. Ramuzül Ahadis'in 74. sayfasını 13. hadis-i şerifi diye de arkasına yazarlar. Güzel de istifini yaparlar. Düzenlemesini yani. Kompozisyon dedikleri. Efendim, has sanatının inceliklerine uygun. Güzel bir levha olur. Bir de bu istif edildi mi daha güzel, küçük olur filan. Ne kadar güzel bir levha. Duvarda durur. Bakan da bu ne demek diye sorduğu zaman, işte bunun manası duymuş. Esat Hoca bir vaazında söylemiş, hadis-i şerifmiş derken o da onu öğrenir. O da Allah demeye başlar. La ilahe illallah demeye başlar. Subhanallah, estağfurullah demeye başlar. Efendim, hasbunallah demeye başlar. İmanı kuvvetlenir. Nefsini yener. İyi bir insan.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, Ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, Ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, Ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 25.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kıyamet saatinin bilgisini kimse bilmez. Ancak ona havale edilir. Onun bilgisi olmaksızın meyvelerden hiçbir tomurcuklarından çıkmaz. Hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. O Allah onlara, yani kendinin Rabbine karşı başkalarına bağlanmakla ortak koşanlara, "Nerede ortaklarım?" diye seslendiği gün, "Ya Rabbi, sana arz ederiz ki bizden buna hiçbir şahit yoktur," diyecekler. Önceden yalvardıkları, tapındıkları onlardan uzaklaşıp kaybolacak ve kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlayacaklar. İnsan Allah'tan hayır, mal, mülk vesaire istemekten usanmaz. Her şeyinin olmasını ister. Ancak kendisine bir kötülük, bir sıkıntı dokunursa hemen

0: karamsar olur, Allah'ın rahmetinden ümidi keser. Andolsun ki başına gelen bir felaket, bir sıkıntıdan sonra ona tarafımızdan bir rahmet, bir refah tattırsak, mutlaka bu benim hakkımdır. Ben kıyametin kopacağını filan da sanmıyorum. Andolsun ki eğer o Müslümanların dediği gibi kopsa da Rabbime döndürülsem bile, hiç şüphesiz benim için onun yanında elbet daha güzeli vardır, der. Fakat andolsun ki inkar edenlere yaptıklarını kesinlikle haber vereceğiz ve mutlaka onlara en ağır azabı tattıracağız. İnsana nimet verdiğimiz zaman buna rağmen şükürden, ibadetten ve itaatten yüz çevirir, büyüklük taslayıp uzaklaşırlar. Kendisine bir şer dokunduğu zaman da artık o uzun uzun yakarır durur. Resulüm de ki, söyleyin bana, eğer o Kur'an Allah katındansa ve ardından siz de onu inkar etmişseniz, böyle haktan uzak bir ayrılığa düşen o kimseden daha sapık kim olabilir? İleride onlara, gerek ufuklarda, dünya ülkelerinde, dış dünyalarında, gerek kendi içlerinde ve iç dünyalarında ayetlerimizi göstereceğiz. Nihayet o, Kur'an'ın hak olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. Rabbinin her şeye hakkıyla şahit olması kafi değil mi? Dikkat et, onlar Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. Bilesin ki o, Allah, ilim ve kudretiyle her şeyi kuşatmıştır. Şura Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 53 ayettir. Adını 38. ayette geçen işleri aralarında danışmayladır anlamındaki Şura ibaresinden almıştır. 23, 24, 25 ve 27. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla.
1: Ha Mim Ayn Sin Kaf.
0: Resulüm, mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah sana ve senden öncekilere işte şöyle vahyeder. Göklerde olanların da yerde olanların da hepsi ancak O'nundur. O pek yücedir, çok büyüktür. Neredeyse gökler Allah'ın heybetinden ta üstlerinden yarılacak. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yerdeki müminler için mağfiret dilerler. Haberiniz olsun ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ondan başka bir takım ilah ve tağutları, veliler, dostlar edinenler var ya, Allah onların hallerini gözetlemektedir. Resulüm, sen onlar üzerinde bir vekil değilsin, yalnız uyarıcısın. Resulüm, biz sana işte bu şekilde Arapça bir Kur'an vahyettik ki, bütün şehirlerin anası, merkezi olan Mekke şehri sakinlerini ve etrafında bulunan dünyadaki insanlara uyarasın ve onları hakkında hiç şüphe olmayan o toplanma gününün dehşetine karşı korkutasın. O gün toplananlardan bir kısmı cennette, bir kısmı da çılgın alevdedir. Eğer Allah dileseydi, onları bir tek ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini, dileyeni, niyet ve amellerine göre rahmetine sokar. Zalimlerin ise ne bir dostu ne de bir yardımcısı vardır. Yoksa onu bırakıp başkasını mı veli, dost ve yardımcılar edindiler? Oysa asıl ve hakiki dost ve yardımcı Allah'tır. Ölüleri O diriltir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şey hakkında onun hükmü, çözümü Allah'ın buyruğuna göredir. İşte o Allah benim Rabbimdir. Ona dayanıp güvendim ve ancak ona yönelirim. O gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size de kendinizden eşler, hayvanlara da kendilerinden eşler yarattı. bu nizam içinde sizin neslinizi devam ettiriyor. Hiçbir şeyi onun benzeri değildir. O hakkıyla işitendir, görendir. Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları yalnız onundur. O rızkı dilediğine yayar, genişletir, dilediğine de kısar. Çünkü o her şeyi hakkıyla bilendir. Allah Nuh'a dinden buyurduğu şeyleri size de aynen şeriat, din ve umumi kanun yaptı. Gerek sana vahyettiğimiz, gerek İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimiz şey, dini dosdoğru tutmanız ve onda ayrılığa düşmemenizdir. Fakat müşrikleri davet ettiğin şey, yani tevhid, onlara ağır geldi. Allah, niyet ve amellerine göre dilediğini bu tevhid dinine seçer ve kendisine itaatle yöneleni de buna eriştirir. Onlar, ehli kitap ve diğerleri ancak kendilerine Allah'ın kitapları bilgi geldikten sonra aralarındaki dik başlılık, çekememezlik yüzünden dinde ayrılığa düştüler. Eğer belli bir vakte kadar azaplarının ertelenmesine dair Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında elbet hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Arkalarından kitaba mirasçı kılınanlar da onun hakkında endişe dolu bir şüphe içindedirler. Resulüm, işte bunun için sen onları tevhid dinine davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların arzularına uyma ve de ki, ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz de size aittir. Bizimle sizin aranızda artık hiçbir tartışma konusu yoktur. Allah, kıyamette hepimizi bir araya toplayacaktır. Zaten dönüş ancak O'nadır. İnsanlar tarafından kabul edildikten sonra, Allah ve son dini hakkında hala saptırmak için tartışanlar var ya, onların delilleri Rableri yanında boştur. Onların üzerine hem bir gazap vardır, hem de şiddetli bir azap onlar içindir. Hak olarak kitabı ve mizanı, adalet ve ölçüyü indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır. Ona inanmayanlar, alay ederek onun acele gelmesini isterler. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun geleceğinin gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki o kıyamet saati hakkında tartışan ve ondan şüphe edenler elbet haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğini rızıklandırır. O çok kuvvetlidir. Her şeye galiptir. Kim ameliyle ahiret kazancını, sevabını isterse onun kazancını artırırız. Kim de bile bile ahiret sorumluluklarını terk eder ya da gerekli görmez de yalnız dünya ekinini, menfaatini isterse ona da bundan veririz. Fakat ahirette ona sevaptan hiçbir nasip yoktur. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyleri dinde kendilerine meşru sayıp hüküm koyan Allah'a karşılık edindikleri ortakları mı var? Eğer azabın kıyamet gününe ertelenmesine dair onun sözü, hükmü kesin olmasaydı, onların aralarında dünyada elbet hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Şüphesiz zalimler için pek acıklı bir azap vardır. O zalimlerin dünyada kazandıkları kötülükler yüzünden kıyamette korku içinde olacaklarını ve onun cezasının başlarına geleceğini göreceksin. İman edip de salih, sevaplı amel işleyenlerse cennet bahçelerindedir. Rablerinin huzurunda diledikleri şeyler kendilerinindir. İşte bu müminlere büyük lütfun ta kendisidir. İşte bu lütfunu Allah iman edip de salih amel işleyen kullarına müjdelemektedir. Resulüm, de ki, bunu duyurmama karşı

ebedi olarak senin kalbini mühürlerdi. Ama böyle olmadığı için Allah onların söyledikleri batılı mahveder ve peygamberine indirdiği sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o gönüllerde gizli olanları bilendir. O kullarından tevbeyi kabul eden, tevbeyle kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. O iman edip de salih amel işleyenlerin duasını kabul eden ve onlara lütfundan verdiğini artırandır. Kafirlere gelince onlara da şiddetli bir azap vardır. Eğer Allah bütün kullarına rızkı bollaştırsaydı, yeryüzünde muhakkak azgınlık ederlerdi. Fakat o rızkı dilediği kadar indirir. Çünkü o kullarından hakkıyla haberi olandır, her şeyi görendir. O, insanlar ümit kestikten sonra kullarına yağmuru indiren, rahmet ve bereketini her yere yayandır. Övülmeye layık gerçek dost ve yardımcı da odur. Gökleri ve yeri yaratması ve canlıları yaratıp oralarda yayması, onun sonsuz kudretinin alametlerindendir. O, dilediği zaman onları tekrar toplamaya da kadirdir. Sizin başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle kazandığınız günahlar yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder. Siz, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak, belalara engel olacak da değilsiniz. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun kudretinin alametlerindendir. Eğer o dilerse rüzgarı veya enerji güç kaynaklarını durdurur, keser de onlar da denizin üstünde dura kalırlar. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut onları, o gemilere binenleri çıkaracağı fırtınalarla kazandıkları günahlar yüzünden helak eder. O yine de birçoğunu affeder, kurtarır. Ayetlerimiz hakkında tartışanlar bilsinler ki kendileri için kaçacak hiçbir yer yoktur. Size verilen ne varsa dünya hayatının geçici menfaatleridir. Allah yanında bulunan mükafatlar daha hayırlı ve daha devamlıdır. Bu da iman eden ve Rablerine güvenip dayananlar içindir. Onlar büyük günahlardan, hayasızlık ve çirkin işlerden kaçınırlar. Kızdıkları zamanda onlar bağışlarlar. Onlar Rablerinin çağrısına gelirler. Namazı dosdoğru kılarlar. İşleri aralarında danışma iledir. Onlar kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Onlar bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman yardımlaşıp kendilerini savunur, zulme baş eğmezler. Kötülüğün karşılığı onun dengi bir kötülüktür. Kim de affeder, barışı sağlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Doğrusu o zulmedenleri sevmez. Kim de zulme, haksızlığa uğradıktan sonra o hasmından aynı şekilde öcünü, hakkını alırsa, işte bunlar aleyhine olacak bir yol, hiçbir sorumluluk yoktur. Ancak sorumluluk ve ceza insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldıranlaradır. İşte onlar için acıklı bir azap vardır. Fakat kim de sabreder ve kötülüğü bağışlarsa, şüphesiz bu azmedilip yapılmaya değer hayırlı işlerdendir. Allah kimi bulunduğu sapıklıkta bırakırsa artık bundan sonra onun için hiçbir dost ve yardımcı yoktur. O zalimlerin azabı gördükleri zaman geri dönmeye bir yol var mı dediklerini görürsün. Yine onların o cehennem ateşinin karşısına getirildiklerini, aşağılık bir halde boyunlarını bükerek göz ucuyla gizli gizli bakmakta olduklarını görürsün. İman edenler de onlara, gerçek ziyana uğrayanlar, dünyadaki İslam dışı yaşayışları sebebiyle

kıyamet günü kendilerini de bütün ailelerini de ziyana uğratanlardır diyeceklerdir. Haberiniz olsun ki zalimler hiç şüphesiz devamlı bir azap içindedirler. Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi bulunduğu sapıklıkta bırakırsa artık ona hiçbir kurtuluş yolu yoktur. Allah tarafından geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınılacak bir yer ne de günahlarınızı inkara imkan vardır. Resulüm, eğer imandan yüz çevirirlerse üzülme. Biz seni onların üzerine bir bekçi göndermedik. Sana düşen sadece tebliğ etmektir. Doğrusu biz insana tarafımızdan bir rahmet, bir refah tattırdığımız zaman onunla sevinir. Eğer kendi işledikleri günahlar yüzünden başlarına bir kötülük gelirse artık o insan hemen önceki nimeti unutan bir nankör olur. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuklar bağışlar, dilediğine de erkek çocuklar bağışlar. Yahut dilediğine çift olarak hem erkek hem de kız evlatlar verir. Dilediğini de kısır bırakır. Şüphesiz o hakkıyla bilendir, her şeye kadirdir. Allah'ın bir insanla konuşması yüz yüze değil, ancak ya rüyada veya kalbe ilham şeklindeki bir vahiy ile yahut bir perde arkasından Hazreti Musa'da olduğu gibi Allah'tan gelen sözleri işitmekle yahut bir elçi melek gönderip izniyle dilediğini vahyetmesiyle olur. Şüphesiz o çok yücedir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Resulüm, işte biz sana böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyor, rehber oluyorsun. O yol, göklerde olan ve yerde olan şeylerin sahibi Allah'ın yoludur. Dikkat edin, bütün işler ancak Allah'a dönüp varır. Zuhruf Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 89 ayettir. 45. ayeti Medine döneminde inmiştir. Zuhruf, altın ve mücevherler anlamındadır. 35. ayetinde Allah'ın insana bunlarla değil, kalbindeki meziyetlere göre değer verdiği anlatılmakta ve sure bu adla anılmaktadır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Apaçık ve gerçeği gösteren kitaba yemin ederim ki, şüphesiz biz onu düşünüp akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızda bulunan ana kitap Levh-i Mahfuz'dadır. Çok yücedir, çok hikmetlidir. Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye o zikri, Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim? Halbuki biz evvelki ümmetler içinden de nice peygamberler gönderdik. Onlara bir peygamber gelmeye görsün, mutlaka onunla alay ederlerdi. Bu yüzden biz kuvvetçe onlardan daha güçlü olan nice kavmi helak ettik. Öncekilerin misali birçok yerde geçti. Allah'a andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette onları her şeye galip, her şeyi bilen Allah yarattı derler. O Allah ki yeri sizin için bir beşik kıldı ve doğru gidesiniz diye onda yollar ve geçitler var etti. O Allah ki gökten suyu bir ölçüye göre indirmiştir. İndirdiğimiz bu suyla ölü bir memlekete can verdik. İşte siz de böylece diriltilip çıkarılacaksınız.

O Allah ki bütün çift ve çeşitleri yaratmış, denizde gemilerden, karada hayvanlardan binekler var etmiştir. Ta ki üzerlerine ve sırtlarına yerleşesiniz, sonra üzerlerine binip yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini düşünesiniz ve diyesiniz ki bunu bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı pek yücedir. Yoksa biz bunlara güç yetiremezdik. Ve elbette biz Rabbimize dönüp gideceğiz. Her şeyi yaratan Allah olduğu halde yarattığı kullarından bazısını onun bir parçası saydılar. İnsan gerçekten apaçık bir nankördür. Küfür ve şirk içindedir. Yoksa o yarattıklarından kızları kendisine alıp oğulları size mi ayırıp seçti? Onların biri, kızlar Rahman olan Allah'a aittir dediği halde kendisi ise onun doğumuyla müjdelendiği zaman yüzü kapkara olur ve kederinden yutkunup durur. Onlar kızları süs içinde yetiştiği ve kavga ve mücadeleye açık, müsait olmadığı için mi istemiyorlar da Allah'a nispet ediyorlar, onun olsun diyorlar. Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Yoksa onların yaratılışlarında hazır mı bulundular? Onların bu yalan ikrar ve iddiaları yazılacak ve sorguya çekileceklerdir. Eğer Rahman dileseydi onları putlaştırıp onlara tapmazdık derler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece inatlarından yalan söylüyorlar. Yoksa kendilerine bundan önce iddialarını içine alan bir kitap verdik de şimdi onlar buna mı tutunmaktadırlar? Hayır. Doğrusu biz babalarımızı bir din, bir yol üzerinde bulduk. Biz de onların izlerinde doğruya erişiriz dediler. İşte böyle senden önce kendilerini batıl kuruntularla aldatan, hangi memlekete inanmayanların akıbetlerinin fecaati hakkında uyarıcı bir peygamber göndermişsek, mutlaka oranın şımarık varlıklıları ona itaat etmeyip sana dedikleri gibi, biz babalarımızı bir din ve bir yol üzerinde bulduk. Biz de onların izlerine uymuş kimseleriz dediler. Her peygamber, ben size atalarınızı üzerinde bulduğunuz din ve yaşayıştan daha doğrusunu getirmişsem de mi yine onlara uyacaksınız dedi. Onlar da doğrusu biz sizinle gönderilen dini tanımıyoruz dediler. Bunun üzerine biz de onlardan intikam aldık. İşte bak, yalan sayanların sonu nasıl oldu. Bir zaman İbrahim de babasına ve kavmine demişti ki, doğrusu ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Sadece beni yaratan Allah'a ibadet ederim. Çünkü o beni doğru yola eriştirecektir. İbrahim bunu ancak beni yaratana ibadet ederim cümlesini kendisinden sonrakiler arasında daima kalacak bir söz yaptı. Ta ki insanlar hak dine dönsünler. Doğrusu ben bunları da babalarını da kendilerine hak, kitap ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar faydalandırıp yaşattım. Ancak şimdi kendilerine hak, Kur'an geldiği zaman bu bir sihirdir. Doğrusu biz onu inkar ediyoruz dediler. Yine onlar, bu Kur'an iki memleketten, Mekke ve Taif'ten bir büyük adama indirilmeli değil miydi dediler. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin ve bir anlaşmayla birleşip birbirlerine işlerini gördürsün diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Eğer insanların, kafirlerin zenginliğinden dolayı onlara imrenip de onlarla kaynaşarak onlar gibi ve onlarla yaşayan birleşik bir tek ümmet, millet haline gelme tehlikesi olmasaydı, Rahman olan Allah'ı inkar edenler için evlerine gümüşten tavan ve üzerine binip çıkacakları gümüşten merdivenler yapardık. Yine onların evlerine de gümüş kapılar ve üzerine

yaslanacakları gümüş koltuklar yapar ve onları nice zinetlerle donatırdık. Bunların hepsi dünya hayatının geçici faydasından başkası değildir. Ahiret saadeti ise Rabbinin katında muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanlara mahsustur. Kim de Rahman olan Allah'ın zikri, Kur'an'ı ve hükümlerini görmezlikten gelirse, biz de ona bir şeytanı musallat ederiz ki artık o, onun ayrılmaz arkadaşı olur. Şüphesiz bu şeytanlar onları yoldan çevirirler, onlar da kendilerinin doğru yola erişmiş olduklarını sanırlar. Nihayet arkadaşı yüzünden yoldan çıkan o kimse, bize geldiği zaman o arkadaşına, keşke benimle senin aranda iki doğunun, yani doğuyla batının uzaklığı kadar uzaklık olsaydı, meğer sen ne kötü arkadaşmışsın diyecek. Bugün yakınmanız asla size fayda vermeyecek. Çünkü dünyada sapıp zulmettiniz. Şüphesiz siz azapta da ortaklarsınız denilecek. Resulüm, artık o sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut o körleri ve apaçık bir sapıklıkta olanları sen mi doğru yola eriştireceksin? Ey Resulüm, biz seni dünyadan alıp götürsek bile onlardan mutlaka yine intikam alacağız. Yahut onlara vaat ettiğimiz azabı dünyada sana da gösteririz. Çünkü bizim onlara karşı gücümüz yeter. Resulüm, o halde sen sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Muhakkak ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Şüphe yok, o Kur'an senin için de ümmetin için de bir öğüttür. İleride hepiniz ona uyup uymadığınızdan sorulacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizin ümmet ve alimlerinden sor. Rahman olan Allah'tan başka ibadet edilecek ilahlar var etmiş, onlara tapının, kulluk edin demiş miyiz? Andolsun ki biz Musa'yı ayet ve mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik de onlara, şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim, bana iman edin dedi. Bir de onlara ayet ve mucizelerimizi getirince hemen bunlara gülüştüler. Onlara gösterdiğimiz her bir ayet, mucize diğerinden daha büyüktü. Belki inkardan dönerler diye de onları türlü azaba tabi tuttuk. Onlar başlarına gelen felaketleri görünce Musa'ya, ey sihirbaz, Rabbine bizim bu azaptan kurtulmamız için sana olan ahdine göre dua et. O zaman biz iman edip hidayete ereceğiz dediler. Fakat biz duasını kabul edip onlardan azabı kaldırınca hemen onlar verdikleri sözden cayıverdiler. Çünkü Firavun kavminin içinde bağırıp dedi ki, ey kavmim, Mısır'ın hükümdarlığı benim değil mi? Bu nehirler sarayımda altımdan akmıyor mu? Hala büyüklüğümü görmüyor musunuz? Yoksa ben şu zavallı, maksadına dair sözü neredeyse açıklayamayacak durumda olan Musa'dan daha iyi değil miyim? Eğer dediği doğruysa gökten üstüne altın bilezikler atılmalı ve beraberinde birbiri ardınca onu tasdik eden ve ona yardım eden melekler gelmeli değil miydi? Yoksa böyle birine inanılır mı? Beyinsiz misiniz? Diyerek kavmini küçümsedi ve suçladı. Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavimdiler. Nihayet onlar bizi kızdırınca kendilerinden intikam aldık ve onları toptan suda boğduk. Böylece onları sonradan gelenler için ibretlik bir geçmiş ve misal yaptık. Resulüm, Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca hemen kavminden melekler Allah'ın kızları diye inanan müşrikler gürültü, yaygara çıkarmaya başladılar. Bizim ilahlarımız mı hayırlı, yoksa o İsa mı dediler. Bunu sana sırf bir tartışma olsun diye misal verdiler. Doğrusu onlar
kavgacı ve düşman bir kavimdir. O İsa, hem kendisine nimet verdiğimiz, hem de İsrail oğullarına onu babasız doğuşuyla ibret verici bir misal yaptığımız bir kuldan başkası değildir. Eğer dileseydik, size karşılık yeryüzünde, sizden sonra yerinizi tutacak melekler yaratırdık. Şüphesiz onun ahir zamanda yeryüzüne gönderilişi, kıyametin kopmasının yaklaştığını beyan etmek için bir bilgi, alamettir. O kıyamet gününden asla şüphe etmeyin ve bana, şeriatime uyun. İşte bu dosdoğru bir yoldur. Şeytan sizi İslam'a uymaktan sakın ha alıkoymasın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. İsa apaçık delillerle geldiği zaman demişti ki, ben size hikmeti, İncil'i getirdim ve din hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerin bazısını size açıklamak için geldim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Hepiniz ona ibadet ve itaatle kulluk edin. Zaten doğru yolda budur. Sonra Yahudi ve Hristiyan gruplar İsa hakkında aralarında ayrılığa düştüler. Artık acıklı bir günün azabından o zulmedenlerin vay haline. Onlar farkında bile değillerken ansızın kendilerine kıyametin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Günah ve küfürde can ciğer dostlar o gün birbirlerine düşman kesilirler. Yalnız takva sahipleri ihlasla Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar hariçtir. Allahü Teala onlara şöyle hitap eder. Ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olup hükümlerimize boyun eğen kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur. Siz üzülecek de değilsiniz. Siz ve eşleriniz nimet ve sevince kavuşturulmuş olarak girin cennete. Onlar için altın tabaklar ve bardaklar dolaştırılır. Canlarının çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey oradadır ve onlara siz orada ebedi kalacaksınız. İşte bu, işlemiş olduğunuz iyi ameller sebebiyle kendisine mirasçı kılındığınız cennettir. Sizin için orada yiyeceğiniz pek çok meyve vardır denilir. Muhakkak ki küfre ve şirke giren günahkarlar cehennem azabında ebedi kalacaklardır. Onlardan bu azap hafifletilmeyecektir. Onlar onun içinde ümidi kesmiş bir halde kalacaklardır. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri küfre sapmakla zalim oldular. Onlar cehennemin bekçisine, ey Malik, yalvar da Rabbin artık bizim işimizi bitirsin, bizi öldürsün, böyle yaşatmasın diye seslenecekler. O da, siz bu azapta böyle kalacaksınız diyecek. Allah buyurur ki, andolsun ki biz size hakkı, peygamberimizi ve gerçeği bildiren kitabı gönderdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz. Yoksa onlar hakka karşı koymak, kendi hile ve heveslerine göre yaşamak gayesiyle bir işe, bir hileye mi karar verdiler? Şüphesiz biz de işi sıkı tutmaya, onları er geç helak etmeye kararlıyız. Yoksa bizim onların sırlarını ve fısıldaştıklarını işitmediğimizi mi zannediyorlar? Hayır, işitiyoruz. Ve onların yanındaki elçilerimiz olan melekler de hepsini yazıyorlar. Resulüm, de ki, eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, öncelikle ben ona tapanlardan olurdum. Veya Rahman'ın hiçbir çocuğu yoktur. Bense içinizde ona tevhidle ibadet edenlerin öncüsüyüm. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi olan Allah, onların yakıştırdığı sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Artık bırak onları. Batıl inançlarına dalsınlar ve oynaya dursunlar. Nihayet tehdit edildikleri azap günlerine kavuşacaklardır. O, gökte de ilahtır, yerde de ilahtır. O,
tek hüküm

hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin mülkü ve idaresi kendisinin olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyametin kopacağı saatin bilgisi ona aittir ve siz ancak ona döndürülürsünüz. Ondan başka yalvardıklarının, taptıklarının şefaat etme, dünya ve ahirette onları kurtarma yetkisi yoktur. Ancak bilerek hakka şahitlik eden kimseler bunu yapabilirler. Andolsun ki onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. Öyleyken nasıl oluyor da Allah'a teslimiyetten vazgeçiyorlar? Resulullah, "Ya Rabbi, şüphesiz onlar iman etmeyen bir kavimdir." dediğinde Allah, "Şimdilik sen onlardan vazgeç, size uğurlar olsun" deyiver. "Artık yakında bilecekler" buyurdu. Duhan Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 59 ayettir. Duhan, duman anlamına gelir. Sure, adını 10. ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki, gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Rızık ve ecel gibi takdir edilen her hikmetli iş, tarafımızdan verilen bir emirle o gecede ayırt edilir, yazılıp belirlenir. Doğrusu biz, Rabbinden bir rahmet olarak öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Şüphesiz o, hakkıyla işitendir, bilendir. Eğer gerçekten inananlarsanız, bilin ki Rabbiniz göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur, diriltir ve öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar kıyametin vukuuna karşı bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar. Bu halde Resulüm, bir ön alamet olarak göğün apaçık bir duman getireceği günü gözetle. O duman bütün insanları saracaktır. Bu acıklı bir azaptır. İnsanlar, "Ey Rabbimiz, bizden bu azabı açıp kaldır, çünkü biz iman edeceğiz" diyecekler. Onlar nerede, düşünüp ibret almak nerede? Halbuki kendilerine her şeyi açıklayan bir peygamber de gelmişti. Yine de ondan yüz çevirdiler ve o, "Kendisine bir takım şeyler öğretilmiş bir mecnundur" dediler. "Biz sizden o azabı biraz kaldıracağız, fakat siz yine eski inkarcılığınıza döneceksiniz. Büyük bir yakalayışla onları ceza için yakalayacağımız o gün, hiç şüphesiz biz onlardan intikam alırız. Andolsun ki onlardan önce Firavun halkını da imtihan ettik. Onlara şerefli bir peygamber gelmiş ve şöyle demişti: Allah'ın kullarını bana bırak, çünkü ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Allah'a karşı yücelik taslamayın, emirlerine baş kaldırmayın. Çünkü ben doğruluğuma dair size apaçık bir delil getiriyorum. Şüphesiz ben, beni recbetmeniz, taşlayarak öldürmenize karşı, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer bana inanmazsanız, benden ayrılıp uzaklaşın" demişti. Sonra Musa Rabbine, "Doğrusu bunlar günahkar bir toplumdur. Sen bilirsin" diye dua etti. Allah, "O halde kullarımı, İsrail oğullarını geceleyin yürüt. Çünkü siz Firavun ve ordusu tarafından takip edileceksiniz. Denizi yarıp geçince onu kapama, sakin ve açık bırak. Çünkü onlar boğulmayı hak etmiş bir ordudur" buyurdu. Onlar boğulunca geride neler bıraktılar neler. Nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, içinde zevk sürdükleri nice nimetler. İşte böyle, biz de bütün bunları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onlara üzülüp ağlamadı. Onlar mühlet verilenlerden de olmadılar.

0: boğulup gittiler.
1: Andolsun ki biz İsrail oğullarını o zillet verici azaptan, yani Firavun'dan kurtarmıştık. Çünkü o haddi aşan, üstünlük taslayan bir zorbaydı. Andolsun ki biz hallerini bilerek onları o zamanki alemlere karşı tercih etmiş, çevrelerine hakim kılmıştık. Bir de onlara denizin yarılması, bulutun gölge yapması, kudret helvası ve bıldırcın gibi her birinin içinde açık bir imtihan bulunan alametleri vermiştik. Resulüm, doğrusu bunlar Mekkeli kafirler de diyorlar ki, ilk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz. Eğer doğru söylüyorsanız bize atalarımızı getirin de görelim. Bunlar mı hayırlı, kuvvetçe üstün, yoksa Tübba kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar günahkardılar. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun ve eğlence olsun da oynayalım diye boşuna yaratmadık. Onları ancak hak, gerçek bir sebep ve hikmetli bir gaye ile yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler. Şüphesiz o, hak ve batıl taraftarlarını ayırt etme ve hesap günü hepsi için belirlenmiş bir toplanma vaktidir. O gün bir dost, bir dosta, akraba, akrabaya hiçbir şekilde fayda vermez. Azabından bir şeyi savamaz. Onlara yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği mümin kimseler hariçtir. Çünkü o, Allah, mutlak galiptir, çok merhametlidir. Şüphesiz o zakkum ağacı, günahkarların yiyeceğidir. Erimiş maden gibi karınlarında kaynar. Sıcak suyun kaynadığı gibi. Zebanilere, tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin, sonra başının üstüne azap olarak kaynar su dökün denilir. Ona da tat azabı, çünkü sen benim yanımda değil, yuya kendince üstün ve şerefliydin. Şüphesiz bu azap hakkında şüphe ve mücadele ettiğiniz şeydir denilir. Doğrusu muttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlarsa, güvenli bir yerde, cennetlerde ve pınarlar etrafındadır. Onlar, ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyecek, karşı karşıya oturup sohbet edeceklerdir. İşte halleri böyledir. Hem de onlara iri gözlü hurileri eş yaptık. Orada güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Orada dünyadaki ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. Resulüm, biz o Kur'an'ı ancak anlayıp öğüt alsınlar diye senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Hala öğüt dinlemezlerse başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da beklemektedirler. Câsiye Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 37 ayettir. 14. ayet Medine döneminde inmiştir. Adını 28. ayette geçen diz çöken anlamındaki Câsiye kelimesinden alır. Buna Şeriat Suresi, Dehr Suresi de denilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah'tandır. Şüphesiz göklerde ve yerde iman edenler için Allah'ın varlığına ve kudretine deliller, işaretler vardır. Allah'ın sizi yaratmasında ve yeryüzüne yaydığı her bir canlıda ve her canlıyı uygun ortamlarına göre yaymasında kesin iman eden bir kavim için ayetler, nice ibretler vardır. Gece ile gündüzün peş peşe değişmesinde, Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yere can vermesinde, rüzgarları türlü hallere evirip çevirmesinde, aklı erip anlayan bir kavim için nice işaret ve ibretler vardır. Bunlar hakkıyla okuyup anlattığımız Allah'ın ayetleri delilleridir. Artık onlar Allah'ın kelamı ve delili olan ayetlerinden sonra hangi söze inanırlar? Vay yalana, günaha dadananların haline! Bu kimseler Allah'ın ayetleri kendilerine okunurken işitirler de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarlarında ısrar ederler. Onlara acıklı bir azabı haber ver. O, bizim ayetlerimizden bir şey duyup öğrendiği zaman onu eğlence edinir. İşte bunlar için aşağılayıcı bir azap, ardından da cehennem vardır. Ne kazandıkları şey ne de Allah'tan başka edindikleri putlar ve tağut gibi dostlar, Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan def edip giderir. Onlar için büyük bir azap vardır. Bu Kur'an, doğru yolu gösteren hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise en şiddetlisinden acıklı bir azap vardır. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsine Allah kendi lütfundan sizin istifadenize verdi. Şüphesiz bunda düşünecek bir toplum için elbette ibretler vardır. Resulüm, iman edenlere söyle, Allah'ın yargı günlerinin geleceğini ümit etmeyenlerin yaptığı kabalıkları ve şahsi hataları bağışlasınlar. Çünkü o, her bir kavme kazanmakta olduklarının karşılığını mutlaka verecektir. Kim salih bir amel, sevaplı bir iş işlerse kendi faydasınadır. Kim de kötülük ederse kendi aleyhinedir. Sonra hepiniz Rabbinizin huzuruna döndürüleceksiniz. Andolsun ki biz vaktiyle İsrail oğullarına kitap, hüküm, hakimiyet ve peygamberlik verdik. Onları tertemiz şeylerden rızıklandırdık ve onları devirlerindeki alemlere üstün kıldık. Ayrıca onlara dinde emirlerimizden deliller, ayetler verdik. Onlar ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki dikbaşlılık, çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Sonra Resulüm, seni emrimizden bir şeriat üzere kıldık. Artık sen ona uy, onu bilmeyen ve onu istemeyenlerin hevalarına, arzularına uyma. Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyi asla senden savamazlar. Şüphesiz zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah da muttakilerin, ihlasla emirlerine uygun yaşayanların dostudur. Bu Kur'an, insanlar için hem kurtuluş yollarını gösteren kalp gözleri, hem de kesin inanan bir toplum için doğru yol rehberi ve rahmettir. Yoksa kötülükleri işleyen, Allah'ın emirlerini çiğneyip putlaşan arzularına göre yaşayan kimseler, kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde iman edip de salih amel işleyenlerle eşit yapacağımızı mı zannettiler? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmet gayesiyle yarattı. Öyleyse herkes dünyada kazandığının karşılığını görecek ve kimseye haksızlık edilmeyecektir. Arzu ve heveslerini ilah edinmiş, bilgisine rağmen Allah'ı bırakıp da o hevasına kul olmasından dolayı Allah'ın da kendisini sapıklıkta bıraktığı, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne de bir perde çekmiş olduğu kimseyi gördün mü? Şimdi bana söyle, artık Allah'tan başka onu doğru yola kim getirebilir? Hala düşünmeyecek misiniz? Dediler ki, hayat dünya hayatından başkası değildir. Ölürüz de yaşarız da, bizi zamandan başkası helak etmiyor. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sadece böyle zannediyorlar. Onların kendilerine açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, eğer doğru söyleyenlerseniz, ölmüş atalarımızı getirin, demelerinden başka delil.

0: delilleri yoktur. De ki, size Allah hayat veriyor, sonra sizi o öldürecek. Nihayet sizi hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet günü o bir araya toplayacaktır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve idaresi Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün o batıla sapanlar hüsrana uğrayacaktır. Resulüm, sen her ümmeti diz çökmüş veya toplanmış olarak görürsün. Her ümmet kitabına, amel defterini almaya çağrılır. Bugün dünyada yapmış olduklarınızın karşılığı verilecektir denilir. Bu size gerçeği söyleyen kitabımızdır. Çünkü her ne yapıyor idiyseniz biz meleklere yazdırıyorduk. İman edip de iyi amel ve hareketlerde bulunanlara gelince Rableri onları rahmetine erdirir. Bu da apaçık kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. Küfre sapanlara gelince, ayetlerim size okunmuş fakat siz büyüklük taslamış, yüz çevirip günahkar bir toplum olmuştunuz değil mi? Denilecek. Size Allah'ın vaadi gerçektir, kıyamet saatinde asla şüphe yoktur denildiği zaman, o saatin ne olduğunu bilmiyoruz. Biz ancak onun bir tahmin, bir kuruntu olduğunu sanıyoruz. Kesin bilgi elde etmiş değiliz demiştiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 25'i dinlediniz.

Allah'ım, çıkışın ve girişin hayrını senden isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a güvendik.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 25'i dinlediniz. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Diyete başlayacak bir tedavi için bile başlayacak olsa, kilo vermek için bile başlayacak olsa, kişi diyete başlayacağı zaman ben hep şunu söylüyorum. Şu anda şöyle düşünün. İşte ben bir kampa giriyorum. 2 aylık bir diyet uygulayacağım ve şu kiloya geleceğim. Sonra eski alışkanlıklarına devam mı edeceksin? Devam edersen aynı şeyler yine seni gelip bulacak. Evet. Devam etmemen lazım. O zaman ne yapacağız? Bu diyeti senin üzerine giydireceğiz. Terziye gittiğinizi düşünün. Terzi de ne yapar terzi? Önce bir vücut ölçülerinizi alır. Bir hafta sonra der ki gel, üzerine giydirir ve potlukları alır. İşte diyet listesi de diyetisyen bunu zaten bu şekilde planlar. Sürdürülebilir olması da aslında buna bağlı. Çünkü şunu çok diyoruz ya, ben kendi başıma çok defa başladım. Yeniden aynı yerdeyim. İşte orada her hafta durumuna göre ufak revizelerle belki devam etmek. İşte kişinin uygulayamadığı yerde tamam onu yapamıyorsan önce bir bunu deneyelim. Mesela çok fazla paketli gıda tüketen, her gün işte 2-3 tane çikolata yiyen birisine tamam diyete başladık şimdi hepsini bırakıyoruz demek doğru değil. Önce bunu günde 1'e düşürelim, ne dersin? Sonra bunu 1-2 hafta uyguladıktan sonra şimdi 2 günde 1'e, bir gün ye bir gün yeme. Sonraki hafta haftada 2'ye düşürmek. Ve böylece vücudu da alıştırmak. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim bağırsağımızda da yaşayan çeşitli bakteriler var. Ve onların yani mesela karbonhidrat yiyiciler çoğaldıysa, ben sürekli karbonhidrat yediğim için canım sürekli karbonhidrat yemek istiyor. Sürekli karbonhidrat yemek isterken ben onu hayır yemiyorum diyerek durduramam. Bu sefer ani yeme krizleri oluşuyor. Gece yeme atakları, duygusal yeme atakları. Bu sefer hani sağlıksız bir yere doğru gidebilir. İşte o kişiyi buna o yüzden kademe kademe. Kişiden şunu da çok diyoruz mesela. Ya ben eskiden tatlı yemeden duramazdım. Hani ne verdiniz de bana artık canım tatlı istemiyor. Bunun hiçbir şey vermedim yani. Sen artık sağlıklı beslendiğin için bağırsağında yaşayan bakteri çeşitliliği değişti. Artık o karbonhidrat yiyiciler yok. Protein yiyiciler de var, yağ yiyiciler de var. Yine sağlıklı karbonhidrat yiyiciler. Yani oradaki bakteri çeşitliliği, florayı biz zenginleştirdiğimiz ve iyileştirdiğimiz zaman yediğimiz şeyler, canımızın istediği şeyler de değişiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akradin'le farkında ol.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: men kara'a ayetel kürsiyyi dübüre külli salatin mektubetin lem yemna'hu dukulel cenne illa en yemute. Bu hadis-i şerifi biraz daha dikkatli hafızanıza yerleştirin. Çünkü sebebini söyleyeceğim. Ebu Ümame el-Bahili hazretlerinden rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, her kim ki her farz olan namazın arkasından ayetel kürsüyü okursa, yani Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum diye başlayan ayeti kerime, ayetel kürsü derler, vesia kürsüyühü semavat vel ard geçtiği